0: işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu, İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit ailleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Levent'in 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. Güner'in ifadesi tamamlanırken kendisine belediyedeki ihaleler ve usulsüzlük iddiaları soruldu. Soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanlar alındı. Haberleri sunduk.
1: Bu program bir tekrar yayınıdır.

Bir Destandır 15 Temmuz 9. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, birinci polis Mehmet Can Özkenar, ikinci polis Ali Erdinç, Cengiz Kaan.

0: Kıran, Ali, Tugay Erverdi, Nermin, Nursaç Büker Otan, Çağdaş, Ömer Şerif Erzurumlu, Berensu, Melek Lena Buruşuk, Bilal, Arda Tümer, Yılmaz, Ali Rıza Kubilay, Mustafa, Kutay Kırşehirlioğlu, Özgür, Turan Günay, Aziz, Berk Avcı.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir astsubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışla da darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden dışarıda alçak uçuş yapan uçakları fark ederler. Cep telefonlarına gelen mesajlardan darbe yapılmakta olduğunu anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Kalabalık sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelir. Burada bulunan bir tankın silahsız, sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçle ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki bir keskin nişancı tarafından vurulur. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Çok geçmeden silah sesleri gelir. Biraz sonra ekip geri döner fakat aralarında Baki'nin devresi Bilal yoktur.

0: Bak gördün mü? Bilal de geliyor.
1: Gördüm gördüm. Üstelik sürükleyerek birini getiriyor.
0: Keskin nişancıdır herhalde. Helal olsun Bilal'e.
1: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok iyi iş çıkardınız. Sayenizde komiserim 3 koldan kıstırdık haini. Bilal'e helal olsun. Teslim olmaktan başka çaresi kalmadı haini. Eline sağlık Bilal. Sana yardım edeyim. İçeri taşıyalım şunu. Arkadaşlar, sayenizde temiz bir operasyon yaptık. Keskin nişancı haini karakola teslim ettik. Galiba bizim de burada işimiz bitti. Ayrılsak iyi olacak.
2: Haklısınız komiserim. Her şey için teşekkür ederim. Buyurun, arabaya geçelim.
1: Hayatım, artık çıkabilirsiniz. Gidiyoruz.
3: Ay Ali, çok şükür. Sağ salim geldiniz.
1: Çok şükür Nermin, çok şükür.
4: Silah seslerini duyunca çok korktum baba.
5: Ben hiç korkmadım baba. Biliyordum böyle yapacağını. Sen benim kahramanımsın. Canım babacığım benim.
1: Sağ olun çocuklar, sağ olun. Ama şimdi gitmemiz lazım. Hadi geçin arabaya, çabuk.
2: Hadi bakalım Bilal. Enes'le komiserimi gideceği yere bırakın.
6: Emredersiniz komiserim. Hadi bakalım. Herkes bindi mi? Tamam. Bismillah.
7: Şu halinize bakın be. Acıyorum size vallahi.
8: Güldürme beni albay. Güç bizde, silah bizde. Sense elimizde zavallı bir esirsin. Silahın yok, ellerin kelepçeli. Kalkmış bir de

0: size acıyorum falan diyorsun. Komik. Gerçekten çok komik.
1: Gücü de silahı da kullanmaya yürek lazım. Nerede sizde o yürek?
0: Arslan Paşa'nın kesin emri olmasaydı gösterirdim ben sana silahın nasıl kullanıldığını. Dua et ki seni sağ istiyor.
1: Senin o arslan müsveddesi yanlış yapmış. Yaşadığım her saniye sizin kabusunuz olacağım. Bunu böyle bilin.
2: Yılmaz Yarbayım, paşamızı öldürmeyin dedi ama işkence yapmayın demedi ki. Şuracıkta şu kağıttan kahramanın biraz canını yaksak ne olur sanki?
1: Elinizden geleni ardınıza koymayın. O belinizdeki silahlara da güvenmeyin.
2: Bak görüyorsunuz Yarbayım, nasıl da bizi tahrik etmeye çalışıyor.
0: Hayır Özgür Binbaşım, hayır hayır. Elimizde esir olması onun için en büyük işkence zaten.
1: Ben bu vatanı korumak için buradayım. Ya siz niçin buradasınız?
0: Bizim de amacımız bu. Ama biz vatanı sizin gibilerden korumak için yola çıktık.
1: İhanetin adı ne zamandan beri vatanı korumak oldu?
2: İkide bir ihanet deyip durma be. Biz hain değiliz.
1: Bana bu muameleyi yaptığınıza göre sivil halka kim bilir neler yaparsınız. Yazıklar olsun size. Bu milletin, tüyü bitmemiş yetimlerin sayesinde asker oldunuz. Yaptıklarınız yanınıza kalacak mı sandınız? Alayınız şeref yoksunusunuz. Vatan hainisiniz.
0: Darbe yapıyoruz aslanım, darbe. Gerekirse silah da kullanırız, her şeyi de yaparız.
1: Ben de bu canı taşıdığım sürece engel olmazsam size, üstümdeki bu şerefli üniforma bana haram olsun.
0: Yeter be! Kes şu hamaset laflarını.
1: Zoruna mı gitti? Elinden geliyorsa gel de sustur beni.
0: Özgür Binbaşım, bantla şu herifin ağzını da görsün gününü.
2: Büyük bir zevkle Yılmaz Yarbayım. Tamam Yılmaz Yarbayım. Ağzını bantladım. Artık konuşamaz.
0: Oh be, dünya varmış. Nasıl da inatçı bir herif be. Bak gözünü üstünden ayırma bunun. Ben bir hava alıp geleceğim. Çok sıkıldım burada ya.
2: Emredersiniz Yarbayım. Görüyor musun albay? Bir elimde tabanca, bir elimde bıçak var. Söyle bakalım şimdi seni kim kurtaracak elimden? Şşş, sakin ol albayım. Benden size zarar gelmez. Şimdi kelepçeni keseceğim. Beline de küçük bir tabanca yerleştireceğim. Sadece ağzın bantlı kalacak. Yarbaya belli etme. Zamanı gelince harekete geçersiniz.
0: Misafirimize gereken hürmeti gösterdin mi Özgür Binbaşım?
2: Emrettiğiniz gibi başından bir saniye bile ayrılmadım. Gerçi çay kahve söyleyemedim ama.
0: Tamam artık kahveyi de yarın Aslan Paşa ısmarlar ona. Sen şu televizyonu aç Binbaşım. Bakalım dışarıda neler oluyor.
2: Emredersiniz Yarbayım.
0: Ne oluyor Binbaşım? Bu siviller niye dağıtılmıyor?
2: Bilmiyorum Yarbayım. Bizimkiler şiddet kullanmıyor galiba.
0: Haklısın. Bunlara anladığı dilden konuşmak lazım. Boşuna yorma kendini. Kesin emir var. Gerekirse silah kullanılacak.
2: Yarbayım. Bakın, bakın. Helikopter sivillere ateş açtı. Kim bilir kaç kişi vurulmuştur şimdi.
0: Oh olsun be. Bize karşı gelmek neymiş görsünler şimdi.
2: Yarbayım, şu bina Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Orayı da bombalamışlar.
0: Kim olursa olsun, neresi olursa olsun payına düşeni alacak bizden. Zafer bizim olacak, bizim. Dur şu televizyona daha yakından bakayım. Ya uzak gözlüklerim yanımda değil de. Şunlara bak, şunlara. Nasıl da çil yavrusu gibi kaçıyorlar ama. Ellerine bayrak almakla kahraman kesilmişler. Karşınızda silah var be, tank var. Top var. Hatta jetlerin yağdırdığı bombalar var. Kimsenin gücü yetmez bize karşı koymaya. Anlayın artık bunu be. Özgür, bu ses de ne?
1: Yanılıyorsun Yarbay.
0: Nasıl? Sen nasıl kurtuldun? Elindeki silahı kim verdi sana?
1: Buraya kadar Yarbay bozuntusu. Size bir şekilde hakkınızdan geleceğim demiştim.
2: Hop, sakın silahına davranma.
0: Özgür.

0: Sen ne yapıyorsun? Başıma silah dayamak da nedir?
1: Bir şey yaptığım yok. Sadece hak yerini buluyor.
0: Geberteceğim ulan seni.
2: Ver bakalım şu silahı bana. Tamam. Demin dediğin gibi şimdi silah da güç de bizde. Bundan sonrasını sen düşün artık.
0: Özgür. Senin Allah belanı versin. Nasıl çözersin onu? Ben şimdi sana gösteririm.
2: O biraz zor yarbay. Bu işlere kalkışırken bizim gibi vatansever subayları hesap etmediğiniz belli.
0: Şimdi anlıyorum. Darbeyi Milli İstihbarat Teşkilatı'na haber veren de sensin.
2: Ha şunu bileydin.
0: Bir de isterseniz beni kendi silahımla vurun diye paşaya numara yaptın. Doğrusu rolünü güzel oynamışsın.
2: Bu hayatta çıkarı için numara yapmayı sizden öğrendim. Ama bir farkımız var. Siz her zaman kendi çıkarlarınızı düşündünüz. Bense vatan ve milletimin çıkarlarını gözettim.
0: Bunun hesabını vereceksin ama. Bizzat ben keseceğim cezanı.
2: Elinden geleni ardına koyma. Ne emredersiniz Mustafa Albay'ım? Ne yapalım buna?
3: Özgür binbaşım, önce bunun rütbelerini bir sökelim.
2: Zevkle Mustafa Albay'ım.
0: Hayır, hayır sökemezsin rütbelerimi. Onlar benim her şeyim.
2: Tamam albayım, söktüm rütbelerini.
3: Çok güzel. Şimdi de ters kelepçe takalım.
2: Emredersiniz. Kelepçe de tamamdır. Başka bir emriniz var mı komutanım?
3: Telefonunu da al bu hainin. Ağzını da bir güzel bantla.
2: Bunlar da tamam komutanım. Bu arada el koyulan telefonunuz burada. Buyurun.
3: Ah, sağ olasın. Şimdi senden bir şey daha istiyorum Özgür binbaşım.
2: Emredin komutanım.
3: Tuğgeneral Aslan'ın yerini biliyorsan bana söyle. Onunla görülecek bir hesabım var.
2: Biliyorum komutanım. Makam odasının alt katındaki mahzenden yönetiyor hareketi.
3: Gel seni gözünden bir öpeyim binbaşım. Allah senden razı olsun. Çırpınıp durma boş yere. Silahın bende merak etme. Sizinkileri kendi silahınızla etkisiz hale getirmek keyifli olacak. Ben çıkıyorum Özgür binbaşım. Bu hain sana emanet. Zamanı gelince adalete teslim edersin.
2: Emredersiniz Mustafa Albay'ım.

0: Dikkatli olmalıyım. Darbeciler her an her yerde olabilir. Ahmet ne yaptı acaba? En iyisi bizimkilerle iletişime geçeyim. Alo? Alo Aziz Yarbay'ım?
1: Alo. Çok şükür Mustafa abim. Sizden bir türlü haber alamadık. Astsubay Ahmet, Naim Paşa'nın sizi kaçırdığını söyledi. Odasına kadar girmişler ama...
0: Orasını geniş bir zamanda anlatırım Aziz Yarbay'ım. Asıl şimdi yapacaklarımız önemli.
1: Emredin komutanım.
0: Binbaşı Hamza'yla Astsubay Ahmet neredeler?
1: Binbaşı Hamza yanımda. Astsubay Ahmet de silah arkadaşlarıyla hazır bekliyor.
0: Çok güzel. Garaj kapısını açtırın veya zorla açın. En az iki tane cemsi alın. Şoför bulamazsanız siz kullanın araçları. Ve göndereceğim konuma gelip beni alın. Sonra hep birlikte darbenin merkezine gideceğiz. Anlaşıldı mı Aziz Yarbay'ım?
1: Anlaşıldı komutanım.
0: Ha, unutmadan. Çelik yelek giymeyi ihmal etmeyin. Bir çelik yelek de bana getirin. Hadi göreyim sizi. Ben sizi burada bekliyor olacağım.
1: Emredersiniz komutanım.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Kün bahar eyyamı geldi, oldu yaz. Gonca açmış, bülbül olmuş namesaz. Nevcivanım, seyre çık, eğlen biraz. Gonca açmış, bülbül olmuş namesaz. Reşat Paşa'nın dizelerini, Şevki Bey'in Sabah makamındaki eserini Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Eserin başında da yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum her gece olduğu gibi. Bu gece sizler için Sabah ve Suzinak makamında eserler hazırladım. Dinleyeceğimiz ikinci Sabah eser Ali Kobacanos'un bir bestesi. Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Öyle bir afeti yektayı emelsin meleğim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim. Akıtan gözyaşını payine bir secde derim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim.

Tahir Engin İçözlü, Doktor Ali Paşa'nın sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısında dinliyoruz. Neydin güzelim sen, güzelim dün gece neydin? Ateş gibi, afet gibi bir korkulu şeydin. Takat komadın sen, beni bir yay gibi eğdin. Neydin güzelim sen, güzelim dün gece neydin?

Sufi Ziya Özbekkan'ın sabah makamındaki ağır semai var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ağlarım, ağladığım yâre numayan olmaz. Aşıkın kalbi yanar, didesi giryan olmaz. Bu büyük derde düşen maili derman olmaz. Zevki vaslınla ölen fariki hicran olmaz.

Güftesini Fatine Talay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in sabahı eserini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Bir nigah et kahriyle sen bakma Allah aşkına. Sarı giyme bir daha, gül takma Allah aşkına. Kimseyi gönlüm misali yakma Allah aşkına. Sarı giyme bir daha, gül takma Allah aşkına.

Güftesini Sami Paşa'nın yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın sabah şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Semti dildare bu demler güzelin var mı sabah? Dili hasret zedeye nev haberin var mı sabah?

Güftesi ve bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait sabah eseri Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz. Bir esmere gönül verdim, firakiyle arttı derdim. Benim olur diye sevdim, yanağı gül, saçı sümbül, aşıkı çok şuh Levent'im.

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait sabah şarkıyı Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Güle sorma, o bilmez aşkı, sevdayı, neşeyi. Lale'ye sor, Çiğdem'e sor, mor menekşeye sor. Neşeli ol, kara gözlüm, şirin sözlüm, gel bana, daima gül, şarkı söyle, oyna.

Yıldızlar Altında programımız Suzin Akmakamı'nda eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzin Ak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçıları Selaniki Ahmet Efendi'nin Suzin Ak şarkısını seslendirecekler. Bir günah ettimse cana, Suzin Ak oldum yeter. Sağ iken öldüm, Arap oldum, helak oldum, yeter. Pay-ı ayare serildim, sanki hak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Sıradaki Suzilak eserimiz Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait, Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah. Vuslat sözünü yad ederim dem bedem eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Mehmet Şafak'ı Gavsi Baykar'ın Suzinak şarkısında dinliyoruz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Güftesini Rifat Ayaydın'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısını Güler Göksel'den dinliyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye.

Latif Efendi'nin Suzinak şarkısı var sırada. Pelihan Altındağ Sözeli'nin eski bir plak kaydından sunuyoruz. Benim yarem gibi yare bulunmaz, bulunmaz derdime çare bulunmaz. Ne merhem kâr eder, ne de teselli. Bulunmaz derdime çare, bulunmaz.

altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden buluşabilmeyi diliyorum siz kıymetli dinleyenlerimizle. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak eseri. Necmi Rıza Ahıskan'ın yorumundan dinliyoruz bu son eserimizi. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.19, 13 Temmuz Pazartesi bugün ve biz programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftaya birlikte başladık. Umarız güzel bir hafta olur ve birlikte şahane konuklarımızla yine hem bilginize bilgi katacağınız hem de keyif ve dinleyeceğiniz programlara imza atarız.

0: Bugün iki konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki telefon konuğumuz, son derece önemli bir isim, tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikte olacak. Sanat düşünmenin, hissetmenin ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmenin en güçlü yollarından biri biliyorsunuz ki ve bu düşünceyle uzun süredir devam eden bir Sanata Evet projesi var Tamer Levent'in yürüttüğü. Biz de bu Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz. Sanata evet demenin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Aslında sanata evet derken nelere evet dediğimizden bahsedeceğiz. Ardından programımızın ikinci kısmında sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikte olacak. Çocuklar için oyun oynamak, yemek içmek gibi önemli, hakikaten o kadar hayati önem taşıyor. Onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal açılardan gelişimini destekliyor. Biz de oyunlardan bahsedeceğiz. Oyun oynarken dikkat edileceklerden, ailelere önerilerden, çocuk açısından oyunun ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ailece başladık. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Ve Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz sizinle birlikte. Şöyle bir bakıyoruz, siz bu konudan yıllardır bahsediyorsunuz, uzun yıllardır da böyle bir proje var. Şimdi siz de bazı röportajlarınızda söylemişsiniz, kim sanata hayır der ki zaten diye karşılıklar alıyorum diye. Aslında siz ne kastediyorsunuz sanata evet diyerek?
1: Şimdi sanat deyince bizim ülkemizde bir takım meslekler geliyor insanların aklına hemen. Yani sesin, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat, dans, daha sonra buna eklenen sinema, daha sonra fotoğraf. Yani 6 ana sanat dalı deniyordu ona. 7, 8, 9 oldu filan.
0: Evet.
1: Şimdi bu giderek de büyüyor. Şimdi 10 oldu mesela. Gastronomi de girdi bu işin içerisine. Şimdi bu giderek sonsuza kadar da uzanabilir, biliyor musunuz? Çünkü neden? Sanat, biz sanat kavramını işin, yaptığımız işin adı zannediyor. Yani resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın adı zannediyor. Halbuki onlar bir beceri, bir teknik. Halbuki sanat bütün insanlığın ta mağara devrinde ilk av hadisesinden sonra nasıl avlandığını diğer kabile insanlarına taklitle anlatması ve sesle, yani konuşması bile olmayan o insan bir takım hareketlerle nasıl anlandığını anlatmaya çalışıyor. Peki niye anlatmaya çalışıyor? Yani başka diğer yaratıkların hepsi bunu yapıyorlar dünyada. Yapmıyorlar. Bu insanın kendini ifade etme ve kendini ifade ederken de beyninde oluşan düşünceleri dışa vurma refleksinden geliyor. Hı hı. Fakat tabii mağara devrindeki insan beynini yeterince tanımıyor. Ve beyin mağara devrinin şartları kadar doğayı okuyabilmiş. Efendim, insan yaşamını da yaşadıkları alandaki yaşam tarzına kadar okuyabilmiş. Yaşamı okumak diye bir şey var, biliyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Bu kitap okumak değil. Yani gördüklerini anlamaya çalışmak.
0: Hı hı.
1: Gördüklerinden mana çıkarmaya çalışmak. Sonra da insanın refleksi bu gördüklerinden mana çıkardığını araştırıp, düşünüp buradan başkalarına kendi düşüncelerini aktarma refleksinden doğuyor sanat kavramı. Dolayısıyla bu bütün pek çok düşünür ta Rönesans'tan itibaren, hatta Rönesans öncesinden itibaren sanat kavramını düşünce olarak kabul edilir. Düşüncenin gelişmesi olarak kabul edilir.
0: Yani bu sadece estetik anlamda beslemiyor bizi. Hayata karşı nasıl problem çözebiliriz, bu konuda da besliyor aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü hatta nasıl yaratıcı olabilir? Hı hı. Mesela diyelim mağara devrindeki bir insan uçan kuşu gördüğü zaman belki şunu düşünmüştür. Bu uçuyor da ben niye uçamıyorum, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu bilim mi, sanat mı? Bu sanat. Yani beynin, frontal beyinle sağ beynin birbirleriyle olan iletişiminden hareket eden bir düşünme biçimi.
0: Hı.
1: Ama biz bunun düşünme biçimi olduğunu beyni o zaman tanımadığımız için sağ milyonlar

0: Binlerce yıl öncesinden itibaren bunu duygu olarak adlandırdık. Esasında duygu, insan beyninin kendi kendine kaydettiği bütün dataların özümsenmesi, yani onun özünün insana hayatta gördüğü, yaşadığı olaylar sırasında algısının o olayı anlamak için çalışmaya başladığında, merak etmeye başladığında beyninde yaşadığı çevre, efendim, doğada gördüğü gelişimler, değişimler oranında ne kadar data varsa o data kadar ona geri dönüş sağlıyor. Alo.
1: Evet, buyurun, dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Şimdi ben araya girmek istemedim o yüzden. Tam da o noktada şu geldi aklıma aslında. Sizin bir TEDx konuşmanızı dinledim. Orada da bütün insanlar sanatçı doğar, yetişkinler onları robotlaştırır cümlesine atıfta bulunmuşsunuz. Bu durumda aslında çocuklar her zaman sanata evet diyor ve her zaman sanatçı ruhlarını koruyorlar ama galiba yaş ilerledikçe biraz uzaklaşıyoruz sanattan.
0: Evet, yani çok güzel bir şey sordunuz. Çünkü çocuklar yani beyin bilimin bilinmediği zamandan beri bile çocuklar doğdukları zaman bir şeyleri merak ediyorlar, değil mi? Yani günümüz çocukları ya da daha 50-100 sene öncenin çocukları da tarif edebildiğimiz çocuklar mutlaka bu mağara devrinde de kendi çapında böyleydi.
1: Evet.
0: Büyüklerine bir takım sorular soruyorlar, değil mi? Konuşma başladığı andan itibaren.
1: Evet.
0: Bu ne? Bu neden oluyor? Bu olay neden böyle gelişiyor filan gibi.
1: Ama genelde susturuluyorlar. Evet.
0: Evet. Genelde susturuluyor. Çünkü yetişkinlerin kendi kapasiteleri ne kadar sınırlıysa çocuklarda da aynı sınırlılığı yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk da esasında bu sınırlılık içerisinde kalmak istemediği zaman da çocuk aykırı düşünen birisi haline geliyor. Fakat dünya bu aykırı düşünenler sayesinde mağaradan çıkıp bugünlere gelebiliriz.
1: Evet, evet. Aslında bu aşamada ailelere çok görev düşüyor. Bu sanata evet demek, düşünceyi geliştirme yollarından biri, dediğimiz gibi problem çözme yöntemlerinden biri. Evet. Aslında zaten Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir toplumun zaten
0: bunu ima ediyor.
1: Evet, Atatürk hayat damarlarından biri kopmuş demek. Evet, buyurun.
0: Şunu da söylüyor. Ben askerliğin sanat halini severim diyor bizim. Bunu duymuş muydunuz?
1: Bu diğerini çok duyduk ama bunu daha az duyduk. Evet.
0: Bu az duyulan bir evet. Ama bakıldığı zaman Atatürk'ün sanatla ilgili söylediği sözler arasında bu da çok önemli bir yer işaret ediyor. Çünkü bu mesela bizim toplumda ezberlediğimiz sanat anlayışıyla uyum sağlamıyor. Çünkü neden? Askerliğin sanat halini severim dediği zaman Atatürk askerliğin resim halini mi kastetiyor? Askerliğin tiyatro halini mi kastedin?
1: Değil tabii ki.
0: Askerliğin müzik halini mi kastedin? Dans halini mi kastedin? Hayır. Askerliğin bir insan öldürme zanaatı değil. Esasında askerliğin ülkesini korumak, insan kişiliğini korumak, yaşama bu anlamda değer katmak olduğunu söylüyor. Fakat mecbur kalındığı zaman bu milattan 7 yıl önce 7 bir yüzyılda, önceki 7. yüzyılda Sun Tzu'nun isimli Çinli komutanın da kitabını okuduğunu gösteriyor Atatürk'ün. Çünkü o kitabın ismi Savaş Sanatı.
1: Evet.
0: Orada
1: evet.
0: Sun Tzu diyor ki insan esasında bakın milattan önceki 7. yüzyılda söylüyor bunu. Diyor ki insan o kadar gelişmiş bir yaratıktır ki bu yaratığın savaş yapması saçmadır.
1: Daha yani o zaman bunu dile getiriyor. Bunu, şimdiki duruma bakınız yani. Evet.
0: Bu yani çözüm bulabilir bir yaratıktır insan demeye getiriyor, değil mi? İşte bu sanat mesela. Ve burada yine şunu söyleyeyim. Bu saçmalığa rağmen hani çok olmadık artık nedenler ortaya çıktığı için ve savaş yapmaktan başka çare kalmıyorsa eğer diyor. En az insan zayiatıyla bir savaş yapmanın tekniği bulması gerekiyor.
1: Evet, evet. Demek ki hayatın her alanına aslında sanatla bakabiliyoruz. Bu açılardan bakıldığında dediğim gibi aileler için son derece önemli bence mesajlar olacak. Çocukları ve kendileri sanata evet desin diye, hayatlarını bir sanat gibi yaşasınlar diye neler yapmalılar sizce? Ne önerirsiniz?
0: Evet, öncelikle tabii en ilkel insan gibi doğadaki mucizeleri esasında doğanın içerisinde o mucizelerin tanı

0: tanımlanabilir olduğunu öğrenmeye çalışmaları gerekiyor. Yani neden mevsimler değişiyor? Neden efendim, güneş doğuyor ve güneş batıyor, değil mi?
1: Aslında felsefeyle bir arada düşünebiliyoruz tabii, değil mi bunları? Evet.
0: Tabii. Sanat kavramı, zaten sanat ismi bile geç bulunmuş bir isim. Çünkü insanlar bütün bu yaşadıklarını esasında tuhaf bir illüzyon içerisinde yaşadığını zannetmişler. Ama o icatlar başladığı zaman, ki kaldı ki icadın bile başlangıcı sanattır. Çünkü sanat yoluyla deney yapıyor John Dewey isimli. Köyensizlerin kuruluşu sırasında Türkiye'ye gelip 2 yıl Anadolu'da gezip rapor yazan kişinin çok önemli bir kitabı var. Yapı Kredi Bankası Yayınlarından Türkçesi çıktı. Hı hı. Deneyim olarak sanat diyor John Dewey. Ve insan deneyim yaparken bir takım bilgilere ulaşıyor, değil mi, kafasında? Ama hiç kitap yok ortada o zaman. Hiç yazılmış eser yok. Onları okuyor mu? Okuma alfabe yok belki. Onları okuma şansı da yok. Evet. O zaman neyi okuyor? Yaşamı okuyor ve yaşamdan etkilenmeleriyle kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışıyor.
1: Hı hı, hı.
0: İşte kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışmasının adı sanat.
1: Evet, aslında bu sanata evet projesi çok şey kapsıyor ama siz bununla evet. ilgili özellikle belli çalışmalar yürütüyor musunuz gençlerle, çocuklarla, ailelerle? Neler
0: tabii
1: yapıyorsunuz?
0: Ki. Mesela drama çalışmalarını ben aşağı yukarı 1977'de daha önce başlatmıştım. O 77'de Ankara'da sanat grubu deneme sahnesini kurdum.
1: Hı hı, hı.
0: Ve orada drama çalışmaları yapmaya başladım.
1: Evet, çok önemli drama.
0: Hı hı. Evet, çünkü dramanın acıklı değil, dramanın durum olduğunu
1: evet.
0: doğaçlamalar yaparak, temrinler yaparak, özgüven çalışmaları yaparak ve çocuğun düşüncelerini yaptığımız egzersizlerden sonra onlara soru sorarak düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesini isteyelim. Çünkü sözlü olarak ne yaşadığını, ne anladığını ifade etmek de sanattır.
1: Tabii ki.
0: Hı-hı. Kelime bulmak, cümle kurmak da sanattır, değil mi?
1: Evet.
0: Yani bazen insanlar mesela şöyle konuşmalar şeydi. Şimdi ben orada şey yapıyordum. Yani şey yaparken sen anlasana ya filan diyor.
1: Evet, evet. Evet.
0: Anlıyorsun değil mi diyor. Sen söyle diyor filan madem. Sen söyle diyor.
1: Ama sen anlatamadın ki.
0: Evet, ama sen anlatamadın ki.
1: Evet.
0: Çünkü anlatmak için düşünce sisteminde önce şunu kurgulamadın. Ben ne anlatmak istiyorum? Ve bunu en iyi bir şekilde nasıl anlatabilir? Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu düşünceye sahip olduğunuz zaman da sözcükleri seçme. Ve yani sözcük kapasiteniz tabii ne kadar zengin ne kadar az ona bağlı, ama az dahi olsa yine seçerek karşınızdakine onun anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmak sanattır.
1: Evet, aslında demek ki hayatta gördüğümüz her şeye sanat diye tabii. bakabiliriz. Ve böyle evet. baktığımızda aslında hayatımızı daha doyumlu yaşayabiliriz.
0: Bambaşka bir evet. hayat yaşarız. Yani kesinlikle. Bütün insanların beyninde bu özellik var. Beyin bilim bunu açıklıyor.
1: Hı hı.
0: O zaman biz her şeye duygu diyerek bütün yaptığımız ettiğimiz her şeyin duygu olduğunu söyleyerek böyle çok genel bir laf bulmuş. Tamam, algıda 5 duyunun gerek sensör olarak yani görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma, bunların tabii ki algıda beyne yazılım yapma imkanı veriyor bu 5 duyu.
1: Evet.
0: Ama bu 5 duyunun yazılım yaptığı yer beyin. Yani biz bir olay karşısında karşılaştığımız zaman, karar verme anında karşılaştığımız zaman elimizde olmadan beynimizi dürtüyor bu olay. Tıpkı şeydeki bilgisayardaki dürtme gibi, yani tıklama gibi.
1: Hı hı, hı.
0: O zaman da beynimiz acilen bir şeyler üretiyor ve o sikli bir şekilde bize geri dönüyor. Biz ona duygu demişiz. Halbuki biz onun beyinden geldiğini ve sanatsal bir tepki olduğunu, bu düşüncemiz. Şimdi neden diye soruyoruz, değil mi? Niçin diye soruyoruz, nasıl diye soruyoruz, muhakeme ediyoruz. Muhakeme ettiğimiz zaman bizim konuyu anlamakta eksiğimiz varsa onu keşfediyoruz ve o eksiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Kimi anlamaya çalışmak için araştırmalar yapıyor, kaynaklara başvuruyor, kimi de boş ver yahu diyor.
1: Evet, işte ikisinin aslında hayatı birbirinden ne kadar farklı oluyor evet. gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Umarız

0: Bir gün sizi son stüdyomuzda olarak, da ağırlarız. Buyurun.
1: Son olarak bütün insanların bu beyin özelliğine sahip olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu bilimsel olarak da açıklanmış beyin bilim tarafından. Üstelik geçmişten bugüne de pek çok

0: yapay zeka ve robot endişesi çağı.
1: Kesinlikle. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: Saat 13.39, TRT Radyo 1'de Ailece devam ediyor. Sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi programın başında da söylediğim gibi oyun oynamak aslında çocuk için yemek yemek gibi, su içmek gibi o kadar önemli bir ihtiyaç. Bazen bu gözden kaçabiliyor. Bazen hep söyleniyor ya, bizim ülkemizde oyun değil de oyalamak gibi algılanabiliyor oyunlar diye. Oysa ki çok önemli gelişimi için, ilerideki hayatını anlamlandırabilmesi için, birçok şey için, problem çözümü için oyun çok önemli. Sizden de dinleyelim oyunun önemini. Neden oyun çocuklar için bu kadar önemli?
1: Çünkü çocuklar bizim kadar duygularını anlamlandıramayabilirler, duyguların isimlerini bilmeyebilirler, bizim kadar çok kelime de bilmeyebilirler. O yüzden bizlere kendi dünyalarını oyunla aktarırlar, bizlere de kendi dünyalarını oyunla

0: alırlar. Aslında bir çocuğun dünyasına girmek istiyorsak önce onunla oyun oynamamız gerekiyor ve eğlenmesi gerekiyor. Daha sonrasında bizimle iletişim açık hale gelecektir. Daha sonra bir de şöyle bir durum var. Çocuklar oyun oynadıkları zaman kendilerini rahatlatıyorlar. Günlük hayatta yaşadıkları olayları anlamlandırıyorlar. Ya da çok zor bir durum yaşamışsa bunu ancak oyun sayesinde kendi zihninde rahatlatabiliyor. Biz de bu oyun gelişimini desteklemek için aileler olarak çocuğumuzla beraber günlük 15 dakika, 20 dakika beraber oyun oynayacağız. Daha sonrasında da çocukla oyun üzerine konuşmamız gerekiyor. Bu oyun nasıldı? Nasıl hissettin kendini? Hangi kısmını daha çok sevdiğin gibi duygularını ifade edecek alanlar açmamız gerekiyor.
1: Şimdi çocuğu olanlar bilir, 15-20 dakika bence çok iyi bir süreymiş, evet. Yani o mümkün değil. Çünkü o bir oyun biter, hadi bir daha oynayalım. Bir oyun biter, haydi bir daha oynayalım derken bazen aileler de artık yeter, ben de artık şu an oyun oynamak istemiyorum diyebiliyorlar. Evet. Aslında hep söylen onu, kaliteli bir zaman geçirme açısından. Bir 15-20 dakika gerçekten orada olduğunuz ama telefonunuza bakmadığınız, işte yemeği kontrol etmediğiniz şudur budur. Ne yazık ki günlük hayat içerisinde çok fazla insanların yapması gereken şey olabiliyor. O aralara sıkışabiliyor o oyunlar. O 15-20 dakikayı verdiğinizde gerçekten o kaliteli zamanı ayırdığınızı söylüyorlar zaten. Ama çocuklar bununla yetinmiyor. O durumlarda neler yapılabilir? Yani çocuk her oyun oynayalım dediğinde gerçekten hemen karşılık vermek gerekir mi mesela? Hepimiz her an, her daim hazır ve nazır o oyun için orada olmalı mıyız?
0: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu ailelerden bana da çok sık gelen bir soru. Evet. Şimdi çocuklar sürekli ailelerle zaten birlikte olmak isteyeceklerdir. Ya da okula giden bir çocuksa zaten bütün özlemiş gün anne olacak. Babasını özlemiş olacaktır. O yüzden biz şunu öneririz. Çocuk oyunu öncelikle kendisi hazırlanmalı. Oyun hazırlık aşamasını eğer kendisi tamamlarsa kendi aktivitesi için bir sorumluluk almış olur. O sorumluluğu tamamladıktan sonra ona bir süre vermemiz gerekiyor. 5 dakika sonra yanına geleceğim ya da işte mutfaktaki işlerimi bitirdikten sonra yanına geleceğim gibi çocuğa ne zaman oyun oynayacağımıza dair bir direktif vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında ailelerde şöyle bir durum var. Oyun oynarken sürekli aile çocuğu yönlendirdiği için çocuk buna alışıyor ve hiçbir zaman kendisi oynamak istemiyor. O yüzden oyun oynarken en önemli nokta, her zaman çocuk bizi yönlendirmeli. Ne yapacağımızı çocuk söylemeli. Çocuk oyunda kim olmak istiyorsa o olmalı. Biz sadece onun eşlikçisi olmalıyız. Eğer biz yönlendirirsek çocuk sürekli yönlendirilmeye alıştığı için sürekli bizimle oynamak isteyecektir. Bir de bazı vakalarımız, bazı durumlarımız var. Çocuklar oyuncaklara ve oyunlara karşı ilgisiz olabiliyorlar. Bu tarz durumlarda da bizim ailelere söyleyeceğimiz şey şudur. Ekran süresini bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çok fazla ekran almışsa, çok fazla uyarana maruz kalmıştır ve o çocuk oyuncaklara ilgisini kaybeder. Oyun kurmaya ilgisini kaybeder. Yani oyuna karşı bir açlığı oluşmaz. Çünkü ekran onu gereğinden fazla doyurmuştur. O yüzden biz istiyoruz ki hani ekran kullanımı belli bir düzeyde olsun. Çocuk daha çok oyunla kendini rahatlatsın. Oyunla dünyayı anlamlandırsın.
1: Şimdi buradan soracağım benim birkaç soru var. Şöyle ki şimdi oyuncaklara ilgi dediniz mesela. Eskiden şöyle düşündüğümüzde bizim zaten o kadar çok oyuncağımız olmadığı için oyuncaklara tabii ki ilgimiz vardı, yani bu kaçınılmazdı. Şu an o kadar çok şey olabiliyor ki hakikaten o çocuğun elinde. Belki evinde oluyor, belki arkadaşına gidiyor, orada başka oluyor vesaire. Daha kolay ulaşılabiliyor oyuncaklara. Bunlar da biraz etkiliyor bu durumu. O yüzden çok oyuncak iyi oyuncak değil galiba. Ya da çok pahalı oyuncak iyi oyuncak demek değil sanırım.
0: Evet, yani daha işlevsel, farklı yönlerde kullanılabilir olabilen oyuncakları tercih etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklar bir şekilde bir şeyleri oyuncak haline getiriyorlar. Mesela bir kumandayı çocuk mikrofon haline getirip onunla şarkı söyleyebiliyor. Ya da bir süzgeçten şapka yapabiliyor.
1: Tabii daha çok onları kullanıyorlar.
0: Yani ya da topuklu ayakkabı giymek istiyor ama gerçek hayatta buna kimse müsaade edemez. Çocuk ne yapıyor? Oyunda kendine bir topuklu ayakkabı daymış gibi bir karakter seçiyor ve bununla rahatlıyor. Aslında gerçek hayatta yapamadığı her şey oyunda yapılıyor. Ve çocuk bu sayede gelişebiliyor aslında.
1: Oyuncak seçerken nelere dikkat etmek lazım?
0: Yani oyuncağın birden fazla anlamı olmalı. Mesela sadece sesli ve ışıklı oyuncakları tavsiye etmiyoruz. Çünkü çocuk orada sadece sesine ve ışığına odaklanıyor. Diğer kullanabileceği materyallere odaklanmıyor.
1: Ama çok küçük yaşta galiba o kullanılabiliyor da sanki.
0: Çok küçük yaşlarda da yine aynı şekilde ses ve ışıktan ziyade çocuğun dokunsal olarak kendine görebileceği, hayatı nesneleri tanıyabileceği, farklı

0: materyaller, farklı mutlu okullarda oyuncaklar seçilebilir.
1: Evet.
0: Blok küpler seçilebilir. Şu an belki çok revaçta görmüşsünüzdür. Manyetik birbirine
1: evet,
0: bağlanan
1: evet,
0: bloklar.
1: Evet.
0: O tarz oyuncakları istiyoruz. Neden? Çocuk orada bir dünya oluşturuyor. Kendine ait bir dünya. Orada kafes yapıyor, ev yapıyor, bahçe yapıyor. Biz bunları istiyoruz. Ama sadece bir figür, sadece bir mesela oyuncakta oyuncak karakter figürü varsa çocuk sadece o anlamda kullanıyor oyuncağı. Bunu çok tavsiye etmiyoruz. Bir de çocuğun her istediği oyuncağı her an hızlı bir şekilde almayı da tavsiye etmiyoruz. Çocuk oyuncak için birazcık beklemeli, kendini kontrol etmeli, onun hayalini kurmalı. Daha sonradan o oyuncağı elde edip ulaşmalı.
1: Şimdi aileler tabii oyun oynuyorlar çocuklarla ama bazen nasıl oynayacaklarını bilemeyebiliyorlar. Şu bu şekilde mi olsun, bu davranışım acaba doğru mu diye kendilerini de sorguluyor olabilirler. Siz neler önerirsiniz ailelere çocukla oyun oynama konusunda?
0: Oyunda eleştiri olmaz. Çocukların birbirleriyle oyunlarında da fark edersiniz. Hiç kimse birbirini eleştirmez. Sadece yapmak istemiyorum der. Çocuk oyun oynarken de mesela bebek arabası olmadan arabaya bebek koydu oyunda. Hayır, arabaya bebek koyulmaz gibi bir ifade olmaması gerekiyor. Yani gerçek hayatta yapılamayacak şeyler hayal gücü olduğu için oyunlarda yapılmalı. Ve oyunlar sadece nasihata dönüşmemeli. Bak oyunda şöyle koyarsan böyle olur. Bak bunu dimdik koymalısın gibi ifadeler olmamalı. Çocuk kendi deneyerek görmeli. Bir de bazen nesnelerin isimlerini sorar çocuklar. Anne, baba, bu nedir? Bu ne demek gibi sorarlar. Orada özellikle oyun anındaysak, hani normal zamanda belki söyleyebilirler ama oyun anındaysak sen ne olarak kullanmak istersen o olabilir. Sen ne olarak kullanmak istersin gibi ifadeler kullanarak aslında çocuğun bilinç dünyasını, bilinçaltı dünyasını bize açmasını sağlayabiliriz. Yani sen ne istersen o olabilir özgürlüğü çocuğa oyunda verilmeli. Çünkü gerçek hayatta hep kurallar var.
1: Evet.
0: Çocuğu sıkacağı şeyler var, sıkılacağı şeyler var. Çocuğun zorlanacağı şeyler var. O yüzden biz istiyoruz ki oyunda çocuğun tamamen özgür olduğu bir alan olsun.
1: Yani burayı didaktik bir amaçla kullanmamak lazım, değil mi?
0: Evet.
1: Bizim yaptığımız hatalardan biri bu. İşte dediğiniz gibi o araba ya o çocuk konulmaz, işte ne bileyim kırmızı ışıkta hızlıca geçti.
0: Evet.
1: Hayır böyle geçilmez. İşte ne bileyim yemek yerken işte farklı bir şekilde davrandı.
0: Evet.
1: Hayır bu şekilde davranılmaz. Bak ben sana öğretmiştim. Şimdi tekrar anladım. Ya bunu yapmamak gerekiyor, değil mi?
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: anı öğretim aracı olarak sanırım kullanmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle. Bir de bazen çocuklar çok aksiyonlu, çok hareketli oyunlar oynamak istiyorlar. Aileler evet buna eşlik etsinler tabii ki. Ama çocuğumuzda hareketini kontrol etmeyle ilgili bir zorluk varsa,
1: Evet.
0: hareketini kontrol edemiyorsa orada biz ailelerde şunu istiyoruz. Aynı nöron sisteminden yararlanalım. Yani siz biraz daha sakin kalın oyundaki çocuğun aynı nöron sistemi onu devreye geçirsin ve annem babam sakin. O zaman ben de biraz sakin oynayabilirim diyerek biraz daha onu sakinleştirsin. Yani aynı aksiyonla bize çocuğa karşılık verince çocuk oyunlarını sürekli aynı aksiyonla oynamak istiyor ve okulda da bunu gözlemliyoruz. Okuldaki
1: Evet.
0: arkadaşlarına da bunu uygulayabiliyor.
1: Şimdi küçük yaşlarda oyunlar farklı oluyor. Biraz daha büyüdüğünde bambaşka olabiliyor. Kutu oyunlarına yönelebiliyor.
0: Evet.
1: Biraz daha büyük işte yaşlarda farklı oyunlar olabiliyor. O yaşlar için neler önerirsiniz? Küçük yaşlar için evet yapılandırılmamış, onun istediği gibi kurguladığımız bir hayali dünya. 10-11 yaşından sonra, 12 yaşından sonra bunlar hala çocuk ve hala birlikte vakit geçirmemiz lazım. Neler önerirsiniz?
0: Aslında 11-12 yaş biraz daha soyut kavramların algılandığı bir yaş. Dediğiniz
1: Evet.
0: gibi kutu oyunları onlar için çok olumlu. Ama benim size tavsiyem evdeki sorumlulukları biraz daha oyunlaştırarak yapılması çocuklar açısından çok daha iyi. Yani mesela bir kum saati tutup hani 10 dakikada herkes evin şu işini yapmış olsun ya da evde birlikte şu aktiviteyi yapalım gibi hani sorumluluk üzerinden olabilir ya da doğayla iç içe oyunları tavsiye ediyoruz. İşte doğaya gittiğimizde
1: Yaprak
0: aynen
1: toplama, taş
0: yaprak toplama
1: toplama.
0: olabilir. Bazen anda kalma dediğimiz bazı oyunlarımız var. Çocuğu şimdi ve burada tutmak için yapıyoruz.
1: Çok
0: Ne
1: önemli.
0: geçmişte ne gelecekte olmasını istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki bugün mesela rengimiz kırmızı. Kırmızı renklere odaklanacağız. Yarın mavi renklere odaklanacağız. ya da andayken gözümüzü kapatıp etrafta hatırladığın bütün nesneleri say. Orada çocuk şunu fark ediyor. Ben aslında başka şeyler düşünürken bulunduğum yerdeki nesneleri kaçırmışım.
1: Evet.
0: Olduğum yerdeki durumları kaçırmışım. Hani biraz daha farkındalık üzerine oyunlar olabilir. Ya da çocuğumuzla ilgili bilgi almak istiyorsak cümle tamamlama oyunları. İşte bir kız varmış, ormanda yürüyormuş. Sence ilk kimi görmüş? Ya da ormanda ne yapıyormuş gibi, hani onun korkularını ya da herhangi bir kaygılandırıcı

0: Bu durum varsa ortaya çıkarabilecek şeyleri de cümle tamamlama oyunlarıyla biz kullanabiliriz.
1: Birlikte hikaye oluşturma,
0: evet,
1: aslında bu.
0: Evet,
1: değil mi? Bir
0: evet.
1: kitap yazıyormuşçasına.
0: Evet, ama çocuğun bilinç dışı mekanizmaların hepsini yansıttığı bir hikaye oluyor. Ve biz de orada çocuğumuzu daha yakından tanımış oluyoruz.
1: Bazen gözlemleme konusunda çok derinleşe de biliyoruz. Yani çocuklar olduğunda artık böyle şeyler olabiliyor. Yani her hareketinden bir mana çıkarabiliyoruz. O oyun oynarken şunu dedi. Acaba bu konuda bir sıkıntı mı var? Ya da şunu söyledi. O zaman bununla ilgili bir duygusu var kesin ve ben kaçırırım. Yani bizim dönem annelerinin genel olarak problemlerinden biri fazla farkındalık olabilir gerçekten. Biz elimizden geldiğince farkındalığı geliştirmeye çalışıyoruz ama biraz aşırıya kaçılabiliyor ve yanlış algılanabiliyor. Yanlış etiketler olabiliyor. Hakikaten bir sorun olduğunu anlamak için ya da burada bir sıkıntı var ve bir alarm çalıyor dememiz için ne olması lazım? O konuda bize bir bilgi verir misiniz? Çünkü fazla dediğim gibi insanlar kaygılanabiliyorlar.
0: Şimdi burada çok sık tekrarın olması bizim için bir işarettir. Ama her zaman çok sık tekrarlanıyor diye burada çocuk travma yaşamıştır ya da zor bir süreçten geçiyordur diyemeyiz.
1: Evet.
0: Çocukla o sırada oyun içerisinde konuşmamız lazım. İşte mesela bu kahraman birazcık fazla cesur davranmış. Bunun cesur olması için neden bu kadar zorladılar? Ya da işte bu kahraman birazcık korkmuş galiba. Sence bunun sebebi nedir gibi yaklaşmak gerekiyor. Diğer bir aşama, çocuk oyunlarındayken sürekli aynı kişi rolüne bürünüyorsa ya da sürekli cezalandırıcı ifadeler, sürekli işte kötü, hoş olmayan ifadeler kullanıyorsa orada da ya çok büyük bir sıkışmışlık ya da maruziyet görebiliriz. Buralarda yine oyun yoluyla, işte kuklalar oynatarak ya da çocuğun karakterlerinden biri olarak, hadi bu sefer ben bu role gireyim, bunu çocuğa teklif ederek söylemek gerekiyor. Mesela o sırada çocuk belki şunu diyebilir: hayır, sen o role girme, o rol çok kötü, o rol bana kötü davranıyor diyebilir. O sırada da mesela çocuğa direkt açarız: o rol neden kötü, sana bir zararı oldu mu gibi çocuklara sorular sorarız. Ama biz şunu istiyoruz ebeveynlikte: çocuğun yaptığı her şey bizim duygularımıza dokunmaması gerekiyor. Evet, anne babayız, onlar bizim için çok kıymetli, ama çocuk bunu görmemeli. Yani oyundayken onun oyunundan etkilendiğimizi çocuk görürse bu sefer orayı kapatır. O yüzden olabildiğince daha spontane, daha olabildiğince biz de oyunun akışındaymışız gibi hissettirirsek çok daha iyi olur.
1: Oyun terapisinde neler yapılıyor çocuklar için? Kısaca ona da bakalım, sonrasında veda edeceğiz zaten.
0: Oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranış olarak zorlandıkları yerlerde terapist yardımıyla bazı konuları anlamlandırmasını sağlar. Çocuklar dediğim gibi bizim kadar kelime bilmedikleri için, duygularına hakim olmadıkları için bütün yaşantılarını bize oyun yoluyla aktarırlar. Terapist de belirli, kontrollü bir alanda, sınırlı bir alanda çocukla beraber oyun oynayarak onu destekler. Bir yetişkinin bütün işlerini bırakıp çocukla oyun oynaması, sadece buna vakit ayırması çocuk için zaten başlı başına iyileştiricidir. Orada da belli başlı metotlar kullanıyoruz. Bir küçük metodu da burada verebilirim. Yansıtma dediğimiz bir metot var. Çocukta fark ettiğimiz şeyleri tekrar etmektir. Sen şu an korktun, sen şu an kızgınsın, seni anlıyorum. Ya da çocuk zıplıyor diyelim ki, sen şu an galiba çok mutlusun gibi. Yani çocukta gördüğümüz şeyleri ifade ederiz. Çocuk o sırada fark edildiğini görür ve çok daha hızlı bir iyileşme sarf edebilir. Bu yöntemi de aileler oyun oynarken fark ettikleri şeyleri çocuklara söyleyerek kullanabilirler.
1: Yani işte anda kalmak aslında hepimiz için çok önemli.
0: Evet.
1: Çocuk için olduğu kadar orada da anda kalırsak oyun oynarken aslında her iki taraf için de hem keyifli hem de iyileştirici özelliği olacaktır. Buradan çıkarılabilecek sonuç bu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İçin. Sağ olunuz. Psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 26 Ekim 1923. Taksim Stadı'nın tarihi ana şahitlik ettiği gün. A milli futbol takımı tarihindeki ilk maçına Romanya karşısında çıktı. Çek hakem Anton Krati'nin yönettiği İstanbul'daki karşılaşmaya futbol severler büyük ilgi gösterdi. Milli takımın teknik direktörü Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen, takım kaptanı ise Hasan Kamil Sporel'di. Maça damga vuran Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 32. ve 50. dakikalarda sahneye çıktı ve topu iki kez rakip filelere gönderdi. Romanya'nın gollerini ise Ganzel ve Tırıç attı. 1923 yılındaki Türkiye-Romanya maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Zeki Rıza Sporel milli takımın ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İkinci maça 1924 Fransa Olimpiyatlarına çıkan milli takım Çekoslovakya'ya 5-2 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar ilk galibiyetini 3. maçında elde etti. Türkiye 17 Haziran 1924'te Finlandiya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Milli takımın 4 golünü de sahada adeta devleşen Zeki Rıza Sporel attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler özele destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. Güner'in ifadesi tamamlanırken kendisine belediyedeki ihaleler ve usulsüzlük iddiaları soruldu. Soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanlar alındı.

Soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Levent'in 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadesini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu dedi. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı öncülüğünde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programa katılan vakfın mütevelli heyeti başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelişidir ifadesini kullandı. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Karara göre FETÖ-PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyon

Yoncu'yla Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği ile Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupinar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyrü sefer serbestisi vurgusu geldi. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili. Ahmet Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam, öyle bir hayatın içindeyiz ki karma karışık. Soframız artık ev yemeklerinin yerine şey geçti artık, yani hızlı yemek, bu fast food adı verilen şeyler geçti. Ne bulursak yiyoruz, önümüze ne konursa atıyoruz, midemize gönderiyoruz. Hayatımız, yani buna abur cubur yemek deriz ya, bu yemeğe. Fakat abur cubur yemekle beraber bir de abur cubur bir hayatımız var. Karma karışık bir hayatımız var. Bunu biraz konuşalım. Çünkü günümüzün belki de en önemli mevzularından bir tanesi bu.
2: Bence de öyle, ama bunun altyapısını bugün yaşadığımız şehirler oluşturuyor. Şehirlerimiz o kadar büyüdü ki, hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfusun %25-30'u şehirlerde yaşıyordu. Diğeri kırda yaşıyordu. Bugün tam tersi oldu. Nüfusun %80'i şehirlerde yaşıyor. Onlar da büyük şehirlere toplanmaya başladı. Bir şehir ne kadar büyük hale gelirse karmaşa da o denli artıyor. Trafiğin karmaşası artıyor, ulaşımın karmaşası artıyor. Yemenin, içmenin, gezmenin, tozmanın her türlü karmaşa artıyor. Şimdi burada bizim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Abur cubur beslenme ile abur cubur düşünce arasında bir korelasyon var.
1: Kesinlikle.
2: Yani biri birbirini doğuruyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz abur cubura eskiden ne diyorduk? Abur cubur beslenmenin ilk başlangıcı sayılabilecek nedir? Aperatif yemekler diyorduk. İşte bir simit alıyorduk. Yanında bir çayla atıştırmalık anlamında söylüyorduk. Onun bir zararı yoktu. O çünkü yemeğin yerine ikame olmuyordu. Sadece yatıştırmak amacıyla atıştırıyorduk.
1: Doğru.
2: Ama şimdi özellikle çocuklara bakın. Yemek değil, abur cuburla beslenmeye başladılar. Tehlikeli olan nokta bu.
1: Evet, maalesef.
2: Bütün anneler, özellikle anneler, tabii ki babalar bundan şikayetçi. Ama abur cubur sayısı da o kadar çok arttı ki. Eskiden işte atıştırmalıkları çok sadeydi. Şimdi abur cuburlar o kadar arttı ki arkasında da dehşet bir ekonomi var. Dehşet bir reklam sektörü var. Dolayısıyla yemek olarak da, yani abur cuburlar da çok cazibe merkezi oldu. Kolaylığı var. Tatları çok güzel ama sahte
1: çekici,
2: tatlar.
1: Evet, aynı
2: sahte
1: öyle.
2: Tatlar.
1: Ahmet Hocam, mesela bu ayakta fast food, hızlı tüketim, tüketim biçimiyle yaşama biçimi birbirine bağlı bir şey oldu sanki.
2: Yani fast food kısmen bir besleyici özelliği var. Çok fazla rağbet etmiyoruz ama asıl abur cubur yemek, abur cuburu bir yemek haline getirmek kültürü, yani bizim beslenme kültürümüzü bozdu. Beslenme kültürümüzü bozunca, hani insanın fikri olarak da beslenmesi bozulduğu zaman aynı netice ortaya çıkıyor. Eğer siz beslenme kültürünüz bir dejenere olursa, iyi beslenemezseniz, hani fikri gelişme de bir beslenmeyi gerektiriyor. Onun için ben arada bir korelasyon görüyorum. Bu abur cubur beslenmeyi bir kere bizim bir şekilde çözmemiz lazım. Bizde yemek kültürü bir sanattır.
1: Elbette.
2: Sanat kısmı var, sanat boyutu var. Bir de hakikaten organik olmak lazım beslenirken. Şimdi bu konuda sınıfta kaldık bir kere.
1: Maalesef, evet.
2: Özellikle bu şehir hayatında daha çok sınıfta kaldık. Kırda bu daha biraz organik, daha beslenme kültürüne yönelik bir tavır var. Bu bizi aynı zamanda şeye de getiriyor. Yani abur cubur bir kültürel gelişim oluyor çocuklar üzerinde. Burada neyi kastediyoruz? Yani malumat furuşluk diye bir kavram var.
0: Evet, evet.
2: Şimdi hani bir insan her şeyi hakkında bilgi sahibi olur ama hiçbir şeyi bilmez.
0: Aynen öyle.
2: Şimdiki doğru. Maalesef gençler için böyle bir tehlike var. Çünkü bilgi edinme kaynaklarımız abur cubur kaynaklara dönüştü.
0: Aynen öyle Ahmet Hocam.
2: Bunu konuşmamız, bunu eğitimde de, sosyal hayatta da, şehir mektebinde de gündem yapmamız lazım.
0: Evet. Evet.
2: Bu da çünkü bir eğitimin bir boyutu.
0: Ahmet
2: yanlış
0: Hocam,
2: yere giden bir nokta.
0: Bir de mesela bu bahsettiğiniz bu abur cubur beslenmenin sağlık açısından tehlikeleri de vardı. Yani mesela hatırlıyoruz, geçtiğimiz yıllarda sık sık zehirlenmeler olurdu bu şekilde beslenmelerden dolayı.
2: O başka bir boyut.
0: Ayrı bir konu ama.
2: Ama çok önemli bir boyut. Çünkü yani beslenmeyi bir organik ve bir kültürel ve sanatsal boyutta tutamadıktan sonra yani çocuk nasıl besleneceğini bilemiyor. Çünkü bu abur cuburlarda hakikaten müthiş bir tat var. Ama bu tat ya, sahte bir tat. Bu çocuklarımıza çok cazip geliyor. Bunu arkasında da çok güçlü bir ekonomi ve reklam sektörü olduğu için bununla mücadele edemiyoruz. Ama işte bunu eğitimde gündem yapmamız lazım. Devletin böyle bir önceliğinin olması lazım. Aileleri burada devreye sokmamız lazım. Hepimizin başında kendi çocuklarımız böyle bir abur cubur beslenmeye doğru gidiyorlar. İşte bu abur cubur beslenmede abur cubur kültürel birikimi önünü açıyor. Bu da ayrı bir tehlike.
0: Maalesef. Ahmet Hocam bir müzik arası verelim müsaadeniz. Devam edelim. Şakir Ağa'nın Müstehar eserini Metin Everest seslendiriyor. Evvel benim nazlı yârim. Buyurunuz.

0: Evet hocam, bu abur cubur hayatın, abur cubur tüketimin ve en son söylediğiniz şu malumat furuşluk diye bir meziyet gelişti tırnak içinde. Bunun bir çözümü var mı peki?
1: Bu da abur cubur beslenme gibi sahte bir meziyet.
0: Evet.
1: Çünkü biz etrafımızda hani görürüz. Bazı arkadaşlar her şeyden anlar ama her şeyden yüzeysel anlar. Bu hiçbir
0: Doğru.
1: şeyden anlamıyor
0: Aynen
1: demektir.
0: öyle.
1: Yani bir konunun derinliğine inemiyor demektir. Bu müthiş bir eksikliktir. Şimdi abur cubur beslenme ile abur cubur düşünce arasında bir korelasyon kuruyoruz. Abur cubur beslenme nasıl beslenme usulü açısından yanlışları varsa abur cubur düşünce gelişimi de aynı şekilde yanlıştır.
0: Tabii.
1: Bundan hareket
0: Tabii.
1: ediyoruz. Bunların olmaması için iki yönden de gayret gösterilmesi lazım. Birincisi beslenmeyi bir kültür, bir sanat, bir organik iş olarak görmek lazım ve o konuda hassasiyetlerimizin olması
0: Evet,
1: gerekir.
0: doğru.
1: Yapabildiğimiz ölçüde. Bugün organik beslenme deyince bunun kendi zorluklarını hepimiz biliyoruz. Bu şansımız giderek azalıyor. Ama bu konuda seçici olup hassasiyet gösterebilirsek bir nevi daha iyi olur. Diğer taraftan kendi düşünce gelişimimizi de doğru kaynaklardan beslenerek inşa edersek yine bu abur cuburluktan, abur cubur kültürden, abur cubur düşünce gelişiminden de kendimizi kısmen korumuş olacağız. Bunu nasıl yaparız? Eskiler kitap okuyorlardı. Ama şimdi kitap okuma bilgi kaynağı olarak eskiler bizim kuşak bile hep kitap okuyarak büyüdük değil mi?
0: Doğru. Tabii
1: Kitap
0: tabii.
1: okumanın kendi bir müthiş çerçevesi var, kendi bir kazanımı var. Çünkü okuyorsunuz, okuduktan sonra o sizi bir değişik boyutlara götürüyor, ana çerçevesini oluşturuyor, başka kitaplar okumaya yönlendiriyor. Ama bugün

0: bilgi kaynaklarımıza baktığımızda yüzeysel bilgi kaynakları var.
1: Sürekli akı veren.
0: Yani dijital ortama şey, evet, gittiğinizde işte olur. Sosyal medyadan da paylaştıklarımız da hepsi yüzeysel. Hiç derinliğe inmiyor. Çünkü bizim artık toplum olarak, yeni jenerasyon olarak bilgi edinme kaynağımız da abur cubur beslenmeye benziyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Mesela ben gençlere özellikle arama motorlarında bir konuyla ilgili aradıklarında diyorum ki işte aradığınız neyse onu yazın, yanına da PDF yazın. En azından eli yüzü düzgün bir bilgi gelir size. Bu bile abur cubur bilgi kaynağından korunmayı getirir. Şimdi yapay zekayı kullanıyoruz. Yapay zekada biliyorsunuz, yapay zeka aslında müthiş bir kazanım size sunabiliyor. Eğer onu aklınızla yönetebilirseniz.
1: Doğru.
0: Yani zekayı aklımızla yönetebilirsek bizim için müthiş bir asistan.
1: Kesinlikle.
0: Ben de kullanıyorum şahsen. Ama yapay zekayı kullanırken doğru soru sorabilme kabiliyetiniz olması lazım.
1: Aynen öyle.
0: Buna bir kafa yormanız lazım. Eğer sıradan rastgele yapay zeka ile yazışırsan o da seni ciddiye almıyor zaten.
1: Aynen.
0: Ciddi evet, sorular evet, sorarsan o da ciddi cevaplar
1: evet,
0: veriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla soru sorma kültürümüzün de gelişmesi lazım.
1: Ahmet Hocam, bu da bir başka şeyle ilgili. Yani insanın doğru eğitim alması, edepli olması, ne bileyim, buralara kadar yayılan bir şey var. Çünkü bilgiyle böyle irtibat kuruyorsanız o bilgiyi edinmenin de kendine has yolları var, yöntemleri var. Onları yani
0: yöntem dediniz ya, işte biz usul bilmemiz
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hani Ahmet Cedut Paşa'nın mecellesinde geçer ya, usul esastan mukaddemdir.
1: Evet, doğru,
0: diye.
1: Doğru.
0: Yani usul esastan önce gelir mi? Gelmez ama o usulünüz olmazsa o bilgiye
1: gelir,
0: ulaşamıyorsunuz
1: tabii,
0: zaten.
1: Aynen öyle.
0: Onun için usul
1: tabii,
0: esastan mukaddem oluyor.
1: Evet, doğru,
0: bizim bu konuda bir usul geliştirmemiz lazım. Usul bizi korur. Yani bilgiye ulaşma, bilgi elde etme kaynaklarımız iyi olursa usul bizi korur. Bir de dünyada artık içerik üreten konuma gelmemiz lazım. Hani bugün bütün yapay zekanın, bütün arama motorlarının beslendiği kaynak nedir? Bilgi üreten kimse, o bilgiden besleniyorlar. Dolayısıyla bizim ansiklopediler çıkarmamız lazım, bilgi üretmemiz lazım, içerik üretmemiz lazım. Bu içeriği de uygun bir formatla dijital ortamın istifadesine sunmamız lazım. Bugün yani en küçük bir şey aradığımızda İSAM'dan ansiklopediden arıyoruz. Çünkü her şey var orada.
1: Doğru, evet,
0: artık eğitimle ilgili Türk Maarif Ansiklopedisinden arıyoruz. Eğitimle ilgili olan her şeyi. İçerik üretmiş oluyoruz çünkü.
1: Doğru.
0: Yani sağlam kaynaklarla beslenme imkanı sunmak yeni jenerasyona dijital ortamda son derecede fonksiyonel bir duruma geldi.
1: Kesinlikle.
0: Bu sebeple usul geliştirmemiz lazım. Gençlerin usul öğrenirlerse, usulü tatbik ederlerse, usul bilirlerse bu tür abur cubur beslenmeden, abur cubur bilgi elde etmeden kendilerini kurtarırlarsa büyük ölçüde kemale ermiş olurlar
1: tabii
0: diye düşünüyorum.
1: Bu usul meselesi gerçekten çok önemli. Yani hayati önemli haiz hale geldi. Yani hakikaten yani esastan belki mukaddem değil, önce değil ama en az onun kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Yani usul insanı doğru yola götürür.
0: Evet.
1: Yani doğru yürüme yöntemi bu. Onu oturtursanız yerine doğru ilerlersiniz. Bilgiye doğru ulaşırsınız. Böylece bu abur cubur yeme, abur cubur bilgilenme ve bunun neticesinde malumat furuşla kendinizi kapatmış olursunuz.
0: Kurmuş olursunuz yani.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu çok gerçekten çok önemli bir konu. İnşallah bundan kendimizi kurtarırız ve gençlere de bunu öğretiriz diye dua ederim.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
2: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
2: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'ın alışveriş çılgınlığı ve olmasa da olur yaklaşımı hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Günümüz dünyasında alışveriş çılgınlığı bizi sürekli bir eksiklik duygusuyla besleyerek daha fazlasını almaya zorlayan yorucu bir yarış haline geldi. Bir nesneye sahip olmanın getirdiği o kısa süreli mutluluk yerini hızla yeni bir boşluğa bırakıyor ve bu döngü hem cebimizi hem de ruhumuzu yavaş yavaş aşındırıyor. Eşyaların kölesi olduğumuzda aslında evlerimizi sadece nesnelerle değil, aynı zamanda o nesnelerin getirdiği kaygı ve dağınıklıkla da doldurmuş oluyoruz.

Ahmet Tekelioğlu'ndan alınmış, Antalya Yayladağ yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Gökte Yıldız 160 türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi Muğla Bodrum yöresine ait Rüştü Gür'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Çökertmeden Çıktım Başım Selamet türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz konuğumuz. Bugün de kendisiyle alışveriş çılgınlığı ya da olmasa da olur yaklaşımını değerlendirmek istedik. Sayın hocam, sizce hangi kavram yaşama daha çok katkı sunuyor? İki farklı kavram var bu konuda. Bir taraftan alışveriş çılgınlığını destekleyenler, diğer tarafta da olmasa da olur diyenler.
1: Yani burada tabii belirleyici olan şey, yani alışverişte belirleyici olan şey ihtiyacımız olup olmamasıdır. Yani temel nokta budur bence. Eğer bir ürüne, bir mala, bir hizmete ihtiyacımız varsa ve gücümüz de yetiyorsa alırız. Ama bu hani günümüzde özellikle kapitalizm dediğimiz bu ekonomik sistemin dayattığı şey satın aldırmak, yani daha çok satmak, daha çok satmak, daha da çok satmak. Dolayısıyla bize de diyor ki hani al, daha çok al, daha çok al, ihtiyacın olmasa da al. Ve bu bir süre sonra gerçekten aldığımız şeylerin çok büyük bir bölümü ihtiyaç olmanın ötesine geçiyor. Yani işte 5 pantolonu varsa 5 tane daha alıyor, 10 gömleği varsa 10 tane daha alıyor. Aslında hiç ihtiyacı olmayan şeyleri alıyor. Dolayısıyla bu artık bir aklın sınırlarını aşan ve irademizi yok eden bir hale dönüşüyor. Yani insan bir noktadan sonra o çılgınlık dediğimiz şey artık kendi irademizle davranamamak, alışveriş konusunda kendi aklımızla karar verememek, işte farkında olmadan bize al al, daha çok al diyenlerin dediğini yapmak noktasına geliyoruz. Gerçekten hani bunu felsefi olarak minimalist dediğimiz, hani en azla yetinir biçimde yaşamak diye söylemiyorum. Hani onun da tartışılır yanları var. Hani dünyada bizim refahımızı arttıracak, yaşam standardımızı yükseltecek, daha iyi yaşamamızı sağlayacak şeyler varsa ve bunları alabiliyorsak ve bunlar bizim bir ihtiyacımızsa alalım. Ama benim burada hani karşı olduğum nokta, olabileceğim nokta, bir, ihtiyacımız değilse niye alıyoruz, almamalıyız? İki, ekonomik gücümüzü aşıyorsa ve ihtiyacımız değilse hani her şeye rağmen almak yanlıştır. Dolayısıyla ama tabii olmasa da olur kavramı aslında bu ihtiyaçla ilgili bir şey. İhtiyaç değilse elbette olmasa da olur, ama örneğin et yemezsek olmaz. Yani süt içmezsek olmaz. Efendim işte sanatla, kültürle ilgilenmezsek, bir tiyatroya gidemezsek, bir kitap alamazsak olmaz. Yani kitap okumasak da olur diyemeyiz alamadığımız için. Ama örneğin hani 1000 liralık ayakkabı işimizi görüyorsa 5000 liralık ayakkabı olmasa da olur. Yani burada önemli olan ihtiyaç, ölçü ve yaşamımızın kalitesini arttıracak şeyler. Bir de belki gösteriş kavramı hani önemli. Gösterişe yönelik, başkalarını, kendimizi başkalarına giyimimizle, kuşamımızla, işte yaşam biçimimizle kabul ettirmeye, etkilemeye, bir prestij ve yer sağlamaya çalışma amacıyla yapıyorsak bu alışverişleri, aldığımız ürünleri bunun için alıyorsak, hani bence bu da bizde bir kimlik aşınmasına, kimlik krizine, bir mutsuzluğa yol açar. Çünkü alışveriş, hani ben böyle aşırı alışveriş, ihtiyacımız olmayan alışveriş aslında bir uyuşturucu gibidir. Yani sınırı yoktur. Aldıkça alacağınız gelir ve her gün bu sınırı genişletirsiniz ve sonu yoktur. Dolayısıyla bu hani aldığınız anda, ilk giydiğinizde belki örneğin giysiyi hani bir hoşunuza gider, bir zevk alırsınız, ama bu çok geçici bir hazdır. Gerçek bir mutluluk, gerçek bir haz vermez bu alışveriş çılgınlığı. O yüzden ama maalesef yaşadığımız ekonomik sistem işte bir sürü günler uydurup hani sanki bütün sevgililer birbirine bir şey almak zorundaymış gibi dayatıyor. İşte bütün bayramlarda, özel günlerde hep alışverişe yönlendiriyor. Hani bu ekonomik sistemin istediği bir şey, ama bizim burada insan olarak bir duruşumuzun olması, ihtiyacımız, ekonomik gücümüz, gösterişe düşkün olmama, ama bunun yanında gerçek anlamda insan yaşamını besleyecek, hem fiziksel olarak, hem ruhsal olarak, hem standart olarak besleyecek temel şeylerinde olmasa da olur dememek. Yani benim açıkçası bu konuda dayanabileceğimiz temel ilkeler, ölçüler, kavramlar budur diye düşünüyorum.

olmasa da olur diyebilmek bize neler kazandırır? İşte bu yaklaşım bireyin kendi üzerindeki o ağır tüketim baskısını kaldırıp atması ve gerçek ihtiyaçlarıyla yeniden tanışması anlamına gelir. Bu bilinç sadece bir tasarruf yöntemi değil, insanın eşyaya olan bağımlılığını azaltan, ona nefes alacak bir alan bırakan muazzam bir zihinsel özgürlük aslında.

Hüseyin Dilaver'den alınmış, Trabzon yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Gemiler Giresun'a türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Elazığ yöresine ait Mevlüt Canaydın ve Faik Buz'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği İndim Yarin Bahçesine Gül Açılmış türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz.

alışveriş çılgınlığının tersine olmasa da olur yaklaşımı sadece bireye değil, tüm dünyaya ve gelecek nesillere çok daha büyük bir katkı sunuyor. Az tüketmek, doğanın kaynaklarına saygı duymak ve yeterli olanın huzuruna ermek aslında modern dünyanın en soylu direnişi. Yaşamın kalitesi sahip olduğumuz eşyaların çokluğuyla değil, o eşyalar olmadan da ne kadar mutlu olabildiğimizle ölçülür.

Hisarlı Ahmet'ten alınmış, Kütahya yöresinden Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Elif dedim, be dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Şimdi Erzincan Tercan yöresine ait Aşık Daimi'den alınan Mine Yalçın'ın notaya alıp derlediği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyah'ın türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakerimiz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Muğla yöresinden Raziye Gülten ve Galip Birgili'den alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği "Anı da verin benim barutuma saçmama" türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar. avm.com
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Jet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Meli'ye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ablukası yeniden başlıyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini açıkladı. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketi

0: de devreye alınacağını bildirdi.
1: Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave

0: kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
2: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor, dedi.
3: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle. Böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
4: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
3: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında soruları yanıtladı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianamede Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
3: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil, o kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
1: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
3: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer

Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan kararda terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun ilgili maddesine atıfta bulunuldu. Makul sebeplerin varlığına istinaden adı geçen kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararlaştırılmıştır denildi. Karara göre FETÖ, PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu ile Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği, International Journalist Association'la Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Bu arada Nisan ayında DAEŞ terör örgütü bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığının dondurulması kararı verilen Ömer Albaki hakkındaki kararsa kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu telefonlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Haluk Levent ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Bursa'da gözaltına alınan Levent ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde ekipler tarafından arama yapıldı. Soruşturma kapsamında derneğin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Dijital materyaller üzerinde de inceleme sürüyor. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent hakkında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesine göre Haluk Levent, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elindeki gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istedi. Dilekçede Başaran'ın talebi kabul etmesinin ardından Levent'in ödemeyi senetle yapmak istediği, bu teklifin holding tarafından kabul edilmediği belirtildi. Levent'in bunun üzerine ödemeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden edinilecek fonlarla yapacağı söylediği ifade edildi. İddiaya göre tapular dosyanın şüphelisi asistan YK üzerinde toplandı. Ancak Levent'in 22 gayrimenkul için hiçbir ödeme yapmadığı iddia edildi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi düzenlendi. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığındaki zirvede 37 ülkenin üst düzey temsilcileri yer aldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de katıldığı NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna'ya olası yansımalarını değerlendirdi. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bir kez daha teyit edildi. Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında cephedeki son durum zirvede ele alındı. Savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmeleri paylaşıldı. Bakan Fidan toplantıda Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna'yı yeniden müzakere masasına buluşturmaya hazır olduğu mesajını yineledi. Gündeminde Karadeniz'in güvenliği de vardı. Fidan, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından önemini aktardı. Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısında Ukrayna'da Fransız lisansıyla füze üretimi gerçekleştirileceğini söyledi. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Bu gücün gelecek aylarda Ukrayna'nın komşu ülkelerinde tatbikat düzenlenmesine karar verdiklerini açıkladı.
Almanya Başbakanı Merz de Ukrayna'daki savaşın yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Batılı müttefiklere ortak balistik füze savunma girişimi önerdi. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti

0: Kapitalistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir İran'a saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusu bu gece yapılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla başlayan son saldırı dalgasının 5 saat sürdüğü kaydedildi. Saldırıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı kabiliyetinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda İran kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı rampalarına ve denizcilik yeteneklerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı ifade edildi. CENTCOM açıklamada hali hazırda Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerikan askeri personelinin görev yaptığı bilgisini de paylaştı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası yeniden başlıyor. Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Trump Boğaz'dan taşınan yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. Trump'ın açıklamasına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan alaycı bir yanıt geldi. Amerikan Başkanı kesinlikle haklı dedi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır ifadesini kullandı. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız dedi. Tahran Washington'u 21 Haziran'da vardıkları anlaşmaya uymamakla suçladı. Amerika'nın Umman'la ortak mekanizma kurma çabalarını Muskat'a yaptığı baskıyla engellediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı'ndan Hürmüz'de gemilerden geçiş ücreti almak yasal değil açıklaması geldi. Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi'nden de çağrı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ulaşımında kullanılan bir boğaz olduğu vurgulandı. Boğaz'dan geçiş hakkının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında güvence altında bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası yeniden başlıyor. Spor. Galatasaray, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncu Johan Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. Bordo Mavili kulüp toplamda 4 milyon 400 bin avro bonservis bedeli alacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bu akşam 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç Karadeniz'de Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Samsun, Kars ve Van 30, İstanbul ve Bursa 28, İzmir, Denizli ve Mardin 34, Manisa ve Burdur 33, Antalya, Adana ve Muğla 35, Malatya 37, Siirt 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Erzurum ve Hatay 31, Rize 27, Trabzon ve Eskişehir 26, Zonguldak 24, Kastamonu 22 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu 1 ila 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kontrolünden kontrollü olarak iki yönlü sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Doğada ne varsa
6: World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Tatilse Setur.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: işte bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aracınızın lastiğinin ne zaman nerede patlayacağını tahmin etmek mümkün değildir. Ancak patlayan lastik için hazırlıklı olmak mümkündür. Peki lastik değiştirmek için nelere ihtiyaç var? Güvenli lastik değişimi sağlam bir yedek lastikle başlar. Aracı kaldırmak için kriko ve bijonları sökmek için bijon anahtarınızın olması gerekiyor. Jant kapaklarında plastik kelepçeler varsa mutlaka bir yan keski yanınızda olmalıdır. Lastik değiştirme işleminde güvenlik açısından iki önemli malzemeye ihtiyacınız olacak. Ve bunlar genellikle trafik setine dahil olan malzemelerdir. Bir adet takoz ve iki adet üçgen reflektör. Şimdi lastik değişimini rahat yapabilmeniz için malzeme listesini biraz genişletmek istiyorum. Lastik değişimini gece saatlerinde kolaylaştırmak için aracınızda bir adet el feneri bulundurun. Otomobilden inmeden önce giymeniz için

0: bir adet reflektif yelek araç içinde bulunmalı. Değiştireceğiniz lastiğin önünde oturmak veya diz çökmek zorunda kalacaksınız. Patlak lastiğin önüne sermek için yanınızda ekstra bir paspas olması faydalı olacaktır. İşlevi daha temiz yapabilmeniz için yanınızda bir çift eldiven ve daha sonra ellerinizi temizlemek için ıslak mendil bulundurun. Son olarak aracınızda inatçı, açılmak istemeyen bijonlara karşı önlem amaçlı pas sökücü sprey bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 14 Temmuz Salı, gündemin başlıkları ise şöyle. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı ard arda 3. gece saldırılarına başladığını duyurdu. İran'da gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran tarafı da karşı misillemelerde bulundu. Liselere geçiş sistemi tercihleri başladı. 27 Temmuz'a kadar sürecek tercihlerde dikkat edilmesi gerekenler ve yerleştirme takvimine dair son bilgiler. Tatil bölgeleri başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.58'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Temmuz demiştik ve bugünün gazetelerinin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi sizlere. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Haluk Levent 2.0 başlığı atılmış bugün Milliyet gazetesinde. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent, şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. 3 milyonluk 3 ayrı senet, Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında 3 ayrı senet düzenlediği öne sürüldü. Senetlerde Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise gayri kabili rücu kefil olarak gösterildiği iddia edildi. Ayrıca Taşınmaz'ın önce Levent'in asistanı adına satın alındığı, 4 gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği öne sürüldü. Reddi miras yapan bir Türkiye yok, mehter marşı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle mehter marşından, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok, dedi. Maşa ve Kocaay'a yasak talebi haberini de Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. İngiltere'de yaklaşık 50 avam kamarası milletvekili, dünyada 40

40'tan fazla dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı çizgi dizisinin Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Manşette akıl almaz bir alışveriş, yine Haluk Levent'in gözaltı kararı haberi var. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran, 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliskaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Borç verdim, zar zor aldım. Masak raporuna göre gözaltına alınan avukat Ece Güner, Ahbap'a iki seferde 10 ve 48 milyon TL gönderdi. Ahbap'tan da Güner'e 63 milyon 980 bin TL aktarıldı. Güner ise Haluk Levent benden borç istedi, bir ayda geri öderim dedi. Bir yılda zar zor alabildim dedi. Güner borç verdiği rakamı açıklamadı. Yıl dönümünde operasyon, 968 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün alçak darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiği halde örgütle mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi, yürütülen son operasyonlarda 968 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladılar. Gözaltılar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleşti. Larkin Fenerbahçe'de. Anadolu Efes'le 8 yılın sonunda yollarını ayıran Şahin Larkin Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı lacivertliler Larkin'le 2 yıllığına anlaştı. Larkin Euroleague'de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alıyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Şehit babanın kahraman evlatları. Özel harekatın kurucularından Şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı. FETÖ'ye tarihi darbe, 968 gözaltı kararı haberi Sabah gazetesinde de yer alıyor. Yazıcıoğlu suikastinde Adil Öksüz izi haberini de aktaralım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasında sır perdesi aralanıyor. Yazıcıoğlu dosyasında 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 25 FETÖ'cü gözaltına alındı. Yakalanan emekli kurmay albay Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le bağlantısı ortaya çıkarıldı. Ve Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber, altyapısı çöken Avrupa yanıyor haberi. Avrupa'da artan klima kullanımı yüzünden enerji altyapısı çöktü, elektrik kesintileri kabus oldu. Sıcakla baş edemeyen kıtada 4 yılda 200 bin kişi öldü. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde de Haluk Levent var. İş adamını 60 milyon dolar dolandırdılar. Ahbap kazığı manşeti atılmış. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği milyarlarca liralık bağışı buharlaştırmakla kalmadı. Birçok kişiyi de dolandırdı. Bunlardan biri uçak kazasında kızını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran oldu. Başaran'ın 60 milyon değerindeki 22 gayrimenkulü kimsesiz kızlara yurt yapacağız denilerek gasp edildi. İmalat sanayine 1 trilyonluk uygun kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından imalat sanayine kredi müjdesi verdi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Ahbap mağdurları vurgunu anlattı, duyguları sömürdü, paraları götürdü manşeti atılmış bugün. Deprem döneminde 4,3 milyar lira bağış toplayan Haluk Levent'in bahis ve kumar dolu kirli işleri deşifre edildi diyor. Haberin detaylarına ve Haluk Levent'in fotoğrafına da yer verilmiş ilk sayfada. Sıcaktan 10 bin ölüm yine Avrupa kıtasındaki sıcaklıklarda haber ilk sayfaya taşınmış. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın "Redde miras devri kapandı" sözleri de Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor bugün. Akşam gazetesine

0: geçiyoruz. Akşam gazetesinde de Haluk Levent'in gözaltı kararı haberi yer alıyor. 60 milyon dolarımı çaldı sözleriyle iş adamı Hüseyin Başaran'ın sözleri manşete taşınmış bugün. Evlat acısını suistimal eden Haluk Levent'e 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını anlatıyor iş adamı Hüseyin Başaran. FETÖ'ye büyük operasyon, 1022 şüpheliye gözaltı, FETÖ'cü alçaklığın 10. yıl dönümünde yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonların detayları da Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Akşam Gazetesi'nden bir başka haber daha aktaralım. Avrupa'da Rus paniği, Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi bağlantılı siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. Rus siber aktörlerin NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarını ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü diyor. Bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri var. Hürmüz Boğazı İran olsa da olmasa da açık kalacak. Hürmüz'den geçen kargo gemilerinden %20 pay alacağız diyor Donald Trump. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Dünyayı besleyen devlerin en pahalı sofrası Türkiye'de manşete atılmış bugün. 31 milyar doları aşan ihracatıyla dünyanın 14. büyük gıda tedarikçisi konumundaki Türkiye, üretim avantajını sofralara taşımakta zorlanıyor. Türkiye'nin gıda enflasyonu %35 iken ilk 12'de yer alan ülkelerin gıda enflasyonlarının toplamı %26'da kalıyor. Giyim pozitif ayrım talep ediyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Paşahan, sorunumuz iş değil maliyet, gerekli adımlar atılırsa sektör yeniden büyümeye geçer diyor. Bugün Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin ilk sayfasında. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 9 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle. Sayın Yaşın hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyoruz ve telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Ercan Gürses bizimle. Sayın Gürses hoş geldiniz, günaydın.
3: Hoş bulduk, günaydın Sinem Hanım, hocama da günaydın, kolay gelsin.
1: Sayın Ercan Gürses, sizinle başlayacağız bugün sohbete. Kabinede öne çıkan başlık

0: ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendireceğiz ve ardından elbette ki 15 Temmuz'u konuşmakta yarar var. Yarın yapılacak etkinlikleri ve esasında şu anda yürütülen operasyonları da değerlendirmekte yarar var. Zira baktığımızda gazetelerin bugün ilk sayfalarında da yer alıyor bu haberler. Kabinede öne çıkan başlıklarla başlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok kıymetliydi. Ve NATO Ankara Zirvesi'nin nasıl gerçekleştiğini, nasıl ev sahipliği yaptığımıza değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Trump'ın ziyareti, geniş katılımlı olması dikkat çekiciydi açıklamalarında. Srebrenica'ya da kıymet verdi. Onunla ilgili de açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsterseniz oradan başlayalım. Zira Srebrenica soykırımının 31. yılında Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu dedi. Siz de isterseniz buradan devam edin isterim ben Sayın Gürses.
1: Tabii Sinem Hanım, gerçekten burada Aliya İzzet Begoviç var, merhum Bosna Hersek'in lideri, biliyorsunuz. Evet. Onun söylemiş olduğu bir söz var. Bu Srebrenica katliamı ve diğer katliamlarla ilgili unutulan soykırımların tekrarlanacağını söylüyor. Çok doğru, çok doğru ve bunu gözümüzün önünde görebiliyoruz. Ruanda'da görüyoruz, başka coğrafyalarda, Gazze'de en yakın zamanda gördüğümüz o soykırım, acımasızca yapılan soykırım. Srebrenica da bunlardan birisi. Her yıl bu zaman işte Temmuz ayında, 11 Temmuz'da Potaçari'de etkinlikler düzenleniyor. O, ben de bulunmuştum geçmişte o Srebrenica katliamı ile ilgili olarak yapılan etkinliklerde. 2011 yılında oradaydım mesela. Yine bu yılda, o yılda yeni yeni bazı cenazeler çıkartılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hala hazırda yeni bazı cenazeler çıkartılıyor ve onların defin işlemleri yapılıyor. Aradan geçen 31 yılın ardından ve orada Avrupa'nın göbeğinde, siz diyorsunuz, Hollandalı komutanın olduğu ve bir anlamda da işte uluslararası camianın göz yumduğu, Sırpların bu katliamında göz yumduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bunların unutulmaması lazım. Evet, gelinen aşamada her yıl bunun anılması, Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu soykırımın tekrar tekrar insanların vicdanının önüne getirilmesi, elbette yani bunun açıkçası tekrar edilmemesi için çok önemli. Ama bir yandan da bakıyoruz ki Gazze'de yapılan soykırım ve bu soykırımın yine açıkçası dünya gündeminde gereği kadar yer bulamaması da işin ayrı vahim tarafı. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısında çok önemli gündemlerin arasında bunu ilk sıraya koymuş olmasının, ben açıkçası dünya gündemine de getirilmesi anlamında çok kıymetli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız tekrarlanmaz diyeceğim ama dünyanın gözü önünde halihazırda çok ciddi anlamda çatışmalar, savaşlar ve soykırımlar alçak ya da düşük yoğunluklu olarak devam etmekte.
0: Sayın Ercan Gürses, bir de elbette ki NATO zirvesine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4800 davetliyi Ankara'da misafir ettik dedi. 32 devlet ve hükümet başkanının iştirak ettiğinden söz etti. Siz de oradaydınız. 2 gün boyunca NATO zirvesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, evet, takip ettiniz. Konuşmuştuk esasında ama canlı tanığı olduğunuz için de bir kez daha sormak isterim. Ve bu kez daha kısa tabii sormak isterim. Hem NATO zirvesine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği noktaları.
1: Tabii Sinem Hanım, Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın neredeyse %90'ını bu zirveye ayırmasının da ben açıkçası bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi noktalardan bahsetti. Biz bu zirveyi çok yüzümüzün akıyla sadece halletmedik. Yani onu söyleyelim, çok ciddi anlamda güzel bir organizasyon yapmadı sadece Türkiye. Bence şimdiye kadarki NATO zirveleri anlamında en önemli zirveyi, en müthiş organizasyonu da geçirmemizi sağladı. Şimdi içerisinde bulunuyoruz. Ancak güçlü ülkeler güçlü organizasyonlar yapabilir. Bunu sadece gazetecilerin, diplomatların ağırlanmasından değil, aynı zamanda içinde bulunulan mekanın da bu işe son derecede uygun olmasından ve NATO'nun aldığı kararlar ve diğer liderlerin de açıkçası Türkiye'ye dönük sitayişlerinden de anlayabiliyoruz. Tabii ki organizasyondan sizinle bahsettik ama şundan da bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin eksen ülke olmaktan merkez ülke olmaya doğru giden yolculuğunda bence son derece de önemli bir kilometre taşıydı bu. Ve o kilometre taşı da aynı zamanda NATO bildirgesinde kendisini hissettirdi. Türkiye'nin de katkılarıyla orada NATO ülkeleri arasında bir kısıtlamanın olmaması yönündeki bir ibarenin NATO zirvesinin bildirgesine girdiğini vurgulamak gerekiyor. Şüphesiz her şey böyle. Dünyanın ve bizim istediğimiz gibi de seyretmiyor, onu da söyleyelim. Dünyamız artık biraz daha savaşlara mütemayil bir dünya haline geldi. Bunu zirvenin marjında da çok net bir şekilde gördük. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili. Yine İran'da yaşanan ve aslında yine harlanan düşük yoğunluklu savaş gibi. Bunun metinde yer alması ve şu an itibariyle de NATO'nun gündemine gelmiş olması hem bir endişe kaynağı hem de aynı zamanda çözüm bulunması gereken bir sorun. Ama bütün bunların Ankara'da bir anlamda dile getirilmesi, eteklerdeki taşların dökülmesi ve bence son derecede, tekrar ediyorum, son derecede örnek bir organizasyon yapılması dünya gündeminde bir süre daha önemli bir yer tutacak diye düşünüyorum.
0: Tabii bu noktada tarihimizden, geçmişimizden nüveleri de kullandık biz ev sahipliğinde. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerileri ve Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterilerini, atlı birlikleri, işte verilen hediyelerin özgünlüğüne de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve burada kullandığı ifade çok kıymetli. Reddi miras yapan bir Türkiye yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Çok çok doğru. Sinem Hanım şöyle, şimdi tarihine yabancılaşmak diye bir kavram var. Biz zamanla geçmişte maalesef diyorum, maalesef tarihine yabancılaşan ve tarihinden utanan demeyeyim ama onu böyle göz önüne sermekten çekinen bir şeydik açıkçası. Bir ülkeydik geçmiş zamanlardaki organizasyonlarda. Yani bu açıkçası bizim neden yaptığımız konusunda çok ciddi tartışmalara da yol açtı. Ama ben bu organizasyonda çok ciddi anlamda bir özgüven de gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Her anını ilmek ilmek oluşturduk, yeniden böyle tasarladık. Sizin dediğiniz gibi liderlerin, devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması esnasında mesela o Mehteran'ın orada olması, vermiş olduğu sembolik mesaj, tarihimize, özellikle tarihimize derken bakın biz sadece ve sadece Cumhuriyet'ten, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur duyduğumuz tarihinden ibaret bir medeniyet değiliz. Yani Osmanlı var, Selçuklu var. Sadece ve sadece kara kuvvetlerimizin tarihinin 2235 yıllık olduğunu, metana kadar uzandığını hatırlatmak gerekiyor. Oradaki semboller de bunları gösteriyor. Yani bunu yabancı gazeteciler, özellikle bir Bulgar gazetecinin yazmış olduğu bir makalede o kadar güzel anlatmış ki, dinleyicilerimiz şayet buna şahit olmadılarsa, daha önce duymadılarsa bunu bulabilirler internetten. Dolayısıyla biz bu medeniyeti insanlara gösterdik, devlet adamlarına yeniden yaşattık, onu söyleyelim. Verilen hediyeden karşılama törenine, atlı birliklere kadar çok önemli mesajlar. Verilen hediye de çok tartışıldı biliyorsunuz. Neden tartışıldığı konusu son derecede muamma ama işte NATO zirvesi biliyorsunuz, bir savunma zirvesinden bahsediyoruz ve çok böyle açıkçası insanlar farklı düşünebilir ama silah hediye edildi ve o silahların üzerine hediye edilen devlet başkanlarının isimleri kazanarak hediye edildi. Bu da açıkçası tarihi bir silahtı ve o tabancanın üzerinde de çeşitli motifler de söz konusuydu. Hem bir anlamda otantik görüntüsü vardı. Aman efendim neden silah verilmiş? Bazı devlet başkanları ve başbakanlar bunu ülkelerine götürememişler. Ama bir yandan da şu var, yani toplantı marjında konuştuğumuz konular, hepimizin konuştuğu konular, balistik füzeler, 70 milyar avroluk yeni silah alımları, NATO'nun kendini daha fazla silah yatırımıyla nasıl daha güvenli hale getirebileceği konuşulurken bir tabancanın bu kadar tartışma konusu olmasının absürt olduğunu da hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda da mesaj vermiş olmasının ben açıkçası yine bu tartışmalara bir gönderme olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, tabii şu konu da çok önemliydi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Evet, biz güzel bir ev sahipliği gerçekleştirdik. Ve evet, biz dünya siyasetine dair duruşumuzu, önerilerimizi ve görüşümüzü de açıkladık. Tüm dünya liderlerine açıklamış olduk bu vesileyle, bu ev sahipliğiyle birlikte, NATO zirvesiyle birlikte. En azından Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diyalog

0: Yok ve diplomasiyle çözülmesi gerektiği bir kere daha vurgulandı. Bu noktalar da çok önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Ve bir de imalat sanayi ile ilgili bir müjdesi vardı. İsterseniz bu müjdeyi de siz açıklayın Sayın Ercan Gürses.
1: Tabii tabii yani önce bu NATO mevzuunda gerçekten bu söylediğimiz Türkiye'nin özgün rolü, müstesna rolü, edilgen bir üye olmadığını gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada Gazze hassasiyetini de ortaya koyuyor ve şunu da vurgulayalım ki NATO Genel Sekreteri Rutte'den tutun da NATO liderlerine kadar maalesef hepsinin sadece ve sadece Ukrayna'daki savaşı silahla finanse etmek yönünde bir bakış açısı olduğunu, sadece ve sadece Türkiye'nin bu konuda yani biz Rusya'yla bir kanalımız var, onu da kaybetmeyelim, sürekli olarak bu barış arayışlarına devam edelim yönünde bir talebi olduğunu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Ben bunun son derece de kıymetli olduğunu düşünüyorum Sinem Hanım. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda özgün rolünü gösterdi. İran Savaşı'nda da benzer bir açıkçası tutumu aldı. Biraz önce söyledim, tekrar ediyorum. Yani orada zirvede her istediğimiz, yani hiçbir devletin her istediği olmadı. Biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri ön plana çıktı. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Ama Türkiye gerçekten itirazlarını da yapabildi. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu imalat sanayi ile ilgili olarak bazı şeyleri oldu. Bazı açıkçası müjdeleri söz konusu oldu. Özellikle bu kurumlar vergisi oranını %12,5'a düşürdüklerini, 100 milyarlık yeni kredi paketi oluşturulduğunu, hı hı, yeni adımın yatırım taahhütlü avans kredi programının bütçesini 750 milyar liraya çıkarmak olduğunu söylediğini de hatırlatmak gerekiyor. Yani biz NATO'yu konuşuyoruz, dış politikayı konuşuyoruz, dünyamızdaki savaşları konuşuyoruz ama bir yandan da ekonomimiz, imalat sanayimiz son derecede kritik, son derecede önemli. Tabii ki bazı handikaplarla karşı karşıyayız, özellikle enflasyon programında, enflasyonu düşürmek anlamında. Bunun temel nedeni de dünyadaki konjonktürel sıkıntılar ve bunların yansımaları. Ama tabii bundan imalat sanayinin en az etkilenmesi için alınmış bazı acil kararlar var. Cumhurbaşkanı da dün kabinede bunları açıkladı.
0: Ve yarın 15 Temmuz, 10 yıl geçti üzerinden, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hali hazırda FETÖ ile mücadele devam ediyor. 81 ilde 968 FETÖ'cü için gözaltı kararı çıkarıldı. Bir yandan mücadele devam ediyor ama bir yandan da bu önemli günün unutulmaması için de anma programları ve elbette ki o gün de etkinliklerle anılacak. Siz 15 Temmuz'a dair neler söylersiniz son olarak?
1: Tabii üzerinden 10 yıl geçti. 10. yıl nedeniyle bunu tekrar hatırda tutmak, hatta ve hatta, hı-hı, yani yeni jenerasyonların bu konuda gerçekten hafızalarını tazelemenin ne kadar kıymetli olduğunu bilmek gerekiyor. Siz biraz önce hatırlattınız, daha yeni bir FETÖ operasyonu oldu. Uyuyan hücrelere ve hala hazırda bazı konularda yani belini kaldırmaya çalışan bazı yapıların olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili soruşturma dosyasının yeniden açılması ve bu dosyanın içerisinde de yeni gözaltılarda çok sayıda FETÖ unsurunun olması bile bize bunu net bir şekilde gösterdi Sinem Hanım. Onu vurgulamamız lazım. Evet. Şöyle bir özet yapayım. 15 Temmuz sürecine gelirken hain terör örgütü FETÖ'nün açıkçası başını kaldırdığı asıl olayın ne olduğunu insanların hatırlaması gerekiyor. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in o zamanki başbakanına Davos'ta yapmış olduğu One Minute çıkışının ardından FETÖ'nün açıkçası Türkiye'deki hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı, bir anlamda hedef olarak ortaya koydu. 2010 yılında Mavi Marmara gemisinin saldırıya uğramasının ardından da tavırlarıyla birlikte bu konuda bir anlamda tarafını belli ettiği, 2012 yılında MİT kumpasıyla birlikte dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı gözaltına almak için bir hain kumpas yaptığı, 2013 yılında yine gezi olaylarında kendini gösterdiği, 17-25 operasyonlarında gösterdiği ve en sonda tasfiye edileceğini, yani orduda ciddi bir tasfiyenin haberini almasının ardından da kanlı bir darbe girişimini tertiplediğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Orada 253 şehidimiz var. Çok sayıda yaralı ve çok sayıda gazi

0: Birliğimiz var. Bunların yüzü suyu hürmetine Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya çok önemli bir ders verdi. Şöyle söyleyelim, çıplak elleriyle ve aynı zamanda kendiliğinden, bakın kendiliğinden sokaklara çıkarak demokrasiyle, demokratik bir şekilde seçilmiş hükümetin arkasında net bir şekilde durdular, darbeye karşı direndiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeden sonra bir karışıklığa, bir iç savaşa sürüklenmesine insanlarımız engel oldular. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı son derecede önemli, son derecede kıymetliydi. Ama böyle bir ülkeyi yıkabilmenin, böyle bir ülkeyi işgal edebilmenin çok zor olduğunu, dünyadaki şu anda konjonktürel örnekleri de gözler önüne sererek bize göstermiş oldular. Şöyle bitireyim Sinem Hanım. Yani şu anda ne tartışılıyor? NATO marşında hepimiz konuşuyoruz. Bazı ülkeler yeniden yeni bir ordu kurup yeniden açıkçası başlarının çaresine ve güvenliklerini ön plana almaya çalışırlarken bir yandan bazı anketler yapılıyor. Vatanınız için ölür müsünüz anketine son derecede düşük yüzdeyle cevap verebiliyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti yakın zamanda 15 Temmuz 2016'da insanların kendiliğinden sokağa çıkarak ülkesi için canlarını vererek bu iş konusunda uygulamalı bir örnekle dünyaya bir anlamda da bunun nasıl olabileceğini gösterdi. Bu nedenle şunu da hatırlatayım. Henüz tehlike tam olarak geçmedi. Hı hı. Bu hainlerin her gün operasyonla devletin içerisinde ya da farklı yerlerde, farklı mecralarda yuvalandıklarını çok net biliyoruz. Bu nedenle her an teyakkuzda olunması gereken bir süreci yönettiğimizi insanların bilmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Gürses.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikteydi. İç siyaseti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamaları, NATO zirvesini ve yarın 15 Temmuz'u konuştuk. Yarın 10. yılını anacağımız 15 Temmuz'u konuştuk, değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın'la sohbetimiz başlayacak.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.29'u gösteriyor. Gündemde stüdyomuzda Sayın Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Biraz önce Sayın Ercan Gürses de esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabinede söz ettiği için, değindiği için konuştuğumuz Srebrenica soykırımını Sayın Gözde Kılıç Yaşın'la da değerlendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da değindi demiştik. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersekli olacağını, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersekli olacağını bugün bir kez daha ifade ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz geçmişe gidelim mi Sayın Gözde
1: Evet, çünkü
0: Kılıçyaşı'nın?
1: doğrudan Sayın Erdoğan'a emanet edilmiş bir Bosna Hersek'ten bahsediyoruz. Aslında Türkiye'ye onun şeyinde Türkiye'ye emanet edilmiş bir Bosna Hersek. Üzerinden 31 yıl geçti. Bugün baktığımızda aslında hani soykırımlara karşı neden mücadele etmemizin yanıtı yine Bosna Hersek'te hala canlı olarak duruyor. Çünkü Srebrenica'da soykırım yapıldığına dair bir uluslararası adalet divanının kararı var. Aynı zamanda Yugoslavya için kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde orada işlenen suçlarla ilgili pek çok kişi yargılandı ve hüküm aldı. Yani bunların arasında Karadžić var, Mladić var. Yargılanırken ölen, dava sonuçlanamayan Milošević var. Ama onun haricinde Kunarak var, Foça davaları var. Bunların totaline baktığımızda hani kişilerin yargılandığı bir süreç ve şöyle düşünelim, Srebrenica'da soykırım işlendiği kabul ediliyor ama bugün Srebrenica hala o Dayton Barış Anlaşması'nda yer aldığı şekliyle Sırp Cumhuriyeti'nin oradaki Bosna Hersek içerisindeki entite olan Sırp Cumhuriyeti isimli entiteye ait bir parça. Yani biz bugün soykırımı anmak için Potiçari'ye gittiğimizde, Srebrenica'ya gittiğimizde barış anlaşmasıyla Sırplara soykırımla alındığı bilinmesine rağmen Sırplara bırakılmış topraklarda ziyaret edebiliyoruz bu soykırım anıtını.
0: Ne kadar acı.
1: Bu aslında hani o işte adalet, uluslararası hukuk, hani bunların nasıl anlaşılması gerektiğine dair bir şey. Çünkü şöyle bir mesajla vermiş oluyoruz aslında. Bunu kabul etmekle ya da hani biz derken dünya bunu böyle bir şey yapıyor. Soykırım yapabilirsiniz. Sonucunda zaten tazminat ödemiyorsunuz çünkü boşnaklara hiç tazminat ödenmedi çünkü olayın sorumlusunun kim olduğu tam gösterilemedi. Sırbistan değil, dendi o Bosna Hersek içerisindeki Sırp entitesi de bir devlet olmadığı için devlet sorumluluğuyla yargılanamadı. Tazminat vermiyorsunuz ve aldığı toprak onda kalıyor. Sadece birkaç kişi yargılanıyor. Neden birkaç kişi? Aslında tabii ki yüzlerce kişi yargılandı ama bunlar sadece ön planda olan isimlerdi. İşte zaten orduların genel komutanı Mladić. İşte oradaki siyasi yönetimin başı Karadžić gibi. Halbuki hani diyoruz ya, mezarlar, birden fazla mezar var. Bedenler bir yerden bir yere taşındı. Mesela o araçları sürenlerin de yargılanması gerekirdi. Çünkü her biri suça karışmış insanlar. Ya da işte Hollanda'dan bahsetti Sayın Ercan Bey. Evet, Hollanda askerlerinden bahsetti. Hollanda bu konuda sorumluluğunu aldı mı? Çünkü aslında hani Birleşmiş Milletler orada bir güvenli bölge ilan ediyor ve bu güvenli bölgeye girerken, o bölgeye girebilmek için herkes üstündeki çakı dahil her şeyin teslim etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani tamamen savunmasız bir insan grubu var. Kaldı ki çok konuşmuyoruz ama yani bu kamplarda, çünkü sadece orada kamp yok, birkaç yerde güvenli bölge var. Bu kamplarda da insanlık dışı bir yaşamın devam ettiği bir süreç var. Ve Mladić girdiğinde, Ratko Mladić içeri girdiğinde, Srebrenica'ya geldiğinde bunu teslim eden bir Hollanda var. Hani burada Hollanda kendi başına direniş yapabilecek güce sahip miydi? Tam değildi. Çünkü oraya giden asker, Hollanda askeri, işte şortlarıyla orada duran 20 yaşlarında gençlerdi ve bunlar işte Sırplar tarafından çekilmiş videolar olduğu için teslim alma aşaması bir propaganda nedeniyle Mladić tarafından çektiriliyor. Çocukların dizleri titriyor. Ama bunun arkasında durmayan bir Birleşmiş Milletler ve NATO var. Çünkü Hollanda komutanı kendi hükümetiyle görüşüyor, acil hava desteği istiyor. Hiç değilse Sırplarda etki yaratmak için üzerinden uçsa Sırbistan ya da ve o bölgenin üzerinden uçsa ve bu bir şey yaratsa, bir tedirginlik yaratsa Sırplarda diye. Bu uçuşa dahi izin verilemiyor. İşte aslında biz hani daha sonra NATO konsepti değişiyor daha sonraki süreçte. Bu Bosna Hersek bunun için önemli bir aşama. Çünkü daha sonra Kosova nedeniyle Sırbistan'a bir bomba

0: bombalama NATO üzerinden. NATO böyle bir işte operasyon düzenliyor, hava operasyonu. Ama Bosna Hersek'te nasıl o gücün, silahın, herkeste silah var, herkeste uçak var ama masum insanları koruma konusunda nasıl yetersiz kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla burada sorumluluğun bir parçası da aslında Birleşmiş Milletler'e ve NATO'ya ve burada görevli olan ama ellerindeki yetkiyi kullanmaktan imtina eden komutanlara da ait. Dolayısıyla yani netice itibariyle Srebrenica aslında herkesin yüreğinde bir acı olarak kalmalı. Hem hala o toprakların Sırplarda olması nedeniyle sistemsel olarak, hem aslında yargılanması gereken herkes tam olarak yargılanamadığı için. Çünkü bölgeye dönüyor insanlar, boşnaklar, geri dönüş çalışmaları çerçevesinde. Ama evine vardığında evi zaten işgal altında, ya da işte tapu dairesine o işlemlerini yürütmeye gittiğinde kocasını öldüren adamın orada memur olarak çalıştığını görüyor ve tanıklıklar kendi başına bu yargılamaların böyle hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesine yetmiyor. O yüzden Srebrenica çok büyük bir acı ve bugünlerde de İtalya'da başlayan bir soruşturma bize bambaşka bir yönünü gösteriyor. Bununla ilintili olarak Avusturya'da da yeni bir savcılık çalışmasının başladığını biliyoruz. Sarajevo'daki kuşatma, işte o da zaten çok uzun bir süre sürmüştü. Bu kuşatmaya izleyici olarak gelen ve sniperlarla orada kaçışan insanları vurmak için gelen zenginlerin, Avrupa zenginlerinden bahsediliyor. Bu ilk önce yine İtalyan bir gazetecinin çektiği bir belgesel ve ama o dönemin eski gazetelere gittiğimizde Saraybosna'da basılı hem Sırp hem de Boşnak basınında bunların yer aldığını görüyoruz. Yine Sırp gazetelerinde ziyaretçilerden bahsediliyor. Şimdi geçen gün bir başka bir belge ortaya çıktı. Bunun ucu da Sırbistan'da bugün yetkili olan bir takım isimlere de ulaşıyor. Bu ismin de bu belgelerde hani imzasının bulunduğu, işte Milošević'in subayı olarak, istihbarat subayı olarak ve Almanya'dan da ziyaret için gelinenlerden bahsediyor. Tabii ki bu belge, bu gelenlerin de atış yapmak için mi geldikleri? Çünkü şöyle, nedir bu? Saraybosna kuşatma altında. Bu kuşatma siperlerine gidiyorlar zenginler. İtalya'daki soruşturma bununla ilgili. Ellerinde zaten o işte önemli, o namlulu ve ileriyi gösteren silahlardan var. Bunlarla eğer çocuk vururlarsa çok daha yüksek para ödüyorlar. Eğer bir kadın vuruyorlarsa orta düzeyde, yaşlı bir insan ise zaten çok hızlı koşup kaçamadığı için sırf para ödeme yapılıyor. Onlar için daha az para ödeniyor. Dolayısıyla böyle bir Sarajevo Zaferi'si diye bir şeyden bahsediyoruz. Bunlar inanılmaz acı verici şeyler. Şimdi mesela Gazze'de izleyici olarak oraya da gidildiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili de haberler çıktı. Ama bunlar için bir şey yapılamıyor oluşu. Böyle duyuyoruz, öğreniyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Bu da bizim üstümüze kalan bir ağırlık. Bir de tabii ki bu Epstein dosyalarında falan da gördük. Bu Bosna Hersek genelinde kadınlara tecavüz için özel timlerin bulunduğu bir sistemle soykırım gerçekleştiriliyor aslında. Çünkü bu aslında o soyun bir daha devam etmemesi için yapılmış ekstra bir faaliyet. Evet. Çünkü orada aile hayatı bitiyor.
1: Etnik temizlik.
0: Evet. Bu kadınlar hamileliklerini sürdürebilmelerini sağlamaya çalışıyor. Bakın bu çok taktiksel bir şey. Yani 8 ayı doldurmadan kamptan çıkışlarına izin yok. Yani sadece tecavüz değil, hamile kalsın ve bir Sırp çocuğu doğursun diye yapılan bir düzenek. Ve bu çocukların ne olduğu da mesela konuşuluyor. Bunların bir kısmının organ ticareti için kullanıldığını, bir kısmının işte seks ticaretinde kullanıldığını, bir kısmının da Bosna'da yazılıp çizilenlere göre söylüyoruz tabii ki, oradaki gazetelerde bunları izin takip edebiliyoruz. Vatikan tarafından kurtarma amaçlı belki, Vatikan tarafından toplanıp götürüldü ve hani kimlikleri doğal olarak üstleri örtülecek çünkü anneler de çoğu

çocukları istemedik gibi soykırımın ardıl mağdurlarından bahsediyoruz. O yüzden üzerinden böyle çok vakit geçmiş gibi geliyor. Ama aslında hala kanayan bir yara, hala çok büyük bir acı. Oradaki insan

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: ABD İran gerilimi artıyor kıymetli dinleyicilerimiz ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda bir gerilim var. Tırmanan bir gerilim, karşılıklı saldırılar. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump'ın açıklamaları var. İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Hürmüz'ün muhafızlığını sürdüreceğiz diyor ABD Başkanı Donald Trump. Tabii İran'ın misilleme saldırıları da var. Biz şimdi TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'la bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Günaydın, merhaba efendim.
1: Son gelişmeleri sizden dinlemek istiyoruz. Tabii İran tarafının da saldırıların nasıl karşılık verdiğini, nasıl açıklamalar geldiğini de sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani bu son süreçte özellikle Amerika Birleşik Devletleri gelecekte İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü sağlama ve orada egemenlik kurma anlayışına karşı çıkmak için çok çeşitli manevralarda bulunuyordu. Özellikle Umman kıyısından gemileri geçirterek bu ablukayı delme ve süreçte İran'ı pasifize etme gibi. Fakat İran tabii ki buna izin vermedi. Yani daha önceki açıklamalarında da demişti ki eğer gemiler izinsiz geçerse ha bize yakın olan kısımda ha Umman'a yakın olan kısımda bu gemiler vurulacaktır diye. Ve neticede bu eylemde bulunan gemileri de vuruyorlar yani. Bunun üzerine de Amerika bunu kendisine bir bahane olarak kabul ederek işte sen var olan gemileri vuruyorsun, onların geçişini engelliyorsun, onun için ben de seni vuruyorum. Ve çok geniş kapsamlı uzun süredir aslında neredeyse her gece İran'ın Hürmüz kenarındaki eyaletlerin kentlerini vuruyor. Bundaki asıl amaç bu kentlerde bulunan ve Hürmüz'e dönük savunmayı sağlayan askeri alanlar ve aynı zamanda bilgilendirmeyi sağlayan iletişim alanları. Yani bunlar nokta atışlar, nokta hedefler ve epey uzun süredir zaten bunlar yapılıyor. Süreçte bunu yapa yapa İran'ı ya masaya oturtmak ya tamamen diskalifiye etmek şeklindeki bir anlayışı tezahür ettirmek. Ama ilginçtir, dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklama çok dikkat çekti aslında. Yani bundan sonraki süreçte ben Hürmüz Boğazı'nın jandarması olacağım, koruyucu meleği olacağım, burada geçen işte ticari gemilerin yüklerinin %20'si değerindeki karşılığı ben alacağım. Hı hı. Dolayısıyla bu

0: benim hani hakkımdır, ben burada bir emek harcıyorum. Sanki davet etmişler de gelmiş, böyle normal bir ticaret yapıyoruz. Yani gelmişsin, boğazı kapatmışsın, metazoruyla İran'ın gelecekteki petrolünü, doğalgazını harcama, artı Çin'le olan bağını kesme, yani tamamen siyasi ve ideolojik bir amaçla gelmişsin, ama bugün işte koruyucu melek takılıyorsun. Ki bunu mesela İran'da demişti ki, madem Boğaz'ın güvenliğini çok düşünüyorsunuz, hı hı, o halde biz Umman'la beraber bir teşkilat oluşturalım. Hürmüz Boğazı'nın geçişini güvenli kılalım. Yapmış olduğumuz masraflar ve hizmetler karşısında da belli bir ücret alalım. Amerika ne demişti? Olmaz. Burası uluslararası bir su alanıdır. Herkese açık olmalı. Para almak mümkün değil. Bu uluslararası anlayışa ters. Ne oldu da ters? Dün işte %20'sini istiyorsun diye tabii ki soruyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu taleplerine Hatemül Enbiya Teşkilatı sözcüsü İbrahim Zülfikari cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri süreç içerisinde dedi, Hürmüz Boğazı'nda yönetimde söz sahibi olmak istiyor, biz buna izin vermeyeceğiz. Çatışmaysa çatışma dedi. Yine dün bizim de iştirak etmiş olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin basın toplantısı vardı haftalık. Yine bu meseleler tabii soruldu. Dedi ki biz artık Amerika Birleşik Devletleri'nin neyine güveneceğimize dair kıblemize şaşırmışız. Yani adamların bir dediği iki etmiyor, birbirini tutmuyor. Dolayısıyla güvensiz bir alan yani mevcut. Ve biz dedi bunlarla hani bir takım şeyleri konuşurken onlara güvendiğimizden değil, söylediğimiz sözlerin gereğinin yerine getirilmesi üzerine dedi, biz bunlarla diyalog kuruyoruz dedi. Bu da tabii bir yönüyle uluslararası ilişkiler anlamında çok güvensiz ve sarsıcı bir ifade ve tehlikeli. Yani düşünün, bir mutabakat zemini hazırlıyorsunuz, 14 madde, bunun üzerinde görüşeceğiz diyorsunuz. Ama öte taraftan fırsat buldukça da sanki hiç o mutabakat yokmuş gibi aniden gece yarıları 5-10 şehri, bazen 20 şehri bombardımana tabi tutuyorsunuz. Ondan sonra karşılık veriliyor. Efendim vay, bize karşılık verildi. Böyle bir süreç yaşanıyor. Bakalım ne olacak? Yani İran sonuna kadar direnmeye çalışacak. Özellikle şurada bir ifade etti. Bizim de Umman'la yapmak istediğimiz Hürmüz'ü ortak idare etme projesine Amerika Birleşik Devletleri en temel engel, Miskat üzerinde, yani Umman üzerinde baskı kuruyor. Buna izin vermiyor dedi. Ve artık izin vermemesinin nedenini de artık biz anladık. Yani dünkü Trump'ın ifadelerinde Amerika burada bir hegemonya oluşturmak, süreçte buradan bir akar temin etmek istiyor. Acaba bunu başarabilecek mi, başaramayacak mı? Süreç içerisinde neler olacak? İsrail faktörü tekrar devreye girecek mi? Bölgede yeniden şiddetli çatışmalara dönülecek mi? Çünkü yapılan saldırılar neticesinde yine ne oluyor? Mesela son iki gündür yapılan saldırılar neticesinde İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ondan sonra Ürdün'e, Kuveyt'e yöneldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki tesislerini vurdu. Dolayısıyla bu sefer bu ülkeler diyor ki işte İran hani bizim alanlarımızı vuruyor. İran da diyor ki ya kardeşim, senin topraklarından bana yönelen bu eylemlere artık bir son verdirtin. Verdirtmezseniz sonucuna katlanacaksınız. Bu da bölge için gelecekte aslında tehlikeli bir çizgi. Bütün emniyeti ve güveni, karşılıklı anlayışı yok ediyor. Bakalım Amerika ve İran bu süreci nereye taşıyacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama şu an için gerçekten yeniden bir alevlenme var. Sistan, Belucistan eyaletini, Hürmüzgan eyaletini, Buşehir eyaletini maalesef bu saldırılar ara ara düzenleniyor. Bugün yine de zaten gerçekleştirildi. Bundan sonra da kısmı da olsa yine devam edecek gibi. Eğer anlaşma olmasa biraz daha şiddetlenme ihtimali var. Bakalım Amerika ve İran neyi gösterecek bize, hep beraber göreceğiz.
1: TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Tabii devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikte. Sayın Yaşın'la sohbetimizi sürdürüyoruz. İstiyoruz ki ABD-İran gerilimi ile ilgili çok kısa sizden de bir değerlendirme alalım.
2: Evet, belki birazcık sonlara yaklaşmış da olabiliriz. Çünkü İran'ın hava savunma sisteminin zedelendiği çok belli. Bu yoğun saldırılar zaten buraya zedelemişti ve şimdi en son ki saldırıda Akkale demiryolu ve köprüsünün hedef alındığını ve vurulduğunu biliyoruz. Ve burası artık İran'ın, hani Tahran'ın üzerinden geçiyor. Bayağı bir o füzelerin gidebiliyor olması lazım ki o noktaya varabilsin. Hani İran açısından tedirginlik verici, ama diğer taraftan Amerika'nın silah yetiştiremediğini biliyoruz. Evet, işte İran ya da vekil güçlerinin kullandığı füzelere göre çok daha isabetli, teknolojik olarak daha gelişmiş silahlar kullanıyor. Gerek İsrail, gerek Amerika. Ama bunlar maliyeti çok yüksek olan silah teknolojileri ve bunların tükendiğini biliyoruz. Yani bugün hani Ukrayna-Rusya savaşından Amerika'nın büyük ölçüde kendisini çekmesinin sebebi iki tarafa da bu silah hizmetini sunamıyor oluşu.
1: Evet.
2: İsrail'in de hava savunma sisteminin İran tarafından çökeldiğini biliyoruz. İki tarafta da hani böyle bir güç azalması var. İran'ın avantajı, füze üretmeye devam edebiliyor. Amerika ise bu hızda üretemiyor. Yani üretilenin iki misli yıllık üretim ve tüketim. Bu iki ayda iki misli tüketildi. Bir yılda üretilenin iki misli tüketildi. Dolayısıyla havuz boşaldı. Şimdi böyle baktığımızda iki tarafın da savaşı sürdürme kabiliyeti büyük ölçüde azalmış durumda. Şimdi İran açısından ama şöyle bir şey de var. Tamam, sonuna kadar direnecek, bunu gösteriyor zaten ilk baştan beri. Halkıyla bütünleşik bir duruşunun var olması çok kıymetli. Yani Avrupa ülkelerindeki kamuoyu da buna son derece saygı duyuyor ve hani Amerika'nın bu emperyalist saldırganlığı olarak değerlendiriliyor kamuoyu nezdinde. NATO zirvesine yansıyanın da biraz bununla ilgili olduğunu da biliyoruz. Hani Amerika İran'da yalnız bırakıldığı için rahatsız. Ama bugün İran'ın açısından baktığımızda bu Akkale Demiryolu ve köprüsü İran'dan Çin'e uzanan ticaret yolunun önemli bir aşaması. Türkmenistan sınırına yakın, Türkmenistan, Kazakistan, oradan Çin ve Rusya'ya çıkış yaptığı bir rota. Ve diğer taraftan bu saldırıların hemen öncesinde, Amerika'nın tekrar başlattığı saldırıların hemen öncesinde ortaya çıkan bir veri vardı. Çin artık İran petrolü yerine Körfez ülkelerindeki petrolü daha ucuz olduğu için, onlar daha fazla indirim yaptığı için oraya yöneliyor. Ve İran petrolü bölgenin en pahalı petrolü halini aldı. Yarın öbür gün değişebilir ama şu anlama geliyor. Hani Çin en fazla satış yaptığı yer ve o alıcısını değiştirdi. Dolayısıyla İran için evet, hem bir hava savunmasında yani ciddi bir zedelenme var. Daha açık hedef haline geldi. Altyapısı işte ve petrol tesisleri, her şeyle birlikte. Diğer taraftan ekonomisini sürdürmesi için ticaretini sürdürebiliyor olması lazım. Buradaki alıcılarını rakiplerine karşı kaybetmiş gözüküyor. Zaten enflasyon %70 oranında. Hani İran açısından da hani belki artık süngüyle savaşa dönecek ama kara saldırısı değil. Yani Amerika'nın da böyle bir gücü yok. Karadan saldırma gücü yok. Dolayısıyla bu savaş bu şekilde böyle belki tekrar ateşkes anlaşması konuşulur. Bir yandan askeri baskı, Amerika'nın sistemi bu zaten. Bir yandan askeri baskı, çaresiz hissettirme, diğer taraftan masaya oturmaya zorlama şeklinde devam ediyor. Ama Hürmüz Boğazı'nın da seyri sefere açık bir yer olduğunu unutmamak lazım. O ticaret yollarında hani mutlaka serbest olması gereken bölgelerden birisi. Amerika'da bu fikrinde yalnız değil. Yani bütün dünya, Çin de dahildir buna mutlaka. Hani ticaret gemilerinin buralardan rahat ve serbest, ücret ödemeden geçebiliyor olması lazım. İran'ın da bunu tekrar düşünmesi gerekiyor tabii ki.
1: Bir 5 dakikamız kaldı Gözde Hanım. Bu 5 dakikada tabii ki Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararı konuşmakta yarar var. 8 Temmuz 2026'da Yunan Milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğü

0: Günde 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı tartışmalı bir karar.
1: Evet.
0: Bu karar 575 kabul, 33 ret, 43 çekimser oyla kabul edildi. Karar içerisinde Rum kadın ve kız çocuklarının cinsel şiddete maruz kaldığı yönünde iddialar var.
1: Evet, ben şimdi çok hızlandırılmış 5 dakikaya sığdırayım. Bu rapor hani lanse edildiği gibi Kıbrıs özelinde çıkan bir rapor değil. Ama Yunan ve Rum diplomasisinin çok büyük bir başarısı. Çünkü kadın hakları ile ilgili çıkan bir raporun başına Kıbrıs konusu iliştirilmiş.
0: Evet.
1: Yoksa rapor aslında böyle çeşitli maddeleri var ve her bir madde ayrı ayrı oylanıyor ve biz total oylama sonucunu görüyoruz, işte 543 kabul diye. Bunun içerisinde kürtajın yasallaşması, kürtajın güvenli hale getirilmesi, sağlıklı üreme gibi Avrupa Birliği'nin bu konuda hani kadınlarla ilgili tecavüzleri de engelleyici bu zaten muhafazakarlarla liberaller arasındaki bir meseledir kürtaj. Bu konuda genel bir bir hukuk belgesi, yani hukuk belgesi de olmaz da bu bir anlayış belgesi yaratmaya dönük bir rapor aslında. İçerisinde savaşlarla ilgili genel olarak bir şey yok. Yani bütün maddeler aslında normal yaşamda bu konuda bir farkındalık arttırmak, farkındalığı arttırmaya dönük. Hem de rızaya dayalı tecavüz tanımı mesela içerisinde var. Hani bunların hiçbirisinin savaşlarla, çatışmalarla, Kıbrıs'la ilgisi yok. Ama çok büyük bir başarıdır. Bunun en başına 6 ay kadar önce ya da böyle belli bir süredir adada yaptıkları gözlemler üzerine Kıbrıs'la ilgili de, yani 74 dönemine ilişkinde bir rapor hazırlıyor bu. Ve böyle olmaz bu iş. Yani mesela diyor ki Kıbrıs'la ilgili olarak 74 döneminde sistematik organize tecavüzlerden bahsediyor. 750 kadın diyor. Mesela 750 kadın kim? Bunların bir dipnot olarak verilebilir. Hangi görüşmeler, neye dayanarak, hangi raporlara binaen bu çıkmış, bu rakam çıkmış? Çünkü yani 74'ten bahsediyorsunuz. Kaç yıl önceden bahsediyorsunuz? İkincisi, sistematik diyebilmek için mesela Srebrenica'daki soykırım sistematik. Neden? Çünkü merkezden en uçtaki askere kadar hiyerarşik bir emir komuta zincirinin varlığında sistematik ancak böyle ispatlanabilir bir şey. Bunu neye göre söylediniz? O belli değil. Organize diyor. Organizasyon şeması nedir? Bunu neye göre ortaya koydunuz? Bu da yok. Ama sadece bir cümle olarak bu orada var. Dolayısıyla bu Rum diplomasisinin çok büyük bir başarısı. Biz şunu anlayabiliriz. Sadece dış işleriyle ilgili, Avrupa'nın dış işleriyle ilgili belgelerde değil, bundan sonra, çünkü hani bunun nedenini de söyleyebiliriz ama bundan sonra böyle alakasız konuların başına da Kıbrıs meselesinin iliştirilmesi söz konusu olabilir. Bizim için tehdit nerede? Bu raporun en sonunda, bundan sonra diyor, çatışma bölgelerinde bu rapor kullanılsın. Bu şu anlama gelir: yarın öbür gün Ukrayna meselesi diyelim, oradaki kadınlara dönük tecavüzler söz konusu olduğunda bu rapora bir atıf yapılacak. Dolayısıyla sürekli olarak canlı Kıbrıs tutacaklar. Meselesi böyle canlı tutulmuş olacak. Ama hani bir hukuki bağlayıcılığı var mı? Kuşkusuz yok. Yani AİHM'in daha önce verdiği bir karar var. Hani bu Perinçek İsviçre davasında da gördüğümüz, parlamentolar o gün orada hazır bulunanların siyasi görüşünü ve yaklaşımını ifade eder. Hukuki birer belge değildir. O yönüyle öyle, ama demek ki biz buradan kendimize bir şey çıkarmalıyız. Avrupa koridorlarında dolaşıp bizim başımıza geleni, Kıbrıs'ta başımıza geleni bizim anlatmamız gerekiyor. Maalesef böyle, yoksa böyle belgelerin içerisinde alakasız yerlerde bu tarz suçlamalarla karşılaşılması söz konusu olabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz size açıklamalarınız için, değerlendirmeleriniz için. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ve başlarken de Yunan ve Rum diplomasisinin başarısı diyerek başlamıştı söze. Çok teşekkür ederiz, çok isabetliydi.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabah.

sabahlar. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Amerika ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi de karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump Boğazı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestesi vurgusu geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye yapay zeka çağına üniversitelerden hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun son 3 yılda attığı adımlarla kampüslerde yapay zeka ve bilişim alanında 81 yeni program açıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, amacımız yapay zeka ürünlerini üretime katacak gençler yetiştirmek dedi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonda organize suç örgütü üyesi 77 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Shop'a Expertiz.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklamlar.
8: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler. Devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 9'u 8 dakika geçiyor ve bu bölümün ilk konuğu eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gültekin günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar sinema.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii LGS'yi konuşacağız. Tercih maratonu başladı. Aslında sınavı konuştuğumuzda da zor bir sınav diye konuştuğumuz sınavın 452 şampiyonu ortaya çıktı. Öncelikle bunu değerlendirin istiyoruz.
2: Şimdi Sinem Hanım, yani ben 500 tam yapan öğrenci tahmin ediyordum. 452 öğrenci çıktı. Hı-hı. 500 tam puan yapan ya da soruların tümünü yanıtlayan diyelim 90 soruyu. Geçen yıl biliyorsunuz ki bu sayı 719'du.
1: Evet.
2: Bir hayli yüksekti. Biraz düşüş var. Nedeni bildiğiniz gibi matematik ve Türkçenin adaylara her zaman olduğu gibi zor gelmesi. Ancak şeye baktığımızda, doğru sayılarına baktığımızda orada da çok ilginç bir veri ortaya çıkıyor. Şimdi zor dediğimiz Türkçenin doğru sayısı, yani bunlar netler, yanlışlar, doğruları götürdükten sonraki kalan net açıklanmıyor. Doğru sayıları açıklanıyor. Türkçe'de geçtiğimiz yıla nazaran biraz yükselme var. Matematik düşmüş. Biz doğru düşmüş yaklaşık olarak. Diğer yani matematik haricinde 5 testte geçtiğimiz yıla nazaran biraz kıpırdanma var. Yani olumlu yönde doğru sayıları biraz yükselmiş. Hani zor dediğimiz, uğraştırıcı dediğimiz Türkçe'de doğru sayısı yükselmiş. Bir tek matematik düşmüş, o zorlamış. Buna rağmen

0: yine de işte 500'e yakın, 452 tam yapan öğrenci sayısı var. Şimdi tercih süreci başladı. 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Burada esas önemli olan nokta şu, geçtiğimiz yıla nazaran kontenjan biraz düştü. Ne kadar düştü? Toplamda 2506, yani 2500 öğrencilik kontenjan düştü. Bu önemli mi? Önemli. Önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl 201.400, 201.500 dolayındaydı. Şimdi mesela sayacağım okullarda, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Anadolu, Beşiktaş Atatürk Anadolu mesela, bunlar da hep 30'ar öğrenci düşmüş kontenjan önceki yıla nazaran. Ya 30'ar kontenjan demek yaklaşık olarak birer sınıfın azalması demek ki bunlar en baştaki tercih edilen okullar. Şimdi bunların düşmesiyle bitmiyor olay. Çünkü bunlar en baştaki yüzdelik dilim. Bunlardan aşağı da doğru da kayacak tabii ki olay. Yani yüksek puanlı öğrenciler bu kontenjan azalmasından dolayı bu okullara giremediği zaman zincirleme olarak o yüksek puanlar bunların hemen bir alt bir tık altındaki okullara girmeye başlayacaklar. Ne olacak? Bu sefer o okulların yüzdelik dilimleri küçülecek, puanları yükselecek. Bu olay böyle zincirleme olarak aşağıya doğru gidecek. Dolayısıyla mesela Anadolu liselerinde Türkiye genelinde toplam 2800, yani 3000'e yakın bir kontenjan azalması var. Dolayısıyla velilerimizin, değerli veliler, sevgili öğrencilerimizin hani tercihlerini yaparken bunu dikkate almalarında yarar var. Şimdi 10 tercih hakları var. Mesela %3'lük dilimdeki olan bir öğrenciyi düşünelim örnek olarak. Ha, bu öğrenci %2'den tercihlerini başlatabilir. Yani ilk 2-3 tercihi gönlünde yatan aslan. Yani sanki hiç puan yok, yüzdelik dilim yok, kontenjan yok. Hani nereyi istersin? Ben bu okulda okumak isterim. Yani ilk 2-3 tercih bu şekilde yapılabilir sinemanın. Ancak evet, ondan sonraki 4 tercihi yaklaşık olarak diyelim, tabii ki kişiye bağlı bu. 4 tercih kendi bulunduğu yüzdelik dilim ve onun biraz altı, birazcık üstü. İşte o dolaylardaki tercihler yapılmalı ve bu ara birazcık hani geniş tutulmalı. Sondaki iki tercihte kazandığı zaman pişman olmayacağı, yine de okuyacağı tercihler olmalı. Dolayısıyla biraz daha temkinli şey yapmakta, davranmakta yarar var tercihleri yaparken. Evet. Şu an yani 15 günlük süreç var. Yani bugün tabii ki 14 günlük bir süreç kaldı. Bu uzun bir süre esasında. Acele etmesin değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Tabii ki bu Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda, tercih konusunda gerçekten çok büyük katkılar sağlıyor. Yani ülke genelinde 30 binden fazla tercih danışmanlığı hizmeti açıldı. 81 ilde. Yani bu çok büyük bir hizmet. Öbür taraftan daha önce de dile getirdiğimiz Rotu Marif yapay zeka destekli tercih robotu diyelim. Evet. O devreye giriyor. Ama şu var, tabii ki bunlardan yararlanılacak. Birçok uzmandan tabii ki görüş alınacak ama bizatihi gençle birlikte okul ziyaretleri. Ama sadece fiziki olarak incelenmesin. Yani idarecilerle, öğretmenlerle, o okulda okuyan öğrencilerle, hatta mezunlarla kırk yararcasına bu araştırmaların yapılması gerekir. Son birkaç günde de tercihler düzenlenebilir ama oraya kadar gencin görüşü alınmalı. Bizzat tercihlerde onun fikrine danışılmalı ve okul ziyaretlerinde muhakkak o gencin de bulunmasında yarar var. Sinema.
1: Evet, bazen ısrarla öğrenci meslek lisesine gitmek istiyor. İstediği bir bölüm var meslek lisesinde. Ancak aile üniversite dönemini düşünerek onu daha başka Anadolu liselerine yönlendirme eğiliminde olabiliyor.
0: Bir noktaya değindiniz Sinema Hanım. Şu var, tercihleri yaparken tabii ki puanlara, yüzdelik dilimlere bakılacak. Evet. Tabii ki bunlar dikkate alınacak. Ancak bunlar matematiksel verilerdir. Ama önemli olan tercih olayı. Yani

0: çocuğun tercihi, çocuğa uyan tercihi, çocuğun mutlu olabileceği tercihi. O bizim yavrumuz olmasına rağmen o biz değil. Onun yetenekleri bizden farklı. Onun başarılı olduğu alanlar, sevdiği alanlar bizden çok daha farklı. Dolayısıyla bunları dikkate almamız gerekiyor. Yani buradaki en büyük kazanç sadece şu sıradaki tercih değil. Çocuğun nerede mutlu olabileceği. Yani okulun uzaklığı, yakınlığı da son derece önemli. Çünkü 2 yıl sonra diğer büyük sınavların hazırlığı başlayacak. Yoldaki geliş gidişler, yoldaki yorgunluklar, o sürecin şeyi, tabii ki bunlar da dikkate alınması gerekiyor. Ve lise tercihi yaparken o lisenin tabii ki üniversitedeki başarısı, yüzdesi, kazanma şeylere, ona da bakılacak ama tek kriter bunlar değil. Dolayısıyla çocuğun verimli olabileceği, mutlu bir şekilde okuyabileceği ve o 4 yıllık veya 5 yıllık süre, her neyse, onu mutlu, verimli bir şekilde geçirebileceği süreç bence son derece önemli. Ve burada çocuğun okulundaki öğretmenlerden, yani mezun olduğu orta okuldaki öğretmenlerinden görüş alınması, rehberlik öğretmenlerinden görüş alınması daha sonraki süreç için bunlar son derece önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor sinema.
1: Evet, okulun uzaklığı, yakınlığı çok önemli dediniz. Yakın okulun daha ilk tercihler arasında yer aldığını da biliyoruz. Çok daha önemli oluyor okulun eve yakın olması. Hem mesafe anlamında hem öğrencinin daha az yorulması anlamında çok kıymetli oluyor. Bir yandan da devamlılığı da önemli. Yani siz de bahsettiniz. Evet, öğrenci onu istiyor, veli onu istiyor olabilir ama işte orada bir ortak noktada buluşabilmek çok kıymetli. Sayın Sadık Gültekin, devamlılık açısından da, yani öğrenci başladığı okulda bazen işte meslek lisesinde başlayabiliyor ama sonradan fark edebiliyor orada devam etmek istemediğini.
0: Önceki yıllarda
1: pandemiden
0: önceki yıllarda bir ilimizde isim olarak vermeyeyim. Ama İstanbul'la Ankara ile kıyaslanmayacak nüfus oranında bir il. Bu iki ile de yakın bir il esasında. Buradan tahmin edilebilir. Şimdi o okul, o ildeki fen lisesi sayısı Ankara'ya eşdeğerdi. Bu pandemiden önceki süreci şey yapıyorum. İstanbul'a da çok yakındı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani o ili siz nüfus olarak ve sanayi olarak, her neyse, başkentte de İstanbul'la kıyaslayamazsınız. Ama o ilin fen lisesi sayısı neredeyse bu iki ile, başkentte ve İstanbul'la. Peki bu neden bu şekilde? Çünkü çok talep var, çok istek var. Neden? İşte benim çocuğum fen lisesinde okusun. Ama peki benim çocuğum fen lisesinde gerçekten yapabilir mi? Ha, sınavda yapmış olabilir ama bu çocuk gerçekten fen lisesine uygun mu? İstiyor mu? Yahut da bundan sonraki tercihleri o doğrultuda mı? Yani sınav başarısı sadece okul seçimi başarısı anlamına da gelmiyor. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Burada çocuğun sınavdaki başarısı sadece bir kriter değil. Tabii ki sorumluluğun göstergesidir. Ama bundan sonraki sürecin ne şekilde ilerleyeceğinin bir kıstası, şeyi, göstergesi değildir. Ona da dikkat etmekte yarar vardır. Yani iyi okul sadece puanı yüksek okul anlamına gelmez.
1: Evet.
0: İyi okul çocuğa uyan okuldur. Ya da çocuğun o okula uygun olmasıdır. En büyük hata burada yapılıyor.
1: Evet. Şimdi şöyle örnekler de vermeliyiz. Elbette düz lise şu anda yok. 3 yıllık liseler yok. Ama benim okuduğum dönemde düz lise vardı ve ben bir düz lise mezunuyum. Ve yani hani süper liseye yerleşemediyseniz, işte diploma notunuz yeterli değilse ve Anadolu liselerini kazanamadıysanız ya meslek lisesine ya düz liseye giderdiniz. Tercihimiz düz liseden oldu. Düz liseden yana oldu ama baktığımızda benim sınıf arkadaşlarım arasında yani mezuna kalmadan hukuk fakültesini kazanan öğrenciler vardı. Arkadaşlarım vardı. Dolayısıyla çok da korkmamak lazım. Evet, puanı çok iyi değil, kötü bir liseye mi gidecek endişesi taşıyabilirsiniz ama sonunda üniversiteye gidiş yolunda öğrenciyi toparlamak yine veliye, yine öğrenciye düşüyor.
0: Şimdi bakın, sınavı ne kadar seven bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Bu yılki sınava katılım oranı %97 sinemanın. Geçtiğimiz yılda %95'ti. Yani herhalde dünyada bizden başka sınavları bu kadar seven ve sınavlarla

0: kalkan bir ülke Japonya'dır. Yani onlar da doğu şeklindedir. Amansız bir yarışma. Şimdi yani şu var, sınavlardaki başarı daha sonraki hayatın başarısı anlamına da gelmiyor. Verdiğiniz örnek de işte bu doğrultuda. Şimdi bu sınava çocuklar o kadar tabii ki çalışsınlar, tabii ki sorumluluklarını göstersinler ama savaştan çıkmışa dönüyorlar Sinem Hanım. Evet. Yani birinci yıl, lisenin birinci yılı çocukların toparlanma süreci. Aynı şeyi üniversitenin birinci yılında da görüyoruz. Yani o YKS sınavından çıkan çocuklar savaştan çıkmışçasına birinci yılda kendilerine gelme süreci. Çocuklara dokunmayın, bir de onlar da zaten başardık şeyin havasına giriyorlar.
1: Evet.
0: Bir yıl toparlanma süreci lise 1'de de üniversite 1'de de.
1: Evet.
0: Şimdi bu kar mı yapıyoruz, zararda mıyız? İkinci yıldan itibaren ancak toparlanmaya başlıyorlar. Ondan sonra da yeni sınavın, yeni sınavların hazırlıkları başlıyor. Hep bir koşturmaca şeklinde gidiyor.
1: Evet.
0: Ama yani bu doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle okulların amacı sınava hazırlamak değildir. Şimdi bakın bu LGS tercihlerinde işte üniversite sınavına biz garanti alma derdindeyiz. Hangi okul üniversite sınavında daha başarılıysa işte biz fen lisesi ise oraya, yahut da bu az önce adını saydığımız okullarsa oraya girelim ki üniversite sınavındaki başarımız yüksek olsun. Ama lisenin amacı sınava hazırlamak değil ki, lisenin amacı hayata hazırlamak, bir de üst kademeyi hazırlamaktır. Altyapı bakımından. Ha, tamam sınava da hazırlanırsınız ama okul bunun için seçilmez. Okul hayat için, hayata hazırlık için seçilir. Şimdi her gün okullardayım dedim, bakın şunlarla da karşılaşıyoruz. Çocuk sınavda derece yapmış ya da derece yapan çocuklar. Düşünün fen lisesine veya şu liseye girmiş ama öğretmen diyor ki hocam diyor sabahleyin göz göze geldiğimizde günaydın demiyorlar diyor. Yanımızdan geçerken sanki görmezden geliyor. İşte bakın hayata hazırlık bir tarafta, sınava hazırlık öbür tarafta. Yani böyle olmaması gerekir.
1: Evet, bu noktada belki bir film tavsiyesi verecek olursak, sınav filmini izlesin öğrenciler de, aileler de izlesin. Biz sınavların çok olduğu bir ülkeyiz ama sınav çok seven bir ülke miyiz? Buraya bir soru işareti koymak lazım Sayın Sadık Gültekin.
0: Evet, yani tabii ki o hayatımızın bir parçası.
1: Evet.
0: Sınav. Ama her sınavda insan mümkün değil, yani başarılı olamaz. Önemli olan ortalamanın iyi olmasıdır. Onun için başarılı olunduğu zaman abartmayalım. Beklentinin altında kaldığımız zaman da yelkenler suya inmesin. Önemli olan mücadelenin devam etmesidir. Ve önemli olan ortalamanın iyi olmasıdır.
1: Evet.
0: Ve şeyden, kayıptan da iyi bir ders çıkartmak gerekir.
1: Hı hı.
0: Bu da bütün sınavlar için en önemli bir unsurdur.
1: Evet. Şöyle bir tercih de olabilir. Şimdi liseye başlayacak öğrenciler için çok iyi bir puan alamamış olabilir. Ailelerin bu noktada tercihleri özel okul da olabiliyor. Bu tercihi nasıl değerlendirmek lazım? Ya da bir lisede başlayıp son iki yılında özel liselere verdiklerini de görüyoruz. Bir kurs mahiyetinde, sınava hazırlık mahiyetinde olsun diye de. Bu tercihi nasıl yorumlamak istersiniz?
0: Bir düşünce de var da artık süremiz ona el vermez. Oraya girmeyelim. O ayrı bir tartışma konusu.
1: Buyurun.
0: Sorunuza bir soru daha eklemek istiyorum. Mesela öyle çelişkili noktada kalan sevgili öğrenciler, değerli veliler var ki, mesela çocuk yukarıdaki üst kademedeki tercihlere giremiyor ama Anadolu Lisesi'nden bir yeri kazanıyor. Aynı zamanda da hani adrese dayalı yakın bir okulda okulu da girebilir. Şimdi belli diyor ki hani alt dilimde de olsa Anadolu Lisesi mi olsun, yoksa bize yakın olan yerel yerleştirmeye mi girsin? Ve şunu tabii ki hani bu benim kendi fikrim, genelleme yapmak da bunu doğru olmaz ama alt dilimlere indiğimiz zaman hani Anadolu Lisesi de olsa adı, sınavla da alıyor olsa yani yerelde yerleşecek olan okullardan çok da farklı olduğunu ben şey yapmıyorum. düşünmüyorum esasında. Orada öğrenciye düşecek bütün şey. Yani tabii ki okulunu önemlendirecek. Tabii ki hani oradan temel bilgileri almaya çalışacak ama sınav için konuşuyorsak üniversite sınavı için ondan sonrası büyük kendi çalışmasına kalır.

0: Dolayısıyla burada yakın gene de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. O sürecin, sürenin ve şeyin, motivasyonun ve yorgunluğun daha verimli bir şekilde geçirilmesi taraftarıyım. Şimdi aynı şey özel okul içinde geçerli. Mesela özel okul özelliği olması gereken bir okuldur bence. Burada tabii ki maddiyata saygıyla karşılarım. Hani veli eğer bunu göze alabiliyorsa kontenjanın azlığı önemli bir unsurdur. İşte ek şeyler, hizmetler bir artıdır. Ondan sonra dolayısıyla işte sanatıdır, kültür, yani özel okul dediğiniz zaman sadece üniversite sınavına hazırlık olarak da anlaşılmaması gerekir. Bunun bir özelliğinin olması gerekir dedim. Hani bu sportif özellik mi olur, sanatsal mı olur, kültürel mi olur, sosyal mi olur, neyse çocuğa uyan, çocuğun hani şey istediği alanlarda onu tatmin edebilecek, ilerletebilecek, ondan sonra bir okul türünün, özel olur veyahut da adrese dayalı yere olur, her neyse, onun tercih edilmesi bence çok daha mantıklı olacaktır. Ama bütün her şey en sonunda kalkıp üniversite sınavına endekslenmemesi gerekir. O şekilde de düşünmemekte yarar var. Yani çocuk 4 yıllık sürecini hayata hazırlık olarak dolu dolu okuyarak, kültürel olarak gelişerek, ondan sonra ne bileyim işte etrafınla barışık olarak, kendinle barışık olarak, ondan sonra sosyal bir şekilde hazırlanması gerekir. Sinemanın bunlara dikkat etmekte yarar var.
1: Sayın Sadık Gültekin, sonuçların 5 Ağustos'ta açıklanacağını da duyuralım. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar.
0: Her şey 27'sine kadar bitmeyecek. Yani dile getirdiğiniz gibi 5'inde sonuçlar açıklanacak, boş kontenjanlar, ve ondan sonra da 5-7 Ağustos tarihlerinde birinci nakil süreci başlayacak. İki nakil süreci var. Onun da süreçleri 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ondan sonra 12 Ağustos'a kadar da ikinci nakil süreci, boş kalan kontenjanlara ikinci nakil süreci yapılacak. Yani burada olmadığı zaman tabii ki orada boş kalan kontenjan son derece önemli. Onun için şu anda hiçbir şey diyemeyiz. Kimse de bilemez. Ama en azından 12 Ağustos'a kadar sürecin devam edeceğini, ondan sonra ve orada da gene bir şansın olabileceğini bilmekte, düşünmekte yarar var.
1: Şimdi sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek dedik son olarak. LGS'de adım adım tercih maratonunu konuştuk Sayın Sadık Gültekin'le. Hiçbir şey bitmiş değil. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta, sonuçlar da 10 Ağustos'ta açıklanacak. Şimdi evet. Buyurunuz, belki eklemek istediğiniz.
0: 12 Ağustos'a kadar da ikinci nakil süreci başlayacak. Onun sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: Şimdi bir konu başlığı daha açmak istiyorum Sayın Sadık Gültekin. Bugün vaktimiz var sizinle, sohbet etme süremiz çok uzun. 7-8 dakikamız daha olacak tahmin ediyorum. Üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler için bir dönüş düzenlemesi gerçekleşecek gibi görünüyor. AK Parti'nin önerisiydi bu. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun gündeminde öğrenci affını içeren Yükseköğretim Kanunu teklifi var. Öncelikle bu tür affların aslında son dönemde yapıldığını görüyoruz, gözlemliyoruz, ama faydasını belki ve öğrencilerin o okulu bitirmesi için devletin de mücadele ettiğini görüyoruz. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii ki bu maddi, manevi, bireysel, ailevi olduğu gibi ulusal bir sorun da esasında. Şimdi belirli bir noktaya kadar gelmiş öğrenci. Tabii ki işte şartlar gereği, işte bu maddi olabilir, manevi olabilir, farklı bir şey olabilir. Yani bu yüksek lisanslı olabilir, ne bileyim lisanslı, ön lisanslı olabilir, hiç fark etmez. Tabii ki oraya kadar çok büyük bir emek harcanmış. Birey tarafından da, ailesi tarafından da, ülke tarafından da.
1: Evet.
0: Bunu o şey, olumlu veya olumsuz, her neyse, kestir bakmak tabii ki doğru olmaz. Çok sık olmamakla birlikte makul ölçüler çerçevesinde bu affın çıkarılması tabii ki güzel bir olay, doğru bir olay.
1: Hı hı.
0: Burada tabii ki yani AK Parti'nin çıkarttığı, MHP'nin de desteklediği bu şeyde yani bu bir şans daha gençlere veriliyor. Ama buradaki önemli kriter daha önceki aflardan yararlanmamış olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu son bir

0: şans olarak gençlerin değerlendirmesi ve eksik kalan, yarım kalan, tek dersten kalan öğrenciler vardı. Tek dersten mücadele içinde olan öğrenciler vardı. Dolayısıyla onlara yeni bir imkan sağlamak bence güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Bu arada 22'sinde YKS sonuçları açıklanacak. Ona da çok kısa bir süre.
1: Lütfen.
0: Esrafla. Ve burada da yükün hakikaten. Onu açıklamadan önce şu önemli bir nokta. Bakın artık fiziksel büyüme hem LGS'de hem YKS'de artık tamamlandı. Yani biliyorsunuz ki son yıllarda artık üniversite kontenjanlarda, LGS kontenjanlarda adım adım küçültülmeye başladı. Geçtiğimiz yıl mesela üniversite tercihlerinde bu puanların yükselmesine de neden oldu. Şimdi burada artık fiziksel büyüme tamamlandı. Artık kalite büyümesine doğru yol alınıyor. Ve burada niteliğin yükseltilmesi, akademik niteliğin, işte lisedeki niteliğin yükseltilmesi dikkate alınıyor. Ve önümüzdeki yıllarda da bu süreç bu şekilde devam edecek. Artık yeni üniversitelerin açılması tabii ki açılacak ama eskisi gibi değil. Bu şehirlerin sınavla öğrenci alan okulların kontenjanları düşmeye başladı. Buradaki amaç artık kalitenin yükseltilmesi ve daha yüksek puanlı öğrencilerin işte bu kontenjanlara yerleştirilmesi. Yani önümüzdeki yıllarda sınava katılacak, girecek olan, hazırlanan öğrencilerin buna son derece dikkatli yaklaşmaları gerekiyor ve hazırlıklarına, çalışmalarına bu doğrultuda yapsınlar. Şimdi YÖK bu şeye, yapay zekaya, dijital şeye, animasyona, yapay zeka destekli animasyona, dijital şeylere son derece önem veriyor. Şimdi bu yılda yeni 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler açılacak. Amaç burada hani iş dünyasının beklentilerine karşılık vermek ve mezuniyet sonrası öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı çekmemeleri ve değişen, gelişen dünyaya entegrasyonunu gençlerin sağlanması. Bu yılda yine YÖK'ün bütün dikkati, ağırlığı bu yapay zeka ve bilişim alanındaki programlara ve bölümlere ayrıldığını göreceğiz sinema.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size değerlendirmeleriniz için. Eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Kısa bir ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından buradayız.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Yaklaşık bir 5 dakikada da hava durumuna ilişkin detayları öğrenmeye ihtiyacımız var kıymetli dinleyicilerimiz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öster telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Öster günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın efendim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Yurt çapındaki hava durumu, tatil bölgelerindeki son durum, sizden dinlemek istediklerimiz.
2: Tabii şöyle bir bakınca Türkiye'deki yaz mevsimine özellikle güneyde sıcaklıklar bugünden itibaren biraz artacak. Bunaltıcılık olabilir. İzmir, Aydın, Kuşadası 37-42 derece arasında. Akdeniz kıyılarında da yaz sürüyor. Antalya bugün 35 dereceyi aşıyor. Son zamanlardaki sıcak bir gün olacak. Hem bugün hem yarın çarşamba günü de kıyı Ege'de ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık etkili oluyor. Güneydoğu Anadolu'da da benzer şekilde Diyarbakır, Adıyaman gibi kentler 42-43 dereceye kadar gündüz ulaşıyor gölgede üstelik. Ancak Türkiye'nin kuzey bölgelerinde yani Marmara'da, Karadeniz'de, işte Ankara'nın biraz kuzeyinde, Batı Karadeniz'de, buralarda hem ciddi bir serinlik var bugün hem de yağmur var. Aslında yağmur biraz da kuvvetli geçti Trakya'dan dün, Tekirdağ'dan. İstanbul çevresinde de gelecek saatlerde özellikle kuzey ilçelerde yağmasını bekliyoruz. Yeni havalimanı mevkii, işte Şile, Ava gibi, Sarıyer gibi ilçelerinde. Boğaziçi çevresinde de öğlen olurken biraz yağmur geçişleri görülebilir. Bunlar serin bir havayla geldiği için gerçekten adeta bir ilkbahar havasına çevirdi havayı İstanbul'da. Üzerimize Ukrayna ve Rusya çevresindeki serin havadan bir parça sarktı, güney enlemlere indi. Bu sırada tabii sıcaklıklar da gündüz 30 derecelerde tutunabiliyor. 28-30, öyle ciddi bir 35 dereceleri aşma gibi bir durum yok. Bursa'da, İstanbul'da, Kocaeli, Sakarya gibi büyük merkezlerde. Yani bu olumlu bir tablo. Ama aynı serinliği güneyde göremiyoruz. Bağlantının başında özellikle en yüksek sıcaklıkları olan yerleri söyledim. Buralardaki durum çok iyiye gitmiyor. Gelecek hafta da yine 35-38 derece aralarında görünüyoruz. Tabii bu sıcaklık aşırı mı derseniz, Batı Avrupa'ya bakınca, Amerika'ya, Avustralya'ya, dünyanın büyük kıtalarında 40 derecenin altında yer yok adeta bu yaz. Bu yaz gerçekten dünya kavruluyor. Evet. Dolayısıyla bizim bu Türkiye'deki 38 dereceler hani mevsim normallerinin üzerinde olsa bile artık yeni düzende, yeni çağda bize normal gelmeye başlamalı gibi düşünüyorum. Yani İzmir çevresini 1990 yazında 32 derecede bu tarihte bulabilirken artık bulamıyoruz. 35-36'lardayız. Ve buraya bir sıcak hava dalgası geldiğinde onun 40'ların üzerine hızlıca taşıyabiliyor. Şimdi yakın vadede ciddi bir sıcak hava dalgası yok. Mevsim normallerinin sadece 3-4 derece üzerindeki sıcaklıklar var. Bu saydığım İzmir, Muğla, Antalya, Kuşadası gibi yerlerde. Tabii tatil için oralara gidiyorsak muhakkak güneş kremi, gözlük ve beyaz açık renkli giysiler bulunduralım yanımızda. Kuzey bölgelerden güney bölgelere gidince hakikaten bir mevsim fark etmiş kadar, bunaltıcılık da arttığı için mevsim fark etmiş gibi hissedebiliriz. Bu tablo 28-30 Temmuz'a kadar aslında uzun vadeli tahminlerde çok değişmeyecek gibi duruyor. Yani Türkiye'nin güneyinde çok yüksek seyrederken sıcaklıklar, kuzey bölgelerde ara sıra yağmur, aralıklarla bir rüzgar, böyle bir 10 gün daha geçirebiliriz. İstanbullular özellikle şanslı sayılır bu yaz, öyle söyleyeyim. Şu tarihe kadar birkaç gün bunaltıcı geçti. 3 gün diyebilirim. Bunun dışında eğer gelecek 10 günde de aşırı bunaltıcılık gelmezse, ki tahminlerimize göre gelmiyor, Ağustos ayını görmüş oluruz. Ağustos ayı için ise çok fazla olumlu bir şey söyleyemeyeceğiz bu bunaltıcılık anlamında. Çünkü Marmara Denizi ve Karadeniz ısındıkça rüzgarlar öyle bir esiyor ki nemli havayı şehirlere adeta pompalıyor. Bunlar yağışa dönmezse, yağmur olmazsa uzun süre şehrin üzerinde su buharı zengin bir havayla yaşamış oluyoruz. Bu da bunaltıcılığımız, işte o nem var konusunu gündeme taşıyor. Ağustos'ta bundan çok kaçamayabiliriz. Fakat Temmuz'u en azından adeta kurtarmak İstanbullular için bu yaz önemliydi diye düşünüyorum. Son tahminler aşağı yukarı böyle. Başkent Ankara'da da yağmursuz günler sürüyor bu arada. 30-32 derece arası sıcaklıklar. Ancak gelecek hafta bugün 35-38 derece gibi bir tırmanış olabilir. Yani bu hafta gelecek haftadan daha serin geçecek diyebiliriz bu anlamda. Güneş altında bir serinlik yok bu arada. Siz de dışarıda bunu hissetmişsinizdir. Yani güneşin altında gerçekten çok yakıcı bir hava da. Gölge ve gece sıcaklıkları biraz daha bunaltmayacak ama haftaya biraz vites yükselebilir demek istiyorum.
1: Peki.
2: Son tahminler böyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özsel bizimle birlikteydi son olarak. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Atilla Aliler ve Volkan Kahraman. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar ki

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1966-67 sezonu 17 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla tam 7 kez buluştuğu Göztepe-Vefa maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Beşiktaş ligi 45 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 43 puanla ikinci, Galatasaray 41 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Lubia Spajić yönetimindeki siyah beyazlılar 32 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri tam 44 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray 53 golle sezonun en skorer takımı oldu. Göztepe 47 golle ikinci, Beşiktaş ise 44 golle üçüncü oldu. Topu ağlarla tam 18 kez buluşturan Karşıyaka tablonun sonunda yer aldı. İstanbulspor, Karşıyaka ve İzmirspor alt lige düştü. 1966-67 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri tam 18 kez havalandıran Ankara gücünden Ertan Adatepe gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Süpürge deyince vatan.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 10. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Aziz Berk Avcı, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, birinci darbeci nöbetçi Kaan Kıran, ikinci darbeci nöbetçi Ali Rıza Kubilay, Hamza Ali Erdinç, Ahmet Başar Oray, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Nurullah Sait Çataldaş, Emir Subayı Tolga Yeter, Kıvanç Fatih Er, Ömer Uğurcan Akbaş.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir astsubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden darbe yapıldığını anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Ana baba gününe dönen sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelirler. Burada bulunan bir tankın sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçle ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki'nin keskin nişancı tarafından vurulduğunu görürler. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali, iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Aralarında çıkan çatışma sonucunda keskin nişancıyı yaralı olarak yakalarlar. Diğer yandan darbeci subaylardan ikisi rehin tuttukları odada darbe karşıtı Albay Mustafa'nın başında beklemektedir. Ancak darbecilerden göründüğü halde darbe karşıtı olan binbaşı Özgür, darbeci yarbayı etkisiz hale getirerek Albay Mustafa'yı kurtarır. Albay Mustafa derhal darbe karşıtı subaylarla temasa geçerek hainleri etkisiz hale getirmek için

0: bir plan yapar.
1: Alo, Mustafa Albay. Emrettiğiniz gibi garajdan iki cemsi aldık. Şoförleri gönüllü olarak bizimle geliyor.
2: Çok güzel, çok güzel. Aferin o şoförlere. Asubay Ahmet'in timinde kaç kişi var?
1: 6 kişi komutanım.
2: Binbaşı Hamza?
1: Binbaşı Hamza bizimle komutanım. Onun 3 silah arkadaşı daha var aramızda.
2: Gelsene 15 kişiye yakınsınız.
1: Evet komutanım.
2: Bu kadar vatansever Türk evladının yapamayacağı şey yoktur Aziz Yarbayım. İşte gördüm sizi. Hafif sağ yaparak ilerleyin. Tamam, çok yaklaştınız bana.
1: Önümüze nöbetçiler çıktı komutanım. Bunları atlatalım, hemen geliyoruz.
2: Gördüm onları. Allah yardımcınız olsun.
3: Durun bakalım, nereye böyle?
1: Tuğ General Arslan Paşa'nın talimatıyla burayı sivillerden korumaya geldik.
3: Bize böyle bir bilgi gelmedi.
1: Bize de yeni geldi bu emir.
3: Buraya gel Kasım Çavuş. Silahını ayırma bunların üstlerinden. Sizler de asker, atışa hazır olun. Dedikleri doğru muymuş anlarız şimdi. Alo, komutanım. Burada iki cemse dolusu asker var. Burayı sivillerden korumaya geldik diyorlar. İnanamadım tabii. Emriniz nedir komutanım? Anlaşıldı komutanım. Derhal ateş emri veriyorum. Asker, dikkat!
4: Vuruldum!
3: Kasım Çavuş'u vurdular. Dikkat edin, mevzi alın, koruyun kendinizi. Ateş serbest!
4: Hadi Hamza binbaşım. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim şu hainlere. Üç deyince iniyorum. Koru beni. İki, üç, şimdi! Al bakalım bu sana nöbetçi bozuntusu!
3: Vuruldum! Çapraz ateşe olun şunları! Yaşatmayın hiçbirini!
4: Yere yatın yarbayım! Sürünerek şu aracın ardına geçin, koruyacağım sizi! Tamam yarbayım, güvendesiniz şimdi. Biz de diğer tarafa geçiyoruz.
5: Hadi bakalım yiğitler! Hainlere dünyayı dar etmenin zamanı geldi. Hızlı ve çevik olun. Hadi bismillah.
0: Silah sesleri kesildi. Burası temizlendi galiba.
1: Hamza binbaşım, nedir durum?
4: Burası temiz Aziz Yarbayım.
1: Ahmet Assubayım, sizde durum nasıl?
5: Burası da temiz Yarbayım.
1: Yaralı var mı? Durumunuz nedir?
5: Yaralı yok komutanım.
1: Mustafa Albayım geliyor. Allah'a şükür Mustafa Albayım. Dünya gözüyle bir daha görüşmek varmış. Durun sizi bir kucaklayayım.
5: Nöbetçiyi siz mi vurdunuz albayım? Biz ateş etmeden vuruldu.
6: Yanındakiler ateş emri verince hızlı davranmaya çalıştım. Ben arkalarında olunca fark etmediler. Çatışmada size destek olayım dedim.
1: Hep beraber bu engeli de aştık şükür.
6: Çok şükür Aziz Yarbayım. Yine beraberiz. Vakit kaybetmeden hain paşayı almaya gidelim.
1: Emredersiniz komutanım. Buyurun araca geçelim. Bizi takip edin arkadaşlar.
7: Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir türlü istediğimiz gibi gitmiyor hareket.
8: Haklısınız paşam. Şu ana kadar çoktan bitmeliydi bu iş.
7: Doğru diyorsun Nurullah albayım. Çoktan bitmeliydi ama bitmedi işte.
8: Keşke Genelkurmay Başkanı ikna edilebilseydi.
7: Onu hiç söyleme. O kadar fırsat sunuldu kendisine. Ona haptı.
8: Elinin tersiyle itti bu nimetleri.
7: Neymiş efendim? Devlete ihanet edemezmiş.
8: Bir de bizleri ihanetle suçlamış.
9: Haksız da sayılmaz yani. Günün sonunda başarılı olamazsak ihanetle suçlanacağımız kesin.
7: Hayır Behçet Yarbayım. Aklınıza bile getirmeyin bunu. Manevi önderimizin himmeti yakındır. Onun sayesinde zafer bizim olacak inşallah.
9: İnşallah paşam, inşallah. Manevi önderimize güvenimiz tam.
3: Çok önemli bir durum var komutanım.
7: Yaklaş.
3: Dışarıda iki cemse dolusu asker var komutanım. Buraya çatışarak gelmişler. Hedeflerinde sizin olduğunuzu değerlendiriyoruz.
7: Tamam.

0: Tamam, çıkabilirsin.
1: Emredersiniz komutanım.
0: B planına geçiyoruz arkadaşlar.
2: Ne? B planı mı?
3: Evet. Herkes başının çaresine baksın demek bu.
2: Kaçıyoruz yani.
0: Biz bu gizli geçitleri boş yere yaptırmadık. Hadi bakalım. Sırayla çıkın buradan. En son ben çıkacağım. Tamam. Bütün subaylar gitti. Şimdi sıra bende.

0: Tamam. Burası arkadaşlar. Hain Paşa ve ekibine çok yaklaştık. Dikkatli olun. Etrafta mutlaka adamları vardır onların. Koruyun kendinizi. Karşılık verin. Vurulan var mı?
1: Ben kolumdan vuruldum albayım. Ama sıyırdı, devam ederim.
0: Geçmiş olsun Hamza binbaşım. İyi değilsen seni güvenli bir yere bırakalım.
1: Bugün böyle sıyrıkların lafı bile edilmez komutanım. Ben de geleceğim.
0: Aslanım benim. Başka yara alan yoksa devam edelim. Dikkatli olun. Ahmet Has subayım. Hedef noktamız zemin katta Hain Paşa'nın odasının tam altında. Özeltim eğitimini boşa almadığınızı gösterin bakalım. İlk hamleyi siz yapıp kapıyı açacaksınız. Sonra beraber gireceğiz içeri. Anladın mı koçum?
2: Emredersiniz komutanım.
0: İlk anda çatışma çıkabilir Ahmet Has subayım. Dikkatli olun. Yalnız o paşa bozuntusunu sağ istiyorum. Görülecek bir hesabım var onunla.
2: Hadi bakalım yiğitler. Hedef noktaya yaklaştık. Önce etrafı kolaçan edin.
3: Komutanım, koridor temiz.
2: Koridor temiz Mustafa albayım.
0: Bunda bir iş var ya. Bakalım yakında çıkar kokusu. Devam az subayım.
2: İşte geldik. Bu odaya gireceğiz. Hadi bismillah.
3: Az subayım, oda boş.
4: Kimse yok burada komutanım.
2: Allah kahretsin. Yine en iyi bildikleri şeyi yapmışlar.
3: Arkalarına bakmadan kaçmışlar.
0: Kaçsınlar bakalım. Kaçsınlar. Farenin deliğine bile kaçsalar bulacağım onları.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program

0: bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi Erdoğan. Hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bugün taziye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete katılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi de karşılıklı açıklamalarda yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump Boğazı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestesi vurgusu geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler özele destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkaramaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. Gözaltı kararı verilen 3 kişinin de cezaevinde olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonda organize suç örgütü üyesi 77 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobili 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz günaydın. Bölge Gündemi programı başladı. Biz de huzurlarınızdayız. Bugün de bir saat boyunca bu bölgenin sesini Bölge Gündemi programı ile size ulaştırmaya çalışacağız. Programı Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hemen program içeriğimize dair bilgi verelim. Size de güzel bir gün dileyelim.

0: Birazdan Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız ve bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili olarak detaylı bilgi alacağız sevgili dinleyenlerimiz hava tahmin uzmanımıza. Tarım ve Hayvancılık bölümümüzde bir konuğumuz olacak. Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ile Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde yapılacak desteklemeleri ve 2026 projelerini konuşacağız. Kars muhabiri Hüseyin Demirci ile Kars gündemini konuşacağız. Kars gündemine dair detayları alacağız muhabirimizden. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesinden Gıda Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Ferit Aydın konuğumuz olacak. Ekşi mayalı hamurun beslenme üzerindeki etkileriyle ilgili olarak konuşacağız. Genel anlamda da ekmekle ilgili bilgi alacağız kendisinden. Para piyasalarında son durumu pusula yatırımdan alacağız sevgili dinleyenlerimiz. Programımız devam ederken 14 Temmuz'da ve vaktimiz olursa eğer programımız içerisinde yerel basından başlıklarımızı da paylaşacağız sizinle. Bölgemizde çıkan gazetelere dair haberleri duyabileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Yine dedik ki programımız dop dolu, biz programa devam ediyoruz.
1: Hava durumu.
0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bağlantımız hazır. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'la görüşeceğiz. Sayın Sedat Orhan günaydın.
2: Günaydın.
0: Sizi dinleyelim. Bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili neler söylersiniz? Artık havalar iyiden iyi ısındı. Böyle mi devam edecek? Yağmur bekliyor musunuz? Sizi dinleyelim.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, Ardahan ve çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 13, Erzincan 20, Ardahan 12, Bayburt 14 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 30, Erzincan 36, Ardahan 29, Bayburt 31 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sevgili dinleyenlerimiz, hava durumu için Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'dan bugüne dair bilgileri aldık. Saatimiz 10.10'u gösterirken bölge gündemi devam ediyor.
1: Bölgemizde tarım.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, bölgemizde tarımla ilgili olarak bir bilgi alacağız. Tabii önemli konuları konuşuyoruz bu köşemizde. Özellikle tabii kırsal kalkınmanın yatırıma yönelik, kırsal kalkınmadaki yatırıma yönelik detayları alacağız. Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Necattin Gönç konuğumuz. Sayın Gönç merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz. Tabii Muş'la ilgili olarak konuşalım önce. Kırsal kalkınmada desteklenmeyi konuşacağız ama Muş tarım anlamında, hayvancılık anlamında bölgemizin önemli illerinden.

0: yönlerinden biri. Siz buradaki potansiyeli değerlendirirken dinleyicilerimize neler söylersiniz?
1: Evet Hande Hanım. Öncelikle değerli dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hande Hanım, malumunuz ilimiz tarım ve hayvancılık sektörü açısından baktığımızda ülkemizde en yüksek potansiyele sahip olan illerinden biri. Verimli topraklarımız, bereketli ovalarımız, tarıma elverişli alanlarımız, üretim miktarlarımız, çayır mera alanlarımız, sahip olduğumuz hayvan varlığımız, hayvan popülasyonumuz, kırsal nüfusumuz ve tecrübemizle birlikte bu anlamda çok güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Yaklaşık olarak 344 bin hektarlık tarıma elverişli bir alanımız bulunmakta. Bu alanların yaklaşık olarak 314 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 8 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte. Ürün desenlerimize ağırlıklı olarak baktığımızda hububat üretimi başta olmak üzere, yani buğday ve arpa başta olmak üzere şeker pancarı, yağlı ayçiçeği, yem bitkisi, karpuz, lahana gibi ürünlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ve bu ürünlerde de bölgemizde ilk sırada yer almaktayız. Totalde üretim miktarımıza baktığımızda yaklaşık olarak 2 milyon 500 bin tonluk bir üretimimiz gerçekleşti. 25 yılı için söylüyorum. Bunu bir önceki yıla kıyasladığımızda %10'luk bir artışımız söz konusu. Tabii ilimizde devam eden devasa bir sulama projesi çalışmamız var. Bu projenin de tamamlanmasıyla birlikte topraklarımızın suyla buluşması, sulama imkanlarımızın iyileştirilmesine bağlı olarak yıl boyu bir üretimi tabii en nihayetinde de birim alanda alacağımız verim miktarımız ve ürün desenlerimizde de çeşitliliği de getirecektir beraberinde. Hande Hanım, ilimiz hayvancılık açısından da çok ciddi bir potansiyele sahip. Özellikle son dönemde bakanlığımızın uyguladığı yeni destekleme modeli ve ilimiz özelinde yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte hayvan varlığımızda çok ciddi artışlar var. Büyükbaş hayvan varlığımızı bir önceki yılla, yani 2024 yılıyla kıyasladığımızda, 25 yılı rakamlarını söylüyorum, büyükbaşta %5'lik bir artışla 254 bin başa, küçükbaş hayvan varlığımızda %18'lik bir artışla 1 milyon 400 bin başa, manda varlığımızın ise %8'lik bir artışla 7.700 başa yükseldiğini görüyoruz. Kaz varlığında da %3'lük bir artışla 60 bin adede kadar yükseldik. Bunların yanında özellikle sahip olduğumuz geniş çayır mera alanlarımız bulunmakta ve bu da düşük maliyetli hayvancılık yapma imkanını sağlaması. Bunun yanında kaba yem ihtiyacımızın %80'lik kısmını karşılama kapasitemiz söz konusu. Buna hayvan varlığını da eklediğinizde ilimiz ülkemizin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi Hande Hanım.
0: Evet. Tabii Muş'un bu önemli özelliklerini konuşurken kırsal kalkınmadaki yerinden de biraz bahsetmenizi rica edelim. Çünkü özellikle bir yatırım programı düzenlendi. Bu çerçevede de pek çok çalışma yapılıyor. Genel hatlarıyla bu
1: Evet.
0: çerçeveyi dinleyicilerimize aktarır mısınız?
1: Tabii ki. Hande Hanım, şöyle az önce ifade etmeye çalıştığım bu potansiyelimizi bizler de il müdürlüğü olarak değerlendirmek, üretimimizi çeşitlendirmek, alternatif gelir kaynakları oluşturmak ve en niyetinde de kırsalımızı güçlendirme anlamında il müdürlüğü olarak çok önemli projeler yürütüyoruz. Bu projelerden, bu çalışmalarımızdan da kısaca bahsedecek olursak, yıl içerisinde yürüttüğümüz önemli kırsala yönelik projelerimizden biri Baldan Altın Kanatlar Projesi Hande Hanım.
0: Evet.
1: Şimdi malumunuz arıcılık çok önemli bir tarımsal faaliyet. Tabii bunu sadece üretim bazlı ve üretim odaklı olarak düşünmemek lazım. Aynı zamanda ekosistemin, biyoçeşitliliğin devamlılığı açısından da çok önemli bir konu. Ve bu anlamda da ilimiz çok ciddi bir potansiyele sahip. Dağlarımız, yaylalarımız, bitki floramızla, zengin bitki örtümüzle bu anlamda oldukça uygun bir yapıdayız. Hatta bu özelliğimizden dolayı 2025 yılında gezginci arıcıların ilk uğrak yerlerinden birisiyiz. Bunu da özellikle 2025 yılındaki verilerle destekleyebiliriz. Yaklaşık olarak 710 gezginci arıcının ilimizde konakladığını görüyoruz. Dolayısıyla bizler de özellikle bu faaliyeti yaygınlaştırmak ve bu faaliyeti yürüten işletmelerimizi de altyapılarını güçlendirme anlamında yaklaşık olarak 15 milyon TL'lik bir projemizi bu yıl hayata geçirdik. Projemiz iki ayaktan oluşmakta Hande Hanım. Birincisi
0: Evet.
1: gezginci arıcılara yönelik. Şimdi malumunuz arıcının temelini de özellikle flora takibi yapan gezginci arıcılarımız oluşturuyor. Tabii bunlar da faaliyetlerini daha çok yerleşim yerlerinden uzakta yürütmekteler. Bunların da tabii günlük ihtiyaçlarının, yaşamsal ihtiyaçların karşılanması oldukça önemli. Özellikle güvenlik, barınma gibi. Bizler de bu gezginci arıcılarımızın yatıp dinlenebilecekleri TV imkanı olan, duşluk imkanı olan, iklimlendirme imkanı olan ve güneş enerji sistemi içeren tam donanımlı bir ekip çekme karavan tedariği sağladık. Böylece aslında biz bunların yaşamsal ihtiyaçlarını gidermenin yanında çalışma şartlarını da iyileştirdik ve böylece daha modern, daha hijyenik koşullarda üretim yapma imkanı da sağladık. Projemizin ikinci ayağını ise kadınlarımız oluşturuyor. Malumunuz

0: üretimin asli unsurları, temel unsurları özellikle kırsalda ikamet eden kadınlarımız. Dolayısıyla bizler de kadınlarımızı üretime dahil etmek, onlara bir alan açma anlamında 100 kadınımıza 10'ar adet arılı kovan ve birer takım arıcılık malzemesi tedariği sağladık. Böylece Hande Hanım, gezginci arıcılarımızın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, kadınlarımızı da üretime dahil etmek suretiyle ilimiz arıcılığının kapasitesini arttırmayı, kaliteli ürün elde etmeyi ve en niyetinde de bu üreticilerimizin gelir düzeyini arttırmayı hedeflemiş olduk. Projemizin lansman törenini de 2 hafta önce gerçekleştirdik. İnşallah orta vadede çok olumlu sonuçlar alacağız. Hande Hanım, yürüttüğümüz bu yıl içerisinde diğer bir projemiz de mandaya yönelik bir projemiz, manda türüne. Hande Hanım, devam ediyorum.
1: Devam ediyoruz, dinliyoruz biz
0: Evet,
1: sizi. Tabii
0: evet.
1: Özellikle manda yetiştiriciliği ile ilgili olarak projeyi de dinlemek isteriz.
0: Buyurun. Evet, tabii. Şöyle Hande Hanım, manda aslında çok önemli bir hayvan türü. Yani çok spesifik özellikleri olan, avantajları bulunan bir hayvan türü. Baktığımızda adaptasyon yeteneğinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hastalıklara karşı oldukça dirençli. Kalitesiz yemleri verime dönüştürme kapasitesi yüksek. En önemli özelliği de özellikle hayvansal ürün içeriği zengin olmakla birlikte sığır, koyun, keçi dışında alternatif yani sürü bazlı yetiştiriciliği yapılabilecek tek çiftlik hayvanı olması gibi artıları var. Biz de bu anlamda güçlü bir geçmişe, tecrübeye sahibiz. Ve bu kapsamda da 11 milyon TL'lik bir projemizi bu yıl içerisinde hayata geçirdik.
1: Evet.
0: Projemiz kapsamında 268 üreticimize her birine sağım makinesi ve elektrikli yayık makinesi tedariği sağladık. Böylece bu faaliyeti yapan işletmelerimizin altyapılarını güçlendirerek verim ve kaliteyi artırmayı ve en niyetinde de sürdürülebilir bir üretim yapmayı hedefliyoruz bu projemizde. Tabii bu işletmeler daha çok aile işletmesi statüsünde olduğu için bunların altyapılarını destekleyerek Hande Hanım, ticari işletme statüsüne dönüşümü noktasında bu işletmelerimizi de destekledik ve %50 hibeli bir projemizdi. Projemizin lansman töreninde geçen hafta Vali Bey'imizin de teşrifleriyle gerçekleştirdik. İnşallah mandada ülkemizde 7. sıradayız. Bu projelerle, bu çalışmalarla birlikte daha iyi noktalara geleceğiz. Hande Hanım, bir de buzağlarımıza yönelik bir yürüttüğümüz çalışma oldu yıl içerisinde.
1: Oldukça önemli bu da bu çalışmada.
0: Evet.
1: Tabii buzağı sağlığı ve buzağların korunması hayvancılığın gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Dinleyelim hemen sizden.
0: Tabii ki. Şöyle, şimdi Hande Hanım, malumunuz hayvancılığın ana hedefi, temel hedeflerinden biri de yılda bir kez sağlıklı buzağı almaktır. Yani bu sürdürülebilir bir hayvancılık için gerekli olan bir koşul. Yani olmazsa olmazı. Çünkü sizin karlı bir üretim yapabilmeniz, bu işi devam ettirebilmeniz için özellikle işletmenizde doğan buzağları sürüye katmanız lazım. Bu anlamda da baktığımızda biz tabii ilimizde de buzağı kayıplarının önemli oranda olduğunu gördük. Tabii bu kayıplar genelde yani gebelik döneminde oluşabileceği gibi doğumdan sonraki süreçte de gerçekleşebilmekte. Birçok faktör bu kayıplarda etkili olmakla birlikte daha çok enfeksiyonel etkenlerin neden olduğunu gördük. Dolayısıyla bizler de il müdürlüğü olarak DAP finansmanlığında yaklaşık olarak 12 milyon TL'lik %100 hibeli bu projemizin startını bu sene verdik. Projemiz kapsamında Hande Hanım, gebe ineklerimize, yani annelere gebeliğin 5. ve 7. aylarında olmak üzere 2 doz karma aşı uyguladık. Böylece hem annelerimizi koruyacağız hem de yavrularımıza bağışıklık aktarmış olacağız. Bunun yanında özellikle yavrularımıza da, annelerden doğan yavrulara da doğumun ilk haftasında 1 doz Septisemi, doğumdan sonraki ilk 2 ay içerisinde ise 2 doz Pastorella aşısı uyguladık. Böylece buzağlarımızı hem solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı korunmuş olacağız hem de stres faktörlerini de ortadan kaldırmış olacağız. Bu projemizle Hande Hanım, özellikle milli servetimiz olan buzağlarımızı koruyup bu kayıpları minimize etmek suretiyle sürdürülebilir bir hayvancılığı sağlamış olacağız. Ve böylece de çiftçilerimizin emeğini de, alın terini de korumuş olacağız inşallah.
1: Evet.
0: Bir de Hande Hanım, kadınlarımıza özgü yürüttüğümüz de bir önemli projemiz daha var. Mümkünse bunu da
1: Onların
0: anlatmak
1: tabii
0: isterim.
1: Kalkınmaya katkılarından bahsedelim lütfen.
0: Evet. Evet, şöyle, bu da çok önemli bir projemizdi. Sağ olsun Sayın Valimizin ciddi destek ve gayretleriyle bu projemizi de hayata geçirdik. İl Özel İdaresi üzerinden yaklaşık olarak 40 milyon TL bütçeli bir projemizi %70 hibeli olmak üzere hayata geçirdik. Tabii biz bakanlık olarak Hande Hanım, yürüttüğümüz çalışmaların giriş kısmında da sizler de söylediniz. Ana hedefi, temel hedeflerimizden biri de kırsalda kalkınmayı sağlamak. Çünkü kırsal alan bizler için çok çok önemli. Çünkü asıl üretim potansiyelimizin olduğu alanlar bu.

0: alanlar. Dolayısıyla özellikle bu projemizle kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, desteklemek ve özellikle de kadınlarımızı üretime kazandırmayı ve üretimde daha fazla yer almalarını hedeflediğimiz bir proje. Bu proje kapsamında hak sahiplerinin her birine 19 dişi ve bir erkek olmak üzere toplamda 20 adet küçükbaş tedariği sağladık. Bu hayvanlarımız 12-24 aylık. Hande Hanım, bu yaş aralığı çok önemli. Çünkü bu yaş aralığındaki hayvanın doğrudan doğum yapma ve üretime dahil olmasını sağlaması açısından bu yaş aralığı çok önemli. Bu hayvanlarımızı il dışından tedarik ettik. Bu da önemli çünkü özellikle sürü kalitesinin iyileştirilmesi ve kan tazeliğini sağlaması açısından da önemli. Bir de üreticilerimize ırk seçim tercihi de sunduk burada. Ak Karaman, Mor Karaman ve Hamdani ırklarından tercih hakkı sunarak istedikleri ırkı tedarik edip dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece küçükbaş hayvan varlığı açısından ülkemizde 12. sırada yer almaktayız. Bu üretim faaliyetini özellikle meraları da değerlendirmek suretiyle kadınlarımızı da üretime dahil ederek çok daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz Hande Hanım.
1: Evet, kadınlarımızla ilgili olarak bu önemli kalkınma projesinden bahsettiniz. Başka bir projeniz varsa onu da dinleyebiliriz. Daha sonra size
0: Evet,
1: başka bir
0: tabii ki.
1: sorum olacak. Buyurun.
0: Şöyle Hande Hanım, tabii yıl içerisinde yürüttüğümüz çalışmalardan biri de özellikle tabii ürün desenlerimizi çeşitlendirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Burada özellikle baklagil üretiminin arttırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik yaklaşık 2 yıldır yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Yaklaşık 170 tonluk bir tohum, baklagil tohum temin ve dağıtımını gerçekleştirdik. Şimdi baklagil oldukça önemli çünkü hem toprağın güçlendirilmesi, verimin arttırılması, özellikle münavebeye uygun bir ürün olması, alternatif bir gelir kaynağı olması açısından baklagil üretimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta itibariyle mercimek hasadımızı da yaptık. Yaklaşık olarak dönüme 210 kiloluk bir verim aldık. İnşallah bu üretim faaliyetini önümüzdeki süreçte de devam ettirerek bu çalışmalarımızı daha da artıracağız. Yine sebze üretimi yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız var Hande Hanım. Son 2 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin adet sebze fidesi temin ve dağıtımını yaptık. Burada özellikle bahçe bitkilerini yaygınlaştırmak, üretimi güçlendirme anlamında bu ürün desenimizi çeşitlendirme yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun yanında özellikle yem bitkisi üretimini arttırma yönelik de çalışmalarımız var. Hande Hanım, biz yonca üretiminde ülkemizde 4. sırada yer almaktayız. Giriş kısmında da söyledim. Kaba yemimizin %80'ini de karşılama kapasitemiz söz konusu. Özellikle yem bitkisini daha bu mevcut olan hayvan varlığımıza orantılı olarak yem bitkisi ekilişlerimizi arttırma yönünde gayretimiz var. Yıl içerisinde yaklaşık olarak 12 tonluk bir yonca tohum teminini sağladık, dağıtımını gerçekleştirdik. İnşallah bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Çünkü bu bir ihtiyaç ilimiz özelinde.
1: Evet.
0: Bir de Hande Hanım, su ürünleri sektöründe de ilimizde çok önemli gelişmeler söz konusu. Bundan da kısaca bahsetmek isterim.
1: Buyurun.
0: Su ürünleri sektöründe de çok önemli gelişmeler yaşıyoruz son dönemde. Bakanlığımız tarafından Alparslan 2 baraj gölümüz yetiştiricilik bölgesi olarak ilan edildi. Ve kısmet olur, nasip olursa inşallah tabii süreç devam etmekle birlikte yıl sonu itibariyle işlemler tamamlandığında 28 adet yıllık 10 bin ton kapasiteli, evet tekrar söylüyorum, yıllık 10 bin ton kapasiteli ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği gerçekleştirilecek. Burada tabii üretimle birlikte işleme ve paketleme tesislerinin kurulumu da olacak. Türkiye'nin en büyük firmaları buralarda olacaklar. Bu istihdamı da beraberinde getirecek ve ilimiz en nihayetinde Hande Hanım, su ürünleri yetiştiriciliği anlamında bir üretim lokasyonu, üretim bölgesi haline gelecek. Ve bu da ilimiz özelinde ciddi bir ekonomik katkıyı da sağlayacaktır. Süt sektöründe de çalışmalarımız var. Süt sektöründe de hak ettiğimiz noktaya gelinmesi noktasında çalışmalarımızı paydaş kurumlarımızla beraber yürütüyoruz. İnşallah Hande Hanım, az önce ifade etmeye çalıştığım bu potansiyelimizi bizler il olarak, paydaşlar olarak değerlendirmek suretiyle ekonomik bir güce dönüşüm noktasında aralıksız çalışmalarımızı
1: Sayın
0: sürdürüyoruz.
1: Gönç, biraz önce bahsettiğiniz bütün projelerin özellikle sahada takibi ve sürdürülebilirliği önemli bir husus, siz de
0: Evet.
1: belirttiniz. Kalkınmada sürdürülebilirlik açısından bu projeleri alanda nasıl takip ediyorsunuz? Kısa bir yanıt alalım sizden.
0: Tabii ki en nihayetinde tabii projeleri yapmak önemli. Projeleri yaptıktan sonra bunların etki analizini yapmak, sahada kontrolünü düzenli bir şekilde takibini yapmak da çok çok önemli. Özellikle projelerimizin amaca hizmet edip etmediğini görme anlamında dönemsel kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Üreticilerin

0: bizim örnek veriyorum kırsalda ikamet eden kadınlara küçükbaş hayvan temin projesi kapsamında bu hayvanlarımızın en az bir yıl boyunca hak sahiplerinin tarafından bakılıp büyütülmesi yükümlülüğü mevcut. Biz de bu yükümlülük süresi zarfında dönemler halinde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunları kayıt altına alıyoruz. Daha sonra yükümlülüğü yerine getirdikten sonra zaten üretime de yavru almasıyla beraber, üretime dahil olmasıyla beraber sürdürülebilirlik anlamında katkısını da etki analizini de o süreçte gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bu bahsettiğim projelerin tamamı bu yıl içerisinde lansman töreni gerçekleştirip startını verdiğimiz projeler. Bunların tabii etki analizini önümüzdeki süreçte değerlendirip daha net, daha somut verileri de sizlerle paylaşacağız inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Biz size kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: İyi günler
0: diliyorum.
1: Dileriz. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bölgemizde tarım bölümümüzde Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Necattin Gönç ile konuştuk. Kırsal Kalkınmada Yatırım Programı çerçevesinde yapılacak desteklemeleri ve projeleri bize detaylı olarak anlattı. Programımızda saatimiz 10.27'yi gösterirken devam ediyoruz efendim. Bir bağlantımız olacak birazdan. Programımız sürüyor.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
4: Bayburt kumları oldukça yoğun. Ağrı'da hava sıcaklığı Erzincan'dan Ankara'ya
1: Kars gündemi. Sevgili dinleyenlerimiz, Kars muhabiri Hüseyin Demirci'den Kars gündemi ile ilgili olarak başlıkları öğreneceğiz. Hüseyin Demirci, merhaba.
5: Merhaba Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Seni dinleyelim, gündeme dair bize neler aktaracaksın?
5: Hemen aktarayım efendim. Güneşli güzel bir günden herkese günaydın. Kars'ta etkili olan dolu ve sel nedeniyle hasar oluşan 44 köyde hasar tespit çalışması yürütülüyor. Kentte son günlerde etkili olan şiddetli sağanak dolu ve sel nedeniyle bazı köylerde hasar oluştu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde meydana gelen sel dolu afetinden zarar gören üreticilerin mağduriyetlerini giderilmesi için çalışma başlattı. Diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halk Bankası'nın ortaklaşa yürüttüğü Kadın Girişimcilik Destekleme Projesi, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı etkinliği ile tanıtılıyor. Kadın Girişimcilik Destekleme Projesi'nin Kendi İşim Benim İzim programının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halk Bankası ortaklığında kadınların iş kurma ve markalaşma süreçlerini destekleyen vizyoner bir girişimcilik projesi olduğuna dikkat çekildi. Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı, Türkiye genelinde dolaşan özel tırlar aracılığıyla kadın girişimcilere yerinde finansal okuryazarlık, iş geliştirme ve dijitalleşme eğitimleri veriyor. Halkbank'ın da üreten kadınlar paketi ile girişimci kadınlar özel uygun faizli kredi, fon danışmanlık imkanları sunulduğu da belirtilerek hedef kitlenin mikro işletmelerde büyümekte olan şirketlere kadar kendi işini kurma veya var olan işini büyütmek isteyen tüm kadınların bu desteklerden faydalanabilecekleri ifade edildi. Evet, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Karpat ve Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı işbirliği ile Karapapak Türkleri Çalıştayı Aşık Alesker ile Aşık Şenlik adına Ozanlar Şöleni Kas ve Çıldır'da gerçekleşti. Çalıştay'a Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkler akademisyenleri ve aşıklar katıldı. Programda Karapapak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alınırken Aşık Şenlik ve Aşık Alesker çeşitli etkinliklerle anıldı. Çıldır'da bulunan Aşık Şenlik'in kabrine ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi. Çalıştay'ın son gününde ise Ozanlar Şölen Üstelme. Evet, Türkiye'de ilk ve tek tematik peynir müzesi olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi 2026 yılında

yılın ilk 6 ayında yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Yaz tatili için Kars'a gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yeri noktalarından biri haline gelen müze, 30'dan fazla peynir çeşidiyle dünyanın 18. peynir rotası olarak tescillenen kentin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Diğer yandan Kars'ta Uluslararası Gastronomi Film Festivali düzenlendi. Gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, Urla, Londra ve Çeşme'nin ardından 4. durağı olan Kars'a geldi. Evet, kentteki bir otelde düzenlenen programda Kars'ın yöresel ürünleri tanıtıldı, kadın kooperatifleri yaptıkları ürünleri sergiledi. Festival daha sonra söyleşi, kısa belgesel, seçkisi ve film gösterimiyle devam etti. Festival Kars Merkez Boğatepe ve Ani Sinema Gastronomi, Kültürel Miras ve Eğitimi buluşturan zengin programlarıyla katılımcılarla buluştu. Festival direktörü Gülper Ergün gazetecilere Anadolu'nun kültürel mirasını gastronomi ekseninde uluslararası alana taşımayı hedefleyen gezici bir festival olduğunu söyledi. Evet, Kars'ta kayıtlı mera alanı 418 bin hektara yükseldi. Kars'ta mera varlığını güçlendirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında 60 köyde ıslah uygulamaları yapıldı. Kayıtlı mera alanı 320 bin hektardan 418 bin hektara çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, mera ıslahı projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 25 milyon liranın üzerindeki bir finansman ile il genelinde 60 köyde ıslah çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi. Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen mera ıslahı, tahkidi ve tahsisi çalışmalar kapsamında kayıtlı mera alanı 2 yılda 320 bin hektardan 418

0: alanı oluşturuldu. Sezon boyunca hizmet verecek olan etkinlik alanı her yaştan ziyaretçi hitap eden programlarıyla Kaşlıları nostalji ve eğlence dolu bir atmosferde buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik alanında Yeşilçam film gösterimleri, çocuklara özel oyun alanları, oyun parkları, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat Karagöz gösterileriyle ailelerin keyifli vakit geçirebileceği çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Aşıkala sinema ve etkinlik alanı ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların güvenle eğlenebileceği, vatandaşların yaz akşamları değerlendirebileceği yeni bir buluşma noktası oldu. Tüm Kars halkı ve şehri ziyaret eden misafirler sezon boyunca Yusufpaşa Mahallesi'nde düzenlenecek etkinliklere davet edildi. Evet, geçelim Karaman ilçemizde. Deniz gölü eşsiz manzarası, temiz hava ve zengin canlı çeşitliliğiyle doğa severleri bekliyor. Aras Vadisi'nin kuzeyinde dağların arasında yer alan deniz gölü, kış aylarında beyaz örtüyle, yaz aylarında ise yeşil ve mavi tonlarıyla ziyaretçilerin farklı manzaralar sunuyor. Deniz seviyesinden 1998 metre yükseklikte bulunan yaklaşık 11.125 metrekare alana sahip göl, doğal yapısı ve çevresinde yürüyüş alanlarıyla ilgi çekiyor. Son olarak turizm cenneti Şehitler Diyarı Sarkamış ilçesine geldik. Serin yayla ve ormanlık alanlarında Sarkamış ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçenin sarıçam ormanlarıyla çevrili 2200 rakımdaki piknik alanları ile ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Teknik Deresi ekoturizm alanı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Orman içerisinde vakit geçiren ziyaretçiler parklar ve ekoturizm alanında serin alanın tadını çıkarıyor. Bodrum'dan bölgeye gelen Erbil Özkaya, batı illerindeki aşırı sıcaklarda bulunanlar için Sarkamış'ın doğası ve serin havasının önemli bir alternatif olduğunu belirterek herkesi bölgeye gelmelerini tavsiye etti Hande Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kars muhabirimiz Hüseyin Demirci bize Kars gündemiyle ilgili olarak pek çok detayı aktardı. Kars gündeminin ardından saatimiz 10.36'yı gösterirken programımıza devam ediyoruz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Bölge gündemi devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Ferit Aydın'la konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Aydın, biz bugün sizinle ekşi mayalı hamurun beslenme üzerindeki etkilerini konuşacağız. Şimdi tabii ekşi mayalı hamur denilmişken aklıma ilk olarak ekmek geldi. Gıda maddelerinin önemli unsurlarından biridir ekmek. Özellikle bir tanımlama yaptığımızda mayalı hamurla yapılabilen gıda maddelerinin, gıda ürünlerinin önemli özellikleri nelerdir? Nasıl tarif edersiniz bize?
2: Sizin de belirttiğiniz gibi mayalı denince aklımıza ilk gelen beslenmede en çok tüketilen ürün ekmek.
1: Evet.
2: Ve ekmek haricinde de maya kullandığımız pek çok unlu mamulü günlük hayatımızda tüketebiliyoruz, tüketiyoruz. Ve biz de toplum olarak ekmeği ve mayalı veya mayasız unlu mamulleri en çok tüketen ülkelerden birisiyiz. Yani dünya sıralamasında ekmek denilince Türkiye, Sırbistan,

0: Arabistan, Bulgaristan en fazla tüketen ülkeler. Dolayısıyla ekmekte bu kadar tüketim fazlayken bu ülkemizde günlük 130 milyon adet ekmek üretilmekte ve yani soframızdan hiçbir zaman eksik etmediğimiz temel yiyecek ekmek hayatımızın her tarafını kapsamış durumda.
1: Evet.
0: Ve ekmek maalesef çok da speküle edilen, üzerinde aman ekmek yemeyin, aman ekmekten uzak durun yaklaşımlarıyla halkımızı kafasını karıştırılan bir obje durumuna geldi. Bu bakımdan geçen aylarda Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın halkımızın beslenmesi üzerinde ciddi ve hassas bir çalışmayla tam buğday ekmeği yaygınlaştırma kampanyası başlattılar. Daha önce 2-3 şehirde pilot uygulama yapıldı. 2 ay önce de Erzurum'da yapıldı. Bu tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması kampanyasında en önemli faktörlerden biri de sizin de dediğiniz gibi ekşi mayalı ekmeğin üretilip tüketilmesi. Yani fırından aldığımız ekmeği severek tüketiyoruz ama bu aldığımız ekmekten daha fazla nasıl yararlanabiliriz kaygısıyla ekşi maya ile mayalanmış ekmek gündeme geldi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ekmek mayalanırken ya mikroorganizmalarla, maya dediğimiz mikroorganizmalarla ya da biyolojik mayalanma dediğimiz mikroorganizmalarla ya da kimyasal mayalanmayla, kimyasal maddelerle hamurun kabartılması sağlanır. Bu ikisi dışında yaygın olarak kullanılan çok büyük bir mayalama şekli yok. Bunların kendi içinde bir takım sınıflandırmaları var. İşte birisine ekşi maya diyoruz. Halen daha bugün köylerde geleneksel olarak üretim yapılan, hatta büyük şehirlerde de başladı. Ekşi maya tekniğiyle ekmek üretimi biraz zaman alıcı olması bakımından herkesin uygulamadığı bir yöntem. Ama damak tadına riayet eden, damak tadına önem gösteren, özen veren insanlar için ekşi mayalı ekmek üreten fırınların önünde kuyruk bile görebilirsiniz. Ekşi mayalı dediğimiz ekmek de hamur, un, su, tuz ve mayadan oluşuyor. Bu maya kısmında hamuru kendi haline biz mayalanmaya bırakıyoruz. Unla suyu karıştırıp mayalanmaya bırakıyoruz. Tezgahta, fırında veya evde, mutfak tezgahında hamur ortamda bulunan milyonlarca bakteriyle bulaşıyor. Yani mayalar, küfler, bakteriler bu hamura

0: değişimler meydana geliyor. Hamurdaki bir takım kompleks bileşenler, yani büyük yapıdaki karbonhidratlar, proteinler vesaireler parçalanıyor ve bunların parçalanmasından bir takım aroma maddeleri, bir takım renk maddeleri meydana geliyor ki neticede ekmek piştiği zaman bu pek çok mikroorganizmanın, bilhassa laktik asit bakterilerinin laktik fermentasyonu veya asetik asit bakterilerin asetik fermentasyonu veya ortamda bulunan diğer mayaların, küflerin değişimleriyle meydana gelen aroma harika, vazgeçilmez bir ekmek aromasının, tadının ortaya çıkmasına sebep oluyor.
1: Sayın Aydın, burada ekmek üzerinden konuşurken tabii özellikle sağlığımızı etkilemesi bakımından da bilgiler alalım sizden. Ekşi mayalı olarak hazırlanan hamurdan yapılan ekmeği ne kadar tüketmek gerekiyor? Gün içerisinde hayatımızda ne kadar olmalı? Burada da tabii bir düzenleme ve oranlama olmalı ki sağlıklı beslenebilelim. Siz neler söylersiniz bu konuda?
0: Evet, sağlıklı beslenmek için yemeğimize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü dozunu ayarladığımız yemeğimiz ilacımız, ayarlayamadığımız yemeğimiz, içeceğimiz zehirimiz olacaktır vücudumuzda. Dolayısıyla günlük kişinin yiyeceği her türlü gıda maddesinden, bilhassa karbonhidratlı gıdalardan ekmek asla sofradan kaldıracağımız bir gıda maddesi değil. Sofrada mutlaka bulunması lazım. Bunun miktarını aşırıya götürmemek lazım. Yani aşırı miktarda ekmek yiyene ekmek yeme değil, ekmeği azalt diye bir tavsiyede bulunabiliriz. Günde masa başı iş yapan, işte asansörle veya arabayla evine gidip gelen, asansörle iş yerine çıkıp masasında iş yapan kişilerin enerji harcamaları az olduğu için çok fazla ekmek yememeleri lazım. Ama bedensel iş gücü olarak büyük bir efor sarf eden insanlar için metabolizmanın, vücudun en önemli, öncelikli primer enerji kaynağı karbonhidratlar. Bunu da birinci dereceden karşılayan tek gıda kaynağımız ekmek. Ekmek dediğimiz zaman da tabii piyasada satılan ekmekler çok çeşitli olabiliyor. Tam buğday ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği, ekşi mayalı ekmek, normal mayalı ekmek şeklinde. Biz ekşi mayalı ekmeği ve tam buğday ekmeğini kesinlikle her sofrada bulunmasını söylüyoruz. Çünkü tam buğday ekmeğinde buğdayın hem kabuk kısmındaki faydalı bileşenleri hem merkezi endospermdeki faydalı bileşenleri una geçiyor. Veya çavdar ekmeği, yulaf ekmeği, bunlar da yine tam buğday ekmeğiyle beraber kepeği, kaba kepeği ayrıldıktan sonra çok zengin bileşene sahip olduğu için soframızda bunları bulunduralım, ama bu ekmeklerin de mayalama tekniği olarak ekşi hamur tekniğiyle mayalanmış olması, bu ekmeklerin bileşenleri içerisindeki bir takım sağlık yönünden önem arz eden faydalı faktörler bu ekşi mayalı ekmekte ortaya çıkmakta. Mesela ekşi maya ekmeğinde glisemik indeksin azalabildiği, ekşi mayalı ekmekteki, tam buğday ekmeğindeki lif kompleksinin özelliklerinin ekşi mayalanma ile iyileştirilebildiği, yine mineral ve vitaminlerin, yani buğday unundan gelen mineral ve vitaminlerin ekşi mayalama tekniğiyle emiliminin artırılabildiği, sağlık yönünden çok faydalı olduğuna dair bilimsel araştırmalar var. Bu konuda makaleler var. Yine ekşi hamurdaki beslenme açısından aktif bileşikler dediğimiz prebiyotik olma potansiyeline çok yakın bir özelliğe sahip ekşi maya ekmeği. Ekşi maya ekmeğinde mikroorganizmaların faaliyeti sonucu meydana gelen bazı metabolik ürünler bazı kronik hastalıklarda sağlığın korunmasına odaklanan yararlanma potansiyelini artırdığı için bilim dünyasının bugün ilgisini çekmekte. Bugün eğer bir araştırma yapacak olursanız ekşi maya ile ilgili pek çok yararlı bileşenden olduğuna dair makaleler, araştırma sonuçlarını görebilirsiniz. Mesela hassas bağırsak sendromu, kolit, kanser ve diyabet günümüzde çok büyük bir otoimmün hastalıklar olarak karşımıza çıkan yaygın hastalıklardır. Bu kronik hastalıklarda ekşi maya ile mayalanmış tam buğday ekmeğinin tavsiye edildiğine dair makaleler var. Yine mesela düşük glisemik indeksten

bahsettik. Bu diyetin bir parçası. Tip 2 diyabet hastalarında mesela veya koroner kalp hastalarında veya kanser hastalarında aşırı kiloluk yüksek kolesterolü kişilerde bu ekşi mayalı ekmeğin sağlık yararı ortaya çıkmış, kanıtlanmış. Yine ekşi mayadaki o mikroorganizmaların mikrobiyom dediğimiz dinamikleriyle çeşitliliği, ekmeklerdeki karbonhidrat oranı yüksek ve nişasta, yani ekmekteki hakim faktör nişasta üzerinde olumsuz etkileri olabilecek gluten içeriğinde, ekmekteki protein tabiatında olan protein içeriğinde temel gıda olarak ekmek tüketen bizim gibi toplumlarda ekşi mayalı ekmekler sağlıklı beslenme açısından çözümler sunmaktadır. Çünkü ekşi mayadaki ekmek yapılırken ekşi mayayla fermentasyon sürecinde karbonhidrat ve proteinlerin moleküler yapıları değişmekte. Yine huzursuz bağırsak sendromu veya gluten intoleransı sendromu veya çölyak hastalığı gibi mide bağırsak bozukluklarında ekşi maya ekmeğinin tüketilebileceğine dair tavsiyeler, bulgular var. Yine ekşi mayalı ekmek tüketiminde yiyeceklerin daha iyi sindirilmesinin sağladığı, minerallerin ve vitaminlerin emiliminin arttırdığı, yine bizim vücudumuzdaki mikroorganizmalardan yararlı mikroorganizma dediğimiz probiyotik mikroorganizmaların ve laktik asit bakterilerinin ekşi mayadaki varlığıyla bağırsak sağlığını iyileştirdiğine ait pek çok veriyle karşılaşabiliyoruz ki sağlığımız açısından ekşi mayalı ekmeğin, bilhassa tam buğday ekmeğinin soframızda eksik olmaması gerektiğini, bu yüzden altını çizerse söylüyoruz. Günümüzde yine medyada veya haberlerde, çeşitli yayın organlarında gluten hassasiyeti nedeniyle glutensiz ürünlere doğru bir yönelim var. Normal bir insanın glutensiz ürün yemesine ihtiyacı yok. Normal bir insan tabi olarak buğday, yetişen buğdayın unundan yapılan ekmekteki glutenden zarar görmez. Ancak eğer gluten hassasiyeti gelişme durumu varsa, bu sağlık sorunu olan insanlarda da biz ekşi mayayla yapılmış tam buğday ekmeğini tavsiye edildiğine dair bilgilere sahibiz. Çünkü gluten ve çölyak hastalığında bağırsak etkilenmekte. Bu da otoimmün, yani vücudunun doğal reaksiyon göstermesini, bağırsak iltihabı durumunu tetikleyerek sağlık sorununa neden olmakta. Ekşi maya dediğimiz ekşi mayalı, yani mikroorganizmalar, laktik asit bakterileri, mayalar, küfler sayesinde mayalanmış hamurlardan elde edilen ekmeklerde bir kesin bir iyileştirme içermese bile glutensiz ürünlerin tadını, lezzetini iyileştirmeye, çölyak hastalıklarına sahip olan kişilerde veya buğday alerjisi olanlarda uygun bir ürün yelpazesini geliştirme yönünden ekşi maya bir alternatif seçenek olarak sofralarda bulunabilmektedir. Çünkü çölyak dünyada en yaygın gıda hassasiyetlerinden biridir. Dolayısıyla bu çölyak hastalarının yaşadığı gıda azlığı, çeşitliğinin azlığını ekşi mayalı tam buğday ekmeğiyle azaltmak da mümkündür. Ekşi maya kullanımı ile glutensiz hale getirilen durum buğday unundan yüksek proteinli, sindirilebilirliği daha yüksek protein sindirilebilirliğine sahip glutensiz ekmek de üretilmiş ve bu ekmeklerde ekşi mayanın hassasiyet sebebi olan glutenin parçalanmasına yol açarak miktarının belirli bir düzeyin altına düşmesine sebep olduğuna dair bulgular da var. Dolayısıyla buğdayda doğal olarak bulunan bakterilerin fermentasyonda ortamda doğal olarak kendiliğinden spontan fermente eden bakterilerin gluteni hidrolize etme, yani parçalama yetenekleri incelenmiş, çölyak hastalığından etkilenen hastalara da yol açan rahatsızlığı iyileştirmede bir anahtar olabileceğine dair bulgular ortaya çıkmıştır. Yine ekşi maya fermentasyonunu tamamladıktan sonra tüm buğday proteinlerinin parçalandığı da bilinmektedir. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var. Buğday ve buğday ürünlerinde meydana gelen bir takım Maillard reaksiyonu dediğimiz üründe meydana gelen kimyasal dönüşümlerde akrilamit dediğimiz bir madde meydana geliyor.

0: vermekte. Bu akrilamit Uluslararası Kanser Araştırma Derneği'nin ikinci sıradan kanserojen dediği bir maddedir. Bebe bisküvilerinde, patates cipslerinde, ekmekte doğal olarak meydana geliyor. Pişirme esnasında meydana geliyor ve 120 derecenin üzerindeki ısır işlem sonucunda ürünlerde uygun renk, spesifik tat, aroma oluşmasına bu Maillard reaksiyonu sebebiyet vermektedir. Sıcaklık 140-180 dereceye çıktığı zaman da bu akrilamit oluşumu daha da artmaktadır. Dolayısıyla kızartma ve kavurma gibi evimizde, mutfağımızda yaptığımız günlük işlemlerde pişirme sırasında karbonhidratlarda, proteinlerde bu akrilamit oluşumu kaçınılmaz bir sonuçtur. Laktik asit bakterilerinin, yani ekşi mayada kullandığımız bakterilerin çeşitli tiplerinin kullanıldığı çalışmalarda işte bir takım laktik asit bakterileri ekmeklerde akrilamit içeriğinin azalttığına dair araştırmalar var. Yine ekşi maya ekmeklerinde starter kültür olarak kullanıldığı, yani seçilmiş bir takım bakteriler, laktik asit bakterilerin işte Lactobacillus plantarum, Pediococcus, Pentosanus, Pediococcus acetilacti gibi bir takım laktik asit bakterilerinin starter olarak seçilmiş kültür olarak hamura katıldığı buğday unundan üretilen ekmeklerde akrilamit seviyesinin azaldığı da ortaya konulmuştur ki aynı zamanda ekmeğin kalite özelliklerinde artırdığına dair bulgular var. Dolayısıyla ekşi maya ile üretilen ekmeklerin pişirme sonrası daha az kütle kaybına uğradıkları, daha yüksek özgül hacme sahip oldukları da ortadadır. Bunları yan yana koyduğumuz zaman ekşi hamur mayasıyla üretilmiş tam buğday ekmeğinin kaçınılmaz olarak bütün fırınlarda üretilmesinin yaygınlaştırılarak toplumun temel gıda maddesi olan ekmeğin bu şekilde yararlı bir ürüne, daha yararlı bir
1: dönüştürülmesi
0: hale
1: esas.
0: dönüştürülmesi mümkündür.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz insanoğlu hayata başladığı zaman, yani hayatın başlangıcında doğal yaşamda ilkel dönemlerde avcılık, toplayıcılıkta yabani bitkiler, hayvanlar, su vesaire besleniyordu. Daha sonra tarım devriminde tahıllar bu beslenmenin yerini aldı.
1: Önemli bir alan tabii, beslenme piramidi açısından da oldukça önemli bu söyledikleriniz. Sayın Aydın, çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Oldukça geniş bir konu elbette. Zannediyorum ki bir bilgilendirme olmuştur. Çok sağ olunuz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi
1: İyi günler
0: yayınlar
1: diliyoruz.
0: diliyorum.
1: Hoşça kalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Ferit Aydın'la ekşi mayalı hamur, ekşi mayalı ekmekle ilgili olarak konuştuk. Beslenme üzerindeki etkilerini bize anlattı. Programımız devam ediyor.
2: Önce söz vardı diyerek düştük sözün ardına. 65 yıldır bölgenin sesi TRT Erzurum Radyosu.

0: gazete manşetleri.
1: Bölgemizde çıkan yerel gazetelerden başlıklar aktarmaya başlayalım sevgili dinleyenlerimiz. Pusula gazetesiyle başlıyoruz. İhaneti gördü. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atılan ilk bombada yaralanan Erzurumlu Gazi Polis Abdülhakim Aydın, sağ gözündeki çıkarılamayan şarapnel parçasına rağmen 10 yıldır görev başında. Aydın o gece yaşanan destansı direnişi anlatmış gazeteye. Bununla ilgili olarak da detayları gazetede bulabilirsiniz. Milletin Sesi gazetesi, doğal hazine trüf mantarı ekonomiye kazandırıldı. 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen satışlarla ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlanırken mikorizalı meşe fidanları ve tıbbi aromatik bitki projeleriyle bölgede sürdürülebilir üretim de güçlendiriliyor diyor haber detayında. Atatürk Üniversitesi ile Türk Kızılay arasında işbirliği. Atatürk Üniversitesi öğrenci odaklı hizmet anlayışını daha ileri seviyeye taşımaya yönelik önemli bir işbirliğine imza attı diyor haber detayında sevgili dinleyenlerimiz. Bayburt gazetesinden başlıklar okuyalım size. Bayburt'ta anma hazırlığı tamam. Bayburt'ta 15 Temmuz hazırlıkları başladı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programlarının hazırlıkları Vali Mustafa Eldivan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ele alındı diyor haber detayında. Bayburt'ta veteriner hekimleri elektronik küpe sistemi eğitimi, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlere yönelik güvenli elektronik küpe ve izleme sistemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi diyor ve bu toplantıyla ilgili detayları da veriyor gazete. Dede Korkut'ta kültür şöleni yaşandı. 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen halk dansları, gösterileri ve müzik programları yoğun katılımla gerçekleştirilmiş. Erzincan Birlik gazetesinden haberlerimiz var. Termometreler yükseldi, mesai öne çekildi. Erzincan'ın Bahçeliköy köyünde kiraz üreticileri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle hasadı gün doğumuyla başlatıp öğle saatlerine kadar tamamlayarak ürün kalitesini koruyor diyor haber detayında ve bir fotoğrafa yer veriyor gazete. Bir gazetemiz daha var, Ağrı Memleket Gazetesi. Bununla ilgili olarak da haberleri hemen okuyalım size efendim. Ağrı'da GSB Yaz Kulübü etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinde düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri yaz tatilinin verimliliğini de artırıyor haber detayında. Bu bir de fotoğraf var sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın sonuna geldik. Programı Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Biz yarın yine aynı saatte Bölge Gündemi programıyla huzurlarınızda olacağız. Size güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle. Bugün birlikteliğimizi Elif Sucu hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimiz başlıyor. Sevgili dinleyenler, birazdan takvim yaprağı köşemizde geçmişte bugüne gidip takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız. Ardından konu ve konuklarımızla devam edecek birlikteliğimiz. İlk konuğumuz için Erzincan Kemah ilçesine uzanacağız. Erzincan Kemah Aile Hekimliği uzmanı Doktor Sayın Yılmaz Karagöl'le aşılamanın önemi üzerine konuşacağız. Sevgili dinleyenler, spor diyeceğiz. Erzurum Spor Hizmetleri Müdürü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sayın Erdoğan Dönmez'le yaz spor

okulları 2028 yaz olimpiyatları üzerine konuşacağız. Saat 13'e kadar elbette şarkılar, türküler bizlere eşlik edecek. Nazan Öncel'in sesiyle merhaba dedik, şimdi de Buray söylüyor. İstersen.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Sevgili dinleyenler, canlı yayınımız devam ediyor TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından. Münip Utandır'ın sesine kulak veriyoruz Acem Kürdi makamında sanat müziğinde. Fikrimin ince gülü.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Zara'nın sesine kulak veriyoruz. Şimdi Kütahya yöresine gidiyoruz. Elif dedim, be dedim. Kız ben sana ne dedim?

Sözleri Abdurrahim Karakoç'a, bestesi sanatçının kendisine ait bu türküyü Musa Eroğlu'nun sesinden dinliyoruz. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 11:27'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Neşet Ertaş'ın sesiyle arşivden seçtiğimiz bu türküyle devam ediyor. Pınar Başından Bulanır.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Sağlık köşemizle birlikte devam ediyoruz. Aşılar hem bireysel sağlığın korunmasında hem de toplum sağlığının güvence altına alınmasında en etkili koruyucu sağlık uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Aşılamanın önemini, toplumda doğru bilinen yanlışları ve aşı tereddütünü Erzincan'ın Kemah Aile Hekimliği uzmanı Doktor Sayın Yılmaz Karagöl ile konuşacağız. Sayın Karagöl, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz Ömer Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız?
2: İyiyiz, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Sayın Karagöl, öncelikle aşılar insan sağlığı açısından neden bu kadar önemli diye soralım size.
2: Şöyle söyleyeyim, şüphesiz ki koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri, hatta bana göre en önemli buluşu. Aşılar her yıl ortalama 3,5 ila 5 milyon ölümü önlemekte. Son 50 yılda mesela genişletilmiş bağışıklanma programı kapsamında 1974 yılında işte Dünya Sağlık Örgütü tarafından önemi arz edilen, 1981 yılında da ülkemizde başlayan 6 aşıyla başlayıp günümüzde de 13 aşıyla devam eden aşı takvimi uygulamalarımız. Dünyada yaklaşık bu aşılar sayesinde yaklaşık 154 milyon bebek ve çocuk ölümü son 50 yılda engellenmiş. Bu önlenen ölümlerin 146 milyonu ise genelde 5 yaş altında ölümler. 1 yaş altında bebeklerimizde ise dünyada 101 milyon bebek yaşamını aşılara borçlu. Aşılamada iki önemli kavram var. Bireysel bağışıklık, bir de toplumsal bağışıklık, sürü bağışıklığı olarak ele alırsak. Bireysel bağışıklık işte bir kişinin aşılanma ile hastalığa karşı bağışıklık yanıtı oluşturarak hastalıktan korunması süreci. Bir de tabii ki toplumsal bağışıklık, sürü bağışıklığı dediğimiz bir kavram var. Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık geliştiren bireylerin toplumda belli bir düzeyin üzerinde olması durumunda bağışıklığı olmayan bireylerin de enfekte olma olasılığının azalması kavramı. Bu da bağışıklık oluşturan bireyler toplumda belirli düzeyin üstünde olduğunda hastalığın yayılımının engellenmesiyle, azalmasıyla oluşan bir kavram. Aşılamayla biz toplum bağışıklığıyla faydaları olarak ele aldığımızda aşı olamayan kişileri de bu toplum bağışıklığı koruyor. Mesela bağışıklık sistemi baskılanmış olan immün yetmezlik hastaları olabilir veya kemoterapi, HIV hastaları veya organ nakli hastaları sebebiyle bu ilaç kullanan, ilaçlara bağlı immün yetmezliği olan bireylerde. Bunlarda biz canlı aşıları yapamayabiliyoruz. Bunları yapamadığımızdan dolayı toplumdaki bağışıklık oranının yüksek olması bu kişileri de otomatik olarak korumaya almamızı sağlıyor.
1: Evet.
2: Aynı zamanda mesela 0-1 ay arasındaki yeni doğanlarımız sadece o süreçte hepatit B aşısıyla başlıyoruz mesela. Ondan sonraki süreçte diğer aşılarımızı yapıyoruz. Diğer aşılarımızda bu 0-1 ay arasındaki bireyler almadığından dolayı biz toplum bağışıklığının sağladığımızda bu kişileri de daha yeni doğan bu yavrularımızı da korumuş oluyoruz. Aynı zamanda hastalığın yayılımını da önlüyoruz. İşte bu aşılanmış bireylere bulaş daha az olduğundan dolayı toplumda bireyden bireye yayılım da azalıyor. Aynı zamanda şöyle ağır hastalık ve ölümleri de azaltıyoruz. Gerek bu toplumsal bağışıklanmanın etkisiyle, gerek bireysel bağışıklanmanın etkisiyle özellikle

0: Mesela daha kırılgan ve yaşlı kronik hastalığı olan bireyleri de koruma sağlamış oluyoruz.
1: Evet hocam,
0: Aynı zamanda
1: özellikle bu çocukluk çağı aşılarının eksiksiz yapılmasına dair neler söylersiniz?
0: yani çocukluk çağı aşılarının eksiksiz yapılması birazdan da bahsedeceğim. Özellikle bizim aşı takviminde biz şu anda günümüzde 13 adet enfeksiyona karşı aşılanma sağlıyoruz.
1: Evet.
0: Ben bu süreçte hani koruyuculuk oranları ve ölümü azaltma oranlarından aşı bazında bireysel olarak bahsedeyim isterseniz.
1: Tabii buyurun.
0: Mesela pnömokok ve hemofilüs influenza aşısı bizim aşı takvimimizde var. Tüm etkenlere bağlı, zatürreye bağlı ölümleri %50-70 oranında azaltıyor. Peki şöyle ele alalım bireysel bazda. Pnömokok hastalığına bağlı zatürreyi mesela %97 oranında önlüyor. %97 çok ciddi bir oran. Veya pnömokoka bağlı menenjiti %90 oranında azaltıyor. Veya hemofilüs influenzası zatürre ve menenjit etkeni bu. Hemofilüs influenza. Bu aşı sayesinde ölümler yok denecek kadar az düzeyde, örnek vereyim. Mesela bundan bir 10-15 yıl önce sürece kadar biz kızamığı ülkemizde tek haneli rakamlarda görüyorduk.
1: Evet.
0: 3 haneli rakamları çıkması üzerine ikinci doz kızamık aşısı uygulaması başladı. Tek dozdan 2 doza çıkıldı aşı uygulaması. Bu 2 doz aşı uygulaması sayesinde koruyuculuk %97 düzeylerinde. Ve kızamık aşısı sayesinde de 2000 yılı sonrasında dünyada 59 milyon ölüm engellendiği
1: Evet.
0: düşünülmekte. Mesela yine aşı takvimi kapsamında biz verem aşısı yapıyoruz ikinci ayda. Vereme bağlı ölümleri %71 oranında azaltıyor. Çocuklarda ise durum ne diye ele aldığımızda, akciğer tutulumuna bağlı verem hastalığını %77 ile %86 oranı arasında, yine tüberküloza bağlı menenjiti ise %73 ile %86 oranında önleme potansiyeline sahip. Başka biz aşı takvimi kapsamında sağladığımız aşılardan mesela difteri, boğmaca, tetanoz aşısı. Difterinin biz bu aşılama serisini tamamladığımızda difterinin koruyuculuk oranı %95 düzeylerinde. %95 düzeyinde biz hastalığa yakalanmıyoruz. Tetanoza bağlı ise %99 oranında korunabiliyoruz yani. Boğmaca için ise koruyuculuk %91 oranında, örnek vereyim. Ama her yıl bu %9 oranında azalmakta, yıllar geçtikçe boğmacaya bağlı koruyuculuk. Yine bizim ayrı aşı takvimi kapsamında yaptığımız su çiçeği aşısı ise su çiçeğini %82 oranında önleyebilmekte. Şiddetli su çiçeği enfeksiyonunu ise %98 oranında önleyebilme potansiyeline sahip bu yaptığımız su çiçeği aşısı. Poliovirüs aşısı ise aşı takvimi kapsamında iki tip uygulayabiliyoruz. Hem oral yolla uyguladığımız canlı aşı, hem de inaktif yolla uyguladığımız ölü aşı dediğimiz şekilde uyguladığımız aşı. Bu aşı ise bebek ve çocuklarda %99 oranında bir koruyuculuk sağlamakta. Yani hastalığa yakalanmadan biz hastalığı önlemiş oluyoruz aşılar sayesinde. Bu yüzden insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak söyleyebiliriz.
1: Kaba
0: Hem
1: kulak hastalığı da dahil mi hocam?
0: tabii ki kızamıkçık kaba kulak aşısı yapılıyor
1: Evet.
0: ülkemizde. Kaba kulağa karşı da önleme sağlıyor tabii ki.
1: Peki toplumda aşılarla ilgili özellikle doğru bilinen ne gibi yanlışlar var?
0: Şöyle son yıllarda aşiretin kapsamında değerlendireyim bu konuyu. Aşiretin güvenli ve ulaşılabilir olmasına rağmen aşıların kişiler tarafından kabul edilmemesi veya ertelenmesi süreci. Aşırı etkinin bir sürü sebepleri var. Bu ana kategoriler olarak değerlendirdiğimizde güven eksikliği olabilir. Hastalık riskinin bireyler tarafından düşük algılanması olabilir. Hizmete erişimde problemler, ulaşımsal problemler olabilir. Yanlış bilgi ve sosyal medyada özellikle bu yanlış bilgilenme süreçleri olabilir. Ayrıca sosyodemografik etkenler aşiretine de etkili olabilirler. Mesela güven eksikliği ana kategorisinde ele aldığımızda aşıların yan etkilerinden bireyler korkuyor olabilir. Güvenliğine dair endişeleri olabilir. Aşıların yeterince test edilmediği düşüncesi bireyler.

0: birey tarafından. Aşıyla önlenebilen hastalıkların artık görülmediği düşüncesi bireyde. Ki zaten bu hastalıkların az görülmesini de biz aşılara borçluyuz. Birçok hastalığı biz aşılar sayesinde neredeyse çok az düzeyde görüyoruz veya görmüyoruz. Biz bunlara zaten aşılara borçluyuz. Hani aşılara borçlu olduğumuz bir süreci artık görünmüyor diye yapmamak da yanlış bir durum tabii ki. Aşıları yapmamak, aşıları reddetmek de yanlış bir durum tabii ki.
1: Evet. Peki hocam,
0: Şimdi,
1: özellikle aşıların yan etkileri konusunda vatandaşlar endişelenmeli mi?
0: yani aşıların yan etkileri çok çok yani düşük düzeylerde görülen bir durum. Hani bu yan etkilerden dolayı bu kadar büyük bir bağışıklık kavramını reddetmek yanlış bir durum olduğunu düşünüyoruz. Yani çok nadir görülen durum onlar.
1: Evet. Yetişkinler de aşı yaptırmalı mı hocam?
0: Tabii ki mesela özellikle kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindeki bireyler yıllık işte grip aşılarını yaptırabilirler. Pnömokok aşılarını yaptırabilirler. Önerilen zor aşısı önerilebiliyor bu yaş gruplarında, yaşlı bireylerde. Koruyuculuğu, bağışıklığı yoksa hepatit aşılarını yaptırabilirler. Bu aşılardan faydalanabilirler.
1: Evet. Aşı yaptırmayan bir birey sadece kendini değil, toplumu da, toplum sağlığını
0: Evet.
1: da tehlikeye atıyor, değil mi?
0: Evet, tabii ki. Yani toplum bağışıklığı kavramı, sürü bağışıklığı kavramı, biz ne kadar toplum bağışıklığı kavramını, toplum bağışıklığını biz üst düzeyde sağlayabilirsek, korunmasız hem kendimizi koruyoruz hem de korunmasız bireyleri de korumuş oluyoruz. Veya aşı alamayan bireyler varsa, bu aşıdan faydalanamayan bireyler varsa biz onları da tabii ki korumuş oluyoruz bu süreçte.
1: Evet, Sayın Karagöz, son olarak dinleyicilerimize aşı konusunda vermek istediğiniz bir mesaj var mı diye soralım.
0: Yani aşılanmak özellikle her bebeğin, her bireyin hakkı, özellikle her bebeğin hakkı. Hastalığa karşı verilen en güçlü ve aynı zamanda en kolay mücadele yolu aşılanma ile oluşan bağışıklanmadır. Yani biz bebeğimize yapabileceğimiz de aslında en büyük kötülük onun aşılanma hakkını elinden almak, onun ileride hastalığa yakalanma ihtimalini arttırmak. O yüzden biz bebek ve çocuklarımızı korumak için aşı reddi konusunda biraz daha hani aileler bu konuda duyarlı olmalı ve bebek ve çocuklarının aşılanma faaliyetlerine katılım göstermeli.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Karagöl. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Erzincan Kemah Aile Hekimliği uzmanı Doktor Sayın Yılmaz Karagöl telefon hattımızdaydı. Aşılamanın önemi üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: süper.
1: Kenan Doğulu söyledi Şans Meleğim. Şimdi Reyhan Karaca'nın sesine kulak veriyoruz sevgili dinleyenler. Sevdik, sevdalandık.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Saatimiz 11.54'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Nesrin Sipahi'nin sesiyle devam ediyor. Bahar gelmiş, neyleyim baharı yazı.

Sevgili dinleyenler, arşiv kaydından seçtiğimiz şarkıyla Hicaz makamında şarkıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Zeki Müren, Muazzez Abacı birlikte söylüyor. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenler, 14 Temmuz takvim

Film yaprağında günün sözü Bacon'a ait. Doğru yolda yürüyen bir topal, yolunu şaşıran bir koşucudan daha önce varır. Tarihte bugün, 14 Temmuz 1683'te 2. Viyana kuşatması başladı. Avusturya İmparatorluğu'nun baskılarından yakınan Macarların Osmanlı'dan yardım istemesi üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana önlerine dayandı. Kentin kuşatılmasından endişe eden Avrupa devletleri Leh Kralı Jan Sobolski yönetiminde bir ordu hazırlandı. Birkaç ay süren gerilimli bekleyişin ardından Osmanlı ordusu 1683'te Eylül'ünde Avrupa İttifakı'na mağlup olup geri çekilmek zorunda kaldı. Sevgili dinleyiciler, bugün dünyanın siyasi evrimine büyük etkiler yapan Fransız İhtilali'nin yıl dönümü. Mutlak monarşi ile yönetilen Fransa'da soylular ve din adamları ayrıcalıklı bir sınıf oluştururken çalışan, vergi ödeyen kesimse çoğu hak ve özgürlükten mahrumdu. Rönesans'tan sonra her alanda görülen hızlı gelişme düşünce dünyasında da yeni fikirlerin ortaya çıkmasına imkan sağladı. Rousseau ve Voltaire gibi düşünürler özgürlük, eşitlik, adalet ve cumhuriyet kavramlarından söz etmeye başladı. Kısa zamanda bu fikirler mevcut adaletsizlikten bunalan halk tarafından da savunulmaya başlandı. Bu kızgın birikim 14 Temmuz 1789'da Bastil Kalesi'nin basılarak tutukluların serbest bırakılmasını sağladı. Bu olay Fransız ihtilalinin çekirdeği sayılır. Zamanla tüm Fransa'yı saran eşitlik, özgürlük, cumhuriyet rüzgarı çok kan dökülmesine de sebep oldu. Kanlı bir devrim hüviyetine bürünen Fransız ihtilalinden sonra tüm dünyada imparatorluklar saygınlığını yitirdi ve bağımsızlık mücadelelerini arttı. Yine bu ihtilalle ulus-devlet modeli yaygınlık kazandı ve hareketin temel ilkeleri olan özgürlük, eşitlik, adalet ve cumhuriyet söylemleri tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Sevgili dinleyenler, ayrıca bugün Türk Edebiyatı'nın en önemli romancılarından biri olan Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz 2020'de hayatını kaybetti. Kendisini rahmetle anıyoruz. ...14 Temmuz tarihli takvim yaprağımıza düşen notlara kısaca değindik. Birlikteliğimiz Erdal Erzincan'ın sesiyle devam ediyor. Nem kaldı.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın İçinden programında canlı yayınımız Selda Bağcan'ın sesiyle devam ediyor. Kaç Kuzulu Ceyla.

0: Sevgili dinleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Spor köşemizle birlikteliğimize devam ediyoruz. Yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler için düzenlenen yaz spor okulları kapılarını açtı. Farklı branşlarda verilen eğitimlerle hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılıyor hem de geleceğin sporcuları keşfediliyor. Yaz spor okullarının ayrıntılarını Erzurum Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Erdoğan Dönmez'le konuşacağız. Spor Kulübü Başkanı. Sayın Dönmez, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ömer Bey, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu yıl yaz spor okulları görkemli de bir açılışla açıldı. Spor okullarında ne zaman başladı, hangi yaş gruplarına hizmet veriliyor diye soralım.
1: Biz 30 Haziran itibariyle yaz spor okullarını açmış bulunuyoruz. Öncelikle bütün çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz. Biz de bakanlık olarak şöyle söyleyeyim, 6 yaşından itibaren çocuklarımızı bütün spor kurslarımızda hem eğitimi alıyoruz, oradan yetenek taramalarını yapıp çocuklarımız devam etmek istersen normal süreçte de çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda branşlarımıza yönlendirmelerini yapıyoruz. Yani bunu sadece bir yaz spor okulu olarak değerlendirmeyin. Burada çocuklarımız aslında bir spor yolculuğunu başlatıyoruz. Tabii ki spor yapmak istersen burada çocuklarımızın bir spor yolculuğu başlıyor. Yetenekleri doğrultusunda biz onları yerelde, ulusalda, uluslararası ve büyük yerlerde yarışmalara hazır hale getirmiş oluyoruz.
0: Evet, peki kaç branşta eğitimler veriliyor?
1: Şu an biz 30 branşta çocuklarımızı eğitimler alıyoruz. Bizim bakanlığımızın antrenörleriyle hem merkez teşkilatımızda hem taşra teşkilatımızda futboldan tutun atıcılık, okçuluk, judo, karate, tekvando, yüzme bütün branşlarda biz şu
0: Evet.
1: anda yaz okullarını açmış bulunuyoruz.
0: Tabii geleceğin sporcularını da keşfedebiliyoruz bu çalışmalarla, değil mi Sayın
1: Evet.
0: Dönme?
1: Şöyle izah edeyim. Şimdi biz burada çocuklarımız biliyorsunuz yaz vesilesiyle testlerimizden faydalanıyor. Ve biz burada antrenman uzmanlarımızın gözetiminde antrenmanlarını yapıyorlar. Burada biz çocuklarımızın işte yetenekleri doğrultusunda bizim belli başlı aletlerimiz var, işte taramalarımız var. Bu taramalar neticesinde biz çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Ve bu çocuklarımızın 2 yıl, 3 yıl, 4 yıllık periyotlar akabinde yarışmalara sokuyoruz. Ve çocuğun durumuna göre zaten federasyon faaliyetleriyle beraber bayrağımızı dalgalandıracak seviyeye geliyor çocuklarımız. Bu
0: Evet.
1: manada biz biliyorsunuz gerçekten spor anlamında şehrimiz zaten 17-18 aydır Türkiye'de spor hizmetleri manasında biz Türkiye birincisiyiz. Ve
0: Evet.
1: şu an gerçekten Türk sporunun lokomotifi olarak görüyoruz Erzurum'u. Ve şöyle biz zaten coğrafyamız nedeniyle hem kış sporlarının hem de bu sporlarının biz başkentiyiz. Bu manada zaten hem kış sporlarımız olsun, bu salonların zaten son revizyonlarını bitirdik. Şu an short track'ta olsun, buz hokeyinde olsun, işte buz pateninde olsun, curling'de olsun. Şu an gerçekten çok ciddi manada bir altyapı güçlendirmesine gittik. Yani bu şehrin çocuklarını bu branşlarımıza yönlendirerek nasip olursa 2030 Fransız aktörüne bu çocuklarımızı inşallah devletimizi, bayrağımızı aynı şekilde inşallah temsil edeceğiz.
0: Evet, çocukların küçük yaşta özellikle sporla tanışması onlara ne gibi katkılar sağlıyor?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Zaten çocuk bize dediğim gibi 5 yaşında, 6 yaşına gelmişse biz bu çocuklarımızı jimnastik branşımız biliyorsunuz. Bütün branşlarımızın temel olan jimnastikle spor hayatına başlatıyoruz. Burada çocuklarımızın koordinasyonu, kas grupları, vücudu, her manada zihni olarak, mental olarak da gelişimini sağlıyoruz. Ve burada yetişen çocuklarımızı antrenörümüzün tespiti neticesinde uygun branşlara dağıtımını yapıyoruz. Özellikle biz bunu lokasyonla kasa yapıyoruz. Mesela Palandöken bölgemizde bir jimnastik salonumuz ve 4 antrenörümüz görevli. Buradan o bölgenin çocuklarına hizmet veriyor. Yapça bölgemizde özellikle 3002 salonumuz var. Biliyorsunuz Erzurum Buz Hokey Salonu.
0: Evet.
1: Orada bir jimnastik salonumuz var. Dadaşkent'te bir jimnastik salonumuz var. Yani özellikle merkezde bizim antrenörümüz burada çocuklarımızın hem ilk sporla tanışmasını gerçekleştiriyor. Akabinde de dediğim gibi diğer branşlara oradan dağıtımını yapıyor. Eğer çocuğun jimnastikle alakalı yeteneği de varsa bizim Yakutya bölgemizde bulunan aletli jimnastik salonumuzda çocuk spor hayatına devam ediyor.
0: Evet, Sayın Dönmez, tabii 2028 yaz olimpiyatları için de Hazırlıklar başladı tüm
1: Evet.
0: dünyada. Erzurum'dan peki olimpiyatlara sporcu gönderebilmek adına ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
1: Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz bizim bir mottomuz var. Biz spor şehri. Spor şehri Erzurum'uz. Bu manada şimdi bu etiketimize biz de olimpiyat madalyalı bir şehir olmak istiyoruz. Onun için gerçekten çok üst düzey çalışıyoruz. Şu an atıcılıkta Avrupa şampiyonu bir kızımız var. Damla Köse. Okçulukta şu an olimpiyat üçüncümüz var. Doğan Hancı. Bunlarla beraber biz 2028'de önce kota almayı hedefliyoruz. Akabinde de nasip olursa 2028 oyunlarında bu şehre bir olimpiyat madalyası getirmek istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandırmak ve devletimizin milli marşını okutmak en büyük hayalimiz. Şöyle söyleyeyim, 2030'da da biliyorsunuz Fransız Alpleri'nde kış oyunları yapılacak. Kış oyunlarıyla alakalı da şöyle bir hayalimiz ve dünyamız var. En azından öyle bir hedef koymuşuz. En yüksek sporcu ile katılım sağlayacağız. Ve Allah nasip ederse amansız fakatsız inşallah madalya alacağız. Biliyorsunuz Short Track'ta Furkan
0: Evet.
1: Akar Cortina'da, İtalya'da Cortina'da yarıştı. Ve finale kalma yarışında bir hatayla elendi. Şimdi tecrübeli iki olimpiyat gördük. Şimdi nasip olursa Short Track'ta bir sakatlık olmasa, biliyorsunuz sporun bazı gerçekleri var. Sporun bir şansı var. İnşallah bu şanssızlıklar bizi bulmaz, bir sakatlık olmazsa biz 2030'a yine hem erkek takımımızda hem kadın takımımızda işte curling olsun, kayak da olsun, kayakla atlama da olsun, inşallah bunlarla olimpiyata gideriz. Özellikle bizim hedef çocuklarımız var. Short track'ta işte Furkan Akar gibi. İnşallah bu çocuklarımız da madalya alarak inşallah bizi gururlandıracak. Şöyle umutluyuz, heyecanlıyız. Furkan biliyorsunuz en son Avrupa'da derece aldı. Dünya üçüncüsü oldu. Yani artık bir olimpiyat madalyası eksik kaldı. Onu da inşallah alarak hem bu şehrin hem de bu ülkenin kış sporuyla alakalı bakışını ve gidişatını inşallah değiştirecek ve surda bir gedik edeceğiz Allah nasip ederse.
0: Evet, inşallah. Tabii anlaşılan önümüzdeki yıllarda Erzurum'u ulusal ve uluslararası

0: Uluslararası birçok spor organizasyonunda daha sık göreceğiz. Peki Sayın Dönmez, mevcut spor tesisleri ve altyapısı olimpiyat hedefleri açısından yeterli mi? Yeni yatırımlar planlanıyor mu?
1: Şöyle söyleyeyim hemen. Ben bu manada sizin aracılığınızla öncelikle Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sayın Levent Çakmak'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bana çok önümüzü açtı. Şöyle söyleyeyim, son 20-21 ayda 1,2 milyar TL spor tesislerimizin revizyonu, güçlendirmesi, modernizasyonu, bunlarla kalıp 1,2 milyar TL para harcandı. Tesislerimiz şu an gerçekten Avrupa'nın hem kış tesisleri anlamında en iyisi, hem de diğer bizim branşların yapıldığı bireysel salon anlamında Türkiye'nin birçok ilinde çok çok iyi durumdayız. Diğer manada biliyorsunuz biz stadyumumuz, 20 bin kişilik bir stadyumumuz, 5 bin kişilik bir spor salonumuz, bir de tam olimpik bir yüzme havuzumuz planlanıyor. Konu zaten Sayın Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve şehrimizin büyüklerinin, Sayın Valimizin gündeminde. Nasip olur zaten onlar da yapıldığı zaman, temel atıldığı zaman gerçekten bu şehrin 100 yıllık sportif altyapısı olimpiyatlar için, Avrupa Dünya yarışları için hazır hale gelmiş oluyor. Ama şunu söylemek gerekirse, bu az önce bahsettiğim testler haricinde kış sporları anlamında bizim bütün olimpiyat için, Avrupa için, dünya için hazırız. Gerekli altyapımız, her şeyimiz hazır. Bu manada bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ben Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten önümüzü açıyor. Bu manada bütün taleplerimiz olumlu yanıt veriyor. Ve biz nasip olursa hem 2030 olsun, 2034 olsun hiçbir tesis, malzeme, altyapı eksiğimiz yok. Bu manada Avrupa'nın ve dünyanın çoğu ülkesinden ve şehrinden iyi durumdayız, hazır durumdayız. Biliyorsunuz 2028'de Avrupa Üniversitesi'nde kış oyunlarını yapacağız. Nasip olursa yine Sayın Bakanımızın öncülüğünde 2029'da Dünya Üniversitesi Kış Oyunları adaylığımız inşallah var. O da olur, nasip olur. İnşallah şehrimiz büyük bir organizasyonda yine tekrar yapmış olur. Hep beraber göz önünde.
0: Evet, inşallah. Çok güzel dilekler efendim. Ki sizin özverili çalışmalarınızı da Sayın Levent Bey ile birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Basın mensupları olarak takdirle tabii seyrediyoruz. Çünkü Erzurum hakikaten spor şehri oldu. Peki özellikle yaz spor okullarına katılmak isteyen çocuklar ve aileleri başvurularını nasıl yapabilir?
1: Şöyle bizim bütün tesislerimizde spor uzmanlarımız tarafından velilerimiz gittiği zaman karşılık olarak çocuklarımızın istediği branşa kayıtları alınıyor. Şöyle söyleyeyim, ilçe müdürlüklerimiz, tesis amirlerimiz hepsi şu anda görevlerinin başındalar. Biz gelen her bir vatandaşımızı orada misafir edip kayıtlarını alıyoruz. Şunu da söyleyeyim sizin yine aracılığınızda. Şu an çocuklarımız yaz spor okullarında tesislerimizi kullanırken biz vatandaşlarımız için yaşayan tesisler uyarladık. Yani kütüphaneleriyle, kafeteryasıyla, satrancıyla, masa tenisiyle, yani velimiz tartan yürüyüş için tartan pistleriyle, yani velilerimiz geldiği zaman çocuğumuz spor yaparken velilerimiz de orada satranç oynayabiliyor, yürüyüş yapabiliyor, masa tenisi oynayabiliyor. Gerçekten tesislerimizi bir yaşayan tesise dönüştürdük. Bu manada hem kayıt noktasında hem de vatandaşlarımızın testinin kullanımı noktasında biz 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çünkü bizim bir mottomuz var. Spor şehri Erzurum. Bu mottoya uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Şehrimizde altyapıları güçlü. Milli takımlarda ana iskele tenzilinden oluşan milli takımlar ve spor kültürü olan bir şehir olsun istiyoruz.
0: Evet, umarız gerçekleşir. Son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz
1: Nasıl
0: özellikle
1: bir mesaj vermek istiyorum?
0: sporcu
1: İnşallah
0: arkadaşlarımız?
1: nasip olursa dinleyen sporcu kardeşlerim de vardı. Ben sizin aracılığınızda da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yayınlarımız 2028 Los Angeles'tan sonra inşallah heyecanlı, gururlu, mutlu, olimpiyat madalyasını şehre kazandırmış bir spor hizmetleri müdürü olarak size inşallah bağlanmak istiyorum. 2030'da yüksek katılımın olduğu ve kesin madalyanı almış bir şehrin spor müdürü olarak inşallah size tekrar bağlanmak istiyorum. Heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz. İnşallah hem Sayın Bakanımızı, Cumhurbaşkanımızı, İl Müdürümüzü ve özellikle bize güvenen, dua eden Erzurumları inşallah mahcup etmeyeceğiz.
0: İnşallah. Tabii umarız gerçek olur bu dileklerimiz. Arayı da o kadar açmayalım Sayın Dönmez. O zamana kadar yine bağlantılarımızı
1: Ara ara bağlantı yapalım.
0: gerçekleştirin.
1: Ama şöyle biliyorsunuz bizim bütün branşlarda Avrupa şampiyonlarımız, dünya şampiyonlarımız var.
0: Evet.
1: Nasip olursa bağlantılarımızı bundan sonra inşallah madalya üzerine, İstiklal Marşı'nı okutmanın gururu üzerine, heyecan üzerine yaparsak Tabii bunlar bizim en büyük heyecanımız, motivasyon kaynağımız. Gerçekten milli marşımızı okutmak alakalı çok büyük bir heyecan.

0: bayrağımız var. Gerçekten bayrağımızı önünde tüm dünya ayakta bekletmenin bir heyecanı var. İnşallah Allah bunu bize nasip eder. Bu şehre nasip eder. Çünkü bu altyapı bizde var. Şu an şunu da söylemek istiyorum son olarak. Bizim kıyaslama yaptığımız zaman 2024'te 6.000 çocuğumuz il şampiyonlarımıza katılmış. 2025'te 30.000 çocuğumuz il şampiyonlarımıza katılmış. Şu an yılın ilk 6 ayında olmamıza rağmen 35.000 çocuğumuz il şampiyonlarına katılmış. Yıl sonu hedefimiz 50.000 civarında. Yani bu ne demek oluyor? 50.000 çocuğumuzu il şampiyonlarında 10 kat artış olmuş. 5.000'den şu anda 50.000 hedefimiz, hayalimiz var. Bu ne demek oluyor? Bu çocuklarımızın sayısı ne kadar artarsa yereldeki rekabetimiz o kadar artacak ve Türkiye şampiyonlarına daha kaliteli çocuklar gönderip daha yüksek başarılar inşallah yakalayacağız. Mesela Türkiye şampiyonlarına 2024 yılında 2700 çocuğumuz katılmış. 2025 yılında 5000 çocuğumuz katılmış. Şu an 6000 ilk 6 ayda 6000 üzerindeyiz. Onunla alakalı yıl sonu hedefimiz 12.000 çocuğumuz inşallah Türkiye şampiyonlarına katılmış olacak. Bu da tabii her fazla katılım daha fazla madalya demek, daha fazla milli takım kampı demek. İnşallah nasip olursa biz bu çocuklarımızla beraber dediğim gibi devletimizi, milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ve inşallah şehrimize biz hayalini kurduğumuz, gece gündüz gerçekten rüyasını gördüğümüz Avrupa Birliği Olimpiyatları arası bu şehre kazanacağız inşallah.
1: İnşallah. Biz de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Sayın Dönmez. Çok teşekkür ediyoruz
0: aktardıklarınız. Çok teşekkür ederim. Sizlerden dua bekliyoruz inşallah.
1: Sağ olun.
0: İyi ki varsınız. Sizin aracılığınızda ben tüm hemşehrilerin saygılarını, muhabbetlerini sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyenler, Erzurum Spor Hizmetleri Müdürü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Sayın Erdoğan Dönmez telefon hattımızdaydı. Yaz spor okulları, 2028 yaz olimpiyatları üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz Nazan Sıvacı'nın sesiyle devam ediyor. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

Muhayyer Kürdi makamında sanat müziğiyle devam ediyoruz. Güfte Melek hiçe ait. Filistram söylüyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Murat Evgin'in sesiyle devam ediyoruz şimdi. Kara Üzüm Habbesi.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 12.41'i gösteriyor. Canlı yayınımız Kubat'ın sesiyle, sevilen türkülerinden biriyle devam ediyor. Radyolarınızın sesini açın ve bu güzel Türkiye'ye eşlik edin. Tridine bandım.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Hayatın İçinden programıyla sevgi, saygı ve muhabbetle selamladık sizleri. Yine aynı dilek temennilerle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek ayrılıyoruz. Saat 13'te de TRT Türkü'de TRT Erzurum Radyosu imzasıyla birbirinden güzel türküler sizleri bekliyor olacak. Elif Sucu hazırladı bugün Hayatın İçinden programını. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Simge'nin sesiyle ayrılıyoruz. Misafir, hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel ve ekibi parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Esani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad el-Sani'ye taziye dileklerini iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareket öncesinde Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Münir'i kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Bahçeli, zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu belirtti.
3: NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrim şafağındadır. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? İttifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. Çatsat yatırımlarının kaldırılması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz FETÖ ile mücadele vurgusunu yineledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda konuştu.
0: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu.
3: 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati.

0: önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ'nün izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi.
2: 15 Temmuz 2016 gecesi her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz. Türkiye'nin birçok yerinde milyonlar Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi, sokaklara döküldü ve millet iradesine sahip çıktı. Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. Ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişte tarihe geçtiğini belirtti. İstanbul Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle bazı yolların kapatılmasına karar verildi. Buna göre saat 3'ten itibaren Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı, Sait Çiftçi Köprü katılımıyla Varyant Üstü Köprü katılımı, Yıldız Posta Caddesi, Garrettepe D100 Güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirli Kuyu D100 Güney katılımı kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde D100 Beşiktaş Sarıyer ayrımlarıyla Ümraniye Altunizade ayrımları kapatılacak. Üsküdar'da Beylerbeyi ve Kısıklı Caddesi, Altunizade ve Tophaneli Caddesi köprü atılımlarıyla Altunizade Kavşağı trafiğe kapalı olacak. Kapalı yollar 15 Temmuz saat 15'te yeniden açılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti.
3: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle. Böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
4: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
3: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Cahit Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianamede Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
3: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
1: Kılıçdaroğlu, özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
3: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Skandal Kıbrıs kararına da tepki gösterdi. Kararın hiçbir hukuki ve vicdani temelinin bulunmadığını söyledi. 15-18 yaş çocukların kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında ceza indirimi kaldırılıyor. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi.
5: Teklifimizde kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı derinleştiriyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğe yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine bastı. İstanbul İl Jandarma ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'daki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Başsavcılık operasyona dair açıklama yayımladı. İlk operasyonda yakalanan dernek başkanı Haluk Levent'in kardeşi olan Berkant Acil'in aldığı bir ihaleye vurgu yapıldı. Şile Belediyesi'nce 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali düzenlendiği, Berkant Acil'in bir şirketi paravan şirket gösterip aldığı doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğunu belirtti. Mali bilirkişi raporuyla sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiğinin belirlendiği vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı belirtildi. Buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı vurgulandı. Yapılan işlemlerle haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi. İkinci operasyonun bu kapsamında düzenlendiği paylaşıldı. Soruşturma kapsamında ilk operasyonda dernek başkanı Haluk Levent'in de içinde olduğu 22 kişi gözaltına alındı. İkinci operasyonla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısı 39'a yükseldi. Soruşturma dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği suçlarından yürütülüyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin de konuştu. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğu açıklandı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 organize suç şebekesine eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı. 161 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bakan Gürlek, operasyonların İçişleri Bakanlığı ile eş güdüm ve koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 49.

0: Oturumu başladı. Oturumda sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmaları alınıyor. Terör örgütü ile iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hakkında Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların isimleri resmi gazetede yayımlandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. Gaziantep merkezli 45 ildeki düzenlenen operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. İran, ABD saldırılarına misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de sirenler çaldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD konsolosluğu gerilim üzerine tüm randevuların iptal edildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Boğaz'ın güneyinde Umman karasularındaki iki tankerin İran tarafından vurulduğunu duyurdu. Tankerlerin birinde Hintli bir mürettebatın öldüğünü, 8 mürettebatın yaralandığı açıklandı. Abu Dhabi yönetimi saldırıyı kınadı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. Trump'ın açıklamasına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan alaycı bir yanıt geldi. ABD Başkanı kesinlikle haklı diyen Arakçı, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır ifadesini kullandı. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, ABD'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Trossard'ı geçen sezona göre daha düşük maliyetle transfer edeceklerini söyledi. Adalı, Fransız sol bek Batara'yı Vincenzo Italiano çok istediği için aldıklarını belirtti. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleri Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt çevreleri, Trabzon'un kıyı kesimleri hariç Karadeniz'le Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimleri de yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Samsun, Kars ve Van 30, İstanbul ve Bursa 28, İzmir, Denizli, Mardin ve Kahramanmaraş 34, Manisa ve Burdur 33, Antalya, Adana ve Muğla 35, Malatya 37, Siirt 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Erzurum ve Hatay 31, Trabzon ve Eskişehir 26, Kastamonu 22'de.

0: aracı.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Bingöl, Solhan yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
5: sınırsızca. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her an

0: sepette bulacaksın.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Reklamlar.
1: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler

asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi Gazi Radyo İstanbul bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Aynece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ve yaz işleyen teknik yönetmenimiz mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 14 Temmuz Salı bugün ve saat 13.28 programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün yine çok başarılı bir kadın konuğumuz var. Kendisini stüdyomuzda ağırlamaktan çok mutluyuz. Enerji uzmanı kendisi, aynı zamanda kimya mühendisi ve kooperatifçi Doktor Figen Ar bizimle birlikte olacak stüdyomuzda. Ve onunla özellikle kadın kooperatiflerinden bahsedeceğiz. Türkiye'de bu açıda neler yapılıyor? Acaba hangi çalışmalar var? Şu an durum nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ama özellikle de kendi hikayesini konuşacağız. Çünkü onunki aslında bir manada biraz dibe vurup sonrasında yüzeye çıkma ve ardından birçok kişinin de elini tutup o yüzeye çıkarma hikayesi. Kanserli Dans Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Figen Ar, bu alandaki çalışmalarını da dinleyeceğiz. Ve acaba tüm bunlarla ilgili bu hayat hikayesinde neler var, hepsini konuşacağız. Ailece başladı. Doktor Figen Ar stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi kooperatifçilikten bahsedeceğiz. Hatta Aile Bakanlığı'nın bir projesi vardı. Sonlandı. 30 ilde kadın kooperatiflerine kooperatifçilik eğitimi verilmişti. Neden bu kadar önemseniyor? Bundan bahsedeceğiz ama sizin kendi hikayeniz çok ilham verici aslında. Siz bu kooperatifçilik hikayesine gelene kadar bambaşka bir yerdeyken hayatınız bir kırılma noktası yaşıyorsunuz. Sonrasında bu kooperatifçilikle tanışıp buradan ilerlemeye devam ediyorsunuz. Gerisini sizden dinleyelim.
1: Çok teşekkürler tekrar. Aslında 1998'den başlamak isterim. Hı hı. Yıl 1998, o zamanlar Enerji Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bakanlığımızı ve ülkemizi temsilen Japonya'da bir kursa davet edildim. Bir proje kapsamında 16 ülkeden 16 mühendis vardık. Bir enerji verimliliği projesiydi. Ve 16 kişiden, 16 mühendisten tek doktoralı ve kadın mühendis bendim. Japonlar inanamadılar. Türkiye'den geliyorum. Mühendisim, kadınım, bir de doktoralıyım. Çok şaşırmışlardı. Ben de onlara çok şaşırdım.
0: Neden ki bu doğal değil, evet, mi bizim için?
1: Bizim için çok doğaldı. Hı hı. Onlara çok şaşırdım. Neden? Çünkü bana dediler ki bizde daha yeni yeni kadın mühendisler oluyor. Ama bizde binlerce mühendis, hakim, doktor, hekim, yani sanatçılar, hı hı, öğretmenler, o kadar çok vardı ki o yıllarda bile. Binlerce kariyerli kadınımız vardı. Ve ben o zaman hakikaten çok şaşırdım. Bunu

0: tek bir kişiye borçluyduk. Atatürk'e borçluyduk.
1: Evet, evet.
0: Ve Türk kadını çok ayrıcalıklıydı. Anadolu kadını çok ayrıcalıklıydı. Ve biz bunun farkında değildik. Ben o anda fark ettim bunu. Ve bu farkındalığımı da her yerde söylüyorum. Biz hala farkında değiliz ne yazık ki. Türk kadını çok ayrıcalıklı. Anadolu kadını çok başarılı, çok becerikli ve çok ayrıcalıklı. Ama bir lidere ihtiyaç var. Bunu da ilerleyen süreçte anladım. Yıllar geçiyor bu arada. Rahmetli anneannemi ve babaannemi anmadan edemeyeceğim. Onlar da birer Anadolu kadını. Her ikisi de 7'şer dönüm arazilerini işleyip 4'er çocuk okutmuşlar tek başlarına. Müthiş kadınlardı ve ben onların izinden giden bir kadın olarak, hı hı, hep bir şeyler yapmam gerekir, bir şeyler yapmam gerekir. Bu arada bir rahatsızlık geçirdim. Kemoterapi, radyoterapi almadım ama o kelimeyi duymak, hala söyleyemiyorum.
1: Evet, evet.
0: O kelimeyi duymak beni 2 sene hayatımı benden aldı. Daha sonra Kanserle Dans Derneği'nin bir grup psikoterapisine gide gele gönüllü psikoloğumuz Sibel Cesur Akyunak ve başkanımız Sevil Gürkan sayesinde tekrar hayata döndüm. Ama hayata dönerken birilerinin hayatına dokunmayı hedefledim hep. Tam bu aralarda bir gün telefonum çaldı. Bir bey beni arıyor ve diyor ki, Figen Hanım, ben Balaatarım ilçe müdürü. Sizin projelerinizi takip ediyorum. Burada bir köy var. Kadınları çok çalışkan. Onlar için bir proje yazar mısınız? Dedim ki, yazmam mı? Anadolu kadını tabii ki yazarım. Ve araştırdım.
1: Bu işte aslında ayağınıza gelen bir fırsat.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir anda karşınıza çıkan güzel bir sürpriz aslında. İşte hayat bu noktalarda birazcık kırılmaya uğruyor. Birazcık buralar değerlendirildiğinde güzel yönleri akabiliyor. Siz o anda, ben daha yeni kendi hastalığımdan kurtulmuşum, ben işte yapamam, ya da ben nasıl yapacağım bu kadar büyük bir şeyle, nasıl uğraşacağım deseydiniz, oradan o kırılma noktası yaşanmayacaktı. Ama siz dört elle sarıldınız ve böylesi güzel projeler ortaya çıktı. Buyurun.
0: Hiç düşünmedim dedikleriniz. Hiç aklıma gelmedi bunlar. Hı-hı. Ve zaten de düşünmüyorum. Artık onlar geçmişte kaldı ve bitti.
1: Evet.
0: Dedim ki, yapmam mı dedim ya, Anadolu kadın tabii ki yazarım. Hemen araştırdım, Kalkınma Ajansı'nın bir çağrısı açıktı. Yerel ürünlerin ticarileştirilmesi. Proje kafamda belirdi. Köydeki hanımlar yerel ürünler yapacaklardı. Bir tescilli markamız olacaktı. Ve ulusal uluslararası bu ürünleri pazarlayacaktık. Bundan 10 sene önce, daha bu kooperatifler falan çok yaygın değilken. Ama bunu herkes düşünebilirdi. Projemizin biraz daha özellikli olması lazımdı ki desteklensin. Dedim ki, elektriğimizi güneş enerjisinden sağlayacağız. Atıklarımızdan solucan gübresi yapacağız. Tekrar tarımda kullanacağız. Bu arada daha sıfır atık projesi başlamamış. Böyle bir konsept yarattım. Ve dedim ki Tarım İlçe Müdürü'ne, ben köydeki kadınlarla buluşmak istiyorum, tanışmak istiyorum. Bir gün ayarlandı. Hanımlar, 20 tane hanım bir evde toplandılar. Ben de böyle büyük bir heyecanla gittim onlara. Size anlattığım gibi anlattım. Hı-hı. İşte ürünler yapacaksınız, pazarlayacağız, çok güzel ambalajlarımız olacak, bir markamız olacak falan. Beni dinlediler, dinlediler. Dediler ki, biz yapamazdık. Aa, neden dedim. Biz projene binmezdik. Biz şimdiye kadar hiçbir şey satmadık. Biz hiç para kazanmadık. Biz yapamazdık dediler. Dedim ki, siz dedim evde çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz. Tarlada çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz.
1: Neler neler yapıyorsunuz?
0: Evet,
1: işte maksat kendine inanmak.
0: Hayvanı var hepsinin. Hayvanlarınıza bakmıyor musunuz? Bakıyoruz. Hepsi torun torba sahibi olmuş. Torunlarınıza, çocuklarınıza bakmıyor musunuz? Bakıyoruz. Hepsi kayınvalide olmuş. Kayınvalideyle oturuyorlar. Kayınvalideyi hoş tutmuyor musunuz? Tutuyoruz. Dedim ki, siz her şeyi yaparsınız. Anadolu kadınısınız. Yaparsınız. Yapar mıyız? Yapar, yaparız. Biz böylelikle başladık. Projemiz desteklendi. Projemiz ödüller aldı. Ulusal, uluslararası ödüller aldı. Ve şu anda yapamazdık diyen kadınlar birer fabrikatör. Ya. Bulgur fabrikamız var.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. Bana diyorlar ki, ilk zaman tabii basında çok ilgi gösterdi o dönem bize. Yazılı ve görsel basın. Bana diyorlardı ki, Figen Hanım, ne olur bizi konuşturma, sen konuş. Ben de istiyorum ki hani onlar sahibi, onlar konuşsun esas. Hani ben orada geçiciyim. İş onların işi. Yalvarıyorlardı bana, ne olur bizi konuşturma. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bana diyorlardı ki, Figen Hanım, şu kanaldan aradılar. Senin gelmene gerek yok, biz hallederiz.
1: Aa, orada da geldiler.
0: Evet, çok özgüvenleri gelişti. Zaten istediğimiz buydu. Ve bana şey demeye başladılar, Figen Hanım, biz ne iş olsa yaparız, şehirli kadınlar bizim yaptığımızı yapamaz ama biz ne iş olsa yaparız. Yapar, Anadolu kadını yapar.
1: Evet, evet. Sadece işte böyle birazcık bir ateş yakmaya ihtiyaçları var.
0: Kesinlikle,
1: kıvılcıma,
0: kesinlikle.
1: Birazcık desteğe, biraz yaparsın denilmesine. Çünkü hep yapamazsın denilerek büyütüldükleri için ne yazık ki birazcık buna ihtiyaçları var. Onun haricinde yapmama olasılıkları yok zaten, kesinlikle.
0: Kesinlikle. Çok da güzel anılarımız var, vaktimiz varsa.
1: Buyurun,
0: bir
1: buyurun.
0: Tanesini de anlatmak isterim. İşte projemiz başladı, devam ediyoruz filan. İşte fuarlara katılıyoruz, yarışmalara katılıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir yarışmasına katıldık. Proje yarışması. Bizi ödül törenine davet ettiler. Şimdi projede öyle bir bütçemiz yok, paramız da yok. Beni davet ettiler ama ben dedim ki, biz 7 kişiyiz, tek başıma gelmek istemiyorum, 7 kişi geleceğiz, buyurun dediler. Halbuki herkesin CEO'larını, büyük firmaların CEO'larını çağırıyorlar. Paramız yok, ne yapacağız? Hemen kalkınma ajansına gittim. Dedim ki, biz böyle böyle bir yarışmayı herhalde kazandık, ödül törenine davet edildik ama bütçemizi yazmamıştık, böyle bir şey öngörmediğimiz için. Acaba bütçeler arası kaydırabilir miyiz, fuarlara falan katılalım diye ben bütçe yazmıştım. Tamam Figen Hanım dediler. Dedim ki, ben dedim ama tek başıma gitmek istemiyorum, bütün hanımlarla birlikte gitmek istiyorum. Tamam Figen Hanım dediler. Dedim ki, ama ben hanımları uçakla götürmek istiyorum. Tamam Figen Hanım dediler.
1: Güzel.
0: Ne istiyorsan yapabilirsin dediler bana. Ben tekrar Ankara Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Neyse, biz uçakla gittik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o konferans salonunda ödülümüzü aldık. Ayakta alkışlandık. Dönüyoruz. Şimdi uçakta giderken demişlerdi ki, Figen Hanım, biz cam kenarında oturmayalım. Niye?
1: Korkarız.
0: Neyse, tamam dedim. Ama check-in'i ben yapmıştım. Hani şöyle hepimiz aynı düzlemdeyiz. Şimdi birine ben oturdum, birine bir genç arkadaşımız var, o oturdu. Hani birine mutlaka biri oturacak. Neyse, kıpır kıpır kıpır kıpır, ben onları anlatmıştım. Böyle işte bulutların üstüne çıkacağız, ince gibi sahiller göreceğiz, çok hoşunuza gidecek filan diye. Ama tedirginler, hani biri oturdu biri kalktı filan. Uçak havalandı, çok hoşlarına gitti. Bu sefer böyle bakmaya başladılar camdan.
1: Kenardan oturmak isteyecek değil mi?
0: Neyse dönüyoruz, dönerken dediler ki, Figen Hanım, biz cam kenarında oturalım. Aa, tamam dedim. Ama ben sizin her zaman yanınızda olamam. Kimliklerinizi hazırlayın, Ankara'ya gidiyoruz, bize cam kenarından yer verin dedim. Deyin dedim. Neyse, ben de böyle geriye çekildim, onları izliyorum. Herkes yerini aldı, uçağa bindik. Ben de Kamil Hanım'ın yanına düşmüşüm. Bana şey yok, cam kenarı yok. Uçak havalandı. Kamil Hanım bana dedi ki, Figen Hanım, köye gidecek, arabaları sattıracak, uçak aldıracak.
1: Evet, bayağı hayaller gerçekten bulutlara ulaşmış.
0: Ay, dedim ki, aa dedim, çok güzel ama kim sürecek dedim. Hemen ellerini şöyle yaptı, ben sürerim. sürer Anadolu kadını.
1: Hı-hı.
0: O imkanı verin, o uçağı da, evet, kaldırır.
1: Evet.
0: Böyle bizim yurdumuzun insanı. O yüzden de çok mutluyum onlarla birlikte.
1: Ne kadar
0: birlikte
1: güzel hatıralar
0: o anıları
1: bunlar. Gerçekten
0: olmaktan
1: çok güzel. Evet. Onların hayatlarına, evet, dokunmuş olmanız ne kadar özel. Belki onlar başkalarının hayatlarına dokundu, böyle zincirleme devam,
0: kesinlikle,
1: etti.
0: Kesinlikle. Bir de köyde lise vardı. Liseyi bitiren kızlar evleniyorlardı. Ama biz projeyi yaparken şey diyorlarmış.

0: biz de Figen abla gibi üniversiteye gideceğiz. Biz de köyümüzde proje yapacağız diye. Ve o dönem üç hanım üniversiteye gittiler. Birisi uzaktan bitirdi. İki genç kızımız da hem de Ankara'nın dışında bir üniversitelerde okuyup döndüler. Birkaç sene önce birisi beni aradı. Dedi ki Figen abla, ben Halk Bankası'nda işe girdim senin sayende, diyor. Bu çok mutluluk verici bir şey.
1: Çok
0: Yani bir
1: çok.
0: şeylere liderlik etmek, rol model olmak. O yüzden de çok mutluyum.
1: Kesinlikle, ne kadar güzel hikayeler bunlar. Bir kişi işte belki yüzlerce
0: Evet.
1: kişinin hayatını değiştiriyor. Zaten bir kadının hayatı değişti mi onun ailesiyle birlikte o zincirleme birçok şeyi etkiliyor aslında. O yüzden biz çok önemsiyoruz, böyle hikayeleri anlatmayı da çok seviyoruz. Şimdi kooperatifçilik deyince nedir bu kadar önemi kooperatifçiliğin? Bundan çok bahsedilir. Hatta günü bile vardır. Kooperatifçilik kolu vardı mesela biz
0: Evet.
1: ilkokuldayken. Neden bu kadar önemlidir kooperatifçilik? Ne dersiniz?
0: Şimdi kooperatifçiliğin temeli dayanışma. Dayanışma ruhu, dayanışma kültürü. Aslında bizde var olan bir kültür bu.

0: da nasıl bir kooperatif istersin? Dedim ki yani bir üretici kooperatif. Burada her ürün bir kooperatif tarafından üretiliyor dedi. İçtiğimiz sudan giydiğimiz ayakkabıya kadar her şey kooperatifler tarafından üretilir dedi. Ki Migros'ta İsviçre'deki bir kooperatifin işletmesidir. Yani bütün dünyada çok önem verilen bir işletme türüdür kooperatifçilik. Tek başına yapamadığınız bir işi bir araya gelerek yapma kültürüdür aslında. Bizim için neden önemli? Türkiye için çok çok önemli ve çok geç kalınmış bir çaba. Bizim kırsalda kadınlarımız çok emek sarf eder. Tarlada, sofrada, hayvancılıkta her alanda çok emeği vardır. Ama bu emeklerin karşılığı ekonomiye yansımaz. Kooperatifçilik bu yüzden önemli. Kırsaldaki kadın emeğini ekonomiye yansıtmak için kadın kooperatifleri çok değerli. Biz 30 ilde Aile Bakanlığı'nın bir projesinde görev aldık.
1: Evet, ondan da
0: 5-6
1: bahsedelim.
0: arkadaşımla birlikte eğitmen olarak görev aldık. Orada ben şunu görüyordum. Kadınlar çok becerikli. Ama şimdiye kadar bir sosyalleşememiş, bir emeği görünür kılınmamış. Bu kooperatifler sayesinde çok güzel açılımlar olduğunu gördüm. Diğer yandan özellikle doğuda bir erkek ortamına çıkamıyor kadın. Mesela şunu anlatayım size. Bir sınıfta yani eğitim sırasında bir hanım eşi ve oğluyla birlikte geldiler. Tık tık kapıyı çaldı beyefendi. Ben de hani buyurun dedim. Şöyle bir baktı, kafasını uzattı, baktı hani erkek var mı diye bakıyor. Baktı herkes kadın. Tamam dedi, gir dedi karısına. Ben kendisini de davet etmedim. Hani buyurun siz de dinleyin. Girmedi. Neden? Çünkü erkek varsa karısını sokmayacak oraya. Bir de böyle bizim ne yazık ki gelenek mi diyeyim, alışkanlık mı diyeyim, ne diyeyim.
1: Kadınları kısıtlayan çok şey
0: Çok
1: var.
0: şey var.
1: Hayata
0: Evet.
1: karışmasını ne yazık ki engelleyen çok şey
0: Engelleyen.
1: var. Evet.
0: Şunu demek istiyorum, kadın kooperatifleri burada da çok önemli rolü var. Sadece kadınlar olduğu için beyler güvenip gönderiyor. Beyler hani gözü arkada kalmadan, halbuki göz arkada kalacak da bir şey yok
1: Evet,
0: da
1: evet.
0: işte kültürümüz mü diyeyim artık anneanneler mi böyle bir de yapımız
1: Kadınlar da
0: var
1: birbiriyle
0: bizim.
1: daha iyi anlaşıyorlar ve birlikte çok fazla aslında şey paylaşıp çok da ortaklaşa o sorunların üzerinden gelebiliyorlar, değil mi?
0: Evet, kadınlar çok becerikli, başarılı ama amatör bir ruhumuz da var. Profesyonelleşemiyoruz. Umuyorum ki profesyonel olarak bu kadın kooperatifleri daha da güçlenir. 30 ilde Aile Bakanlığı'nın bir projesi kapsamında verilen eğitimler yaklaşık 10 bin kişiye dokundu. Kadın erkek. Erkekler için de ayrı programlar vardı. Çok değerliydi. Ama yeterli mi? Elbette yeterli değil. Daha profesyonel kadın kooperatiflerinin yönetimi için çok daha fazla projelerin yapılması lazım. Çok değerli çabalardı, çok farkındalığı yüksek çabalardı ama daha da ileri götürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu eğitimlerden sonra peki bakıldı mı, nedir durum? Gerçekten bu eğitimlerden sonra kadın kooperatiflerinde bir gelişim oldu mu?
0: Evet, muhtemelen Aile Bakanlığı böyle bir çalışma yapmıştır. Çok eminim yaptığından çünkü çok değerli bir proje yönetim ekibi ve idari ekip vardı. Onun dışında güzel olan bir şey biz bu kooperatifçilik eğitimlerinde eğitmen olduğumuz için bana uluslararası bir teklif geldi ve o uluslararası teklifte ben kadın kooperatiflerini uluslararası bir proje dahilinde sürdürülebilir kooperatif olmaları için bir çalıştay hazırladım. İstanbul'da yapıldı bu çalıştay ve Türkiye'nin 45 ilinden 45 kooperatifin kadın başkanlarını davet ettik. Ve proje yöneticisi Litvanyalı bir hanımdı. Bana şaşkınlıklar içinde sen bu kadar akıllı kadını nereden bu kadar kısa sürede buldun diye bana öyle sormuştu.

0: Dedim ki bizim kadınlarımız zaten hepsi akıllı. Evet. Hepsi çok akıllılar. Ve sonrasında da Sürdürülebilir Kooperatifler platformumuz var. Orada da onların zaten gönüllü mentoruyum ben bütün kadın kooperatiflerinin. Platformumuzda da onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Geçen gün Gülgönen Kooperatifi'nin başkanı Naziri için beni aradı. Gece saat 1'e çeyrek var.
1: Harika.
0: Evet. Ve dedi ki Figen Hanım bir bize kurum destek olmak istiyor. Bir proje istedi. Ne yapabiliriz? Hemen biz saat 2'ye kadar, gece 2'ye kadar biz ona bir proje tasarladık el birliğiyle.
1: Şahanesiniz
0: ikimiz.
1: Vallahi. Böyle, daha nice güzellikler var. Vallahi evet, kadınımızın süresi yetmedi. Yaptıklarınızı anlatmaya.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Umarız tekrar konuk ederiz. Umarız bu güzel işler devam eder ve tüm bu güzel kadınlara dokunmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Çok sevgiler.
1: Enerji uzmanı, kimya mühendisi, kooperatifçi Doktor Figen Ar bizimle birlikteydi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün çocuk mallarının korunması hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün iki terimini dinliyoruz.
2: Ailenin korunması. Ailenin bütünlüğünün, huzurunun ve aile üyelerinin haklarının devlet tarafından hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirlerle güvence altına alınmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz çocuk mallarının korunması ve konuğumuz çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrunnisa Özdemir. Hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Değerli hocam, evet, çocukların da mal varlığı olabilir. Örneğin miras kalmış olabilir ya da kendi kişisel gayretiyle kazanç elde edip mal kazanmış olabilir. Şu ya da bu şekilde çocuklarımıza ait malların korunması, onların yönetilmesiyle ilgili hasreten ebeveynler nelere dikkat etmelidir?
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi çocukla mal varlığını bir yere koyduğumuzda belki biraz böyle ne alaka diye düşünebiliriz ama aslında çocukların da mal varlığı olabilir. Mesela son dönemlerde internette, YouTube'da iken böyle influencer dedikleri reklamları oynayan bir çocuğu düşünün. Bu çocuğun kazancı, hatırı sayılır bir kazancı var. Çocuğun kendisine ilişkin bir mal varlığı var. Ama bu mal varlığının korunması, muhafaza edilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi çocuk ilerici yaşlarında hiçbir mal paraya sahip olmayabilecek. İşte ondan dolayı mal varlığının düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi bizim medeni kanunumuzda ana ve baba çocuk üzerindeki velayete devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahiptir ve yükümlüdür. Şimdi hem bir hak var hem de yükümlülük var. Yükümlülük eğer yerine getirilmezse sorumluluğa dönüştürecektir. Onun için önemlidir. Ana ve baba kuralı olarak hesap etti bence bu anlamda vermezler.

Ve ana ve baba çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun ama özen göstermezlerse bu durumda da hakim gerekli tedbirleri alacaktır. Şimdi önemli de mesela çocuğun dedesinden miras gelmiştir veya kendi çalışmaları dolayısıyla hatırı sayılır bir parası vardır. Aile bu paraları çarçur ediyordur. Bu anlamda hakim aileye, ana ve babaya gerekli tedbirleri uygulamakta mükelleftir. Ana ve baba evlilik sona erdiğinde velayet kendisinde kalan tarafın hakime çocuğun mallarının bir dökümünü gösteren defter vermiş gerekiyor. Ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleştiren önemli değişiklikler varsa onu da mutlaka hakime bildirmek zorunda kalıyor. Bu bir zorunluluktur. Hakim çocuğun mallarını korumak için genel önlemlere karar verebilir. Bu önlemler çocuğun mallarının yönetimini ana babadan almadan uygulanacağı tedbirlerdir. Yani hakim ana babadan malları almıyor ama gerekli tedbirin yapılmasını istiyor. Çünkü çarçur edilmemesine, ana ve babanın bu çocuğun mallarından önce gayet mütevazi bir yaşamı varken artık bununla çocuğun malları ile ilgili başka türlü hayaller kurmaya başladıklarında hakim bunu önleme açısından diyor. Eğer hakimin bu tedbirini ana ve baba hiç yerine getirmezlerse bu koruyucu önlemlerin alınmasında bu sefer de eğer mal varlığı çocuğun bir tehlikeye giriyorsa bu anlamda bu sefer de koruyucu tedbirleri alacaktır. Eğer yönetim olarak genel önlemler alınmasına rağmen korunamıyorsa veya çocuğun mallarının tehlikeye düşmesi önlenemiyor diye anlaşılıyorsa yönetimin bir kayyıma devredilmesine hakim karar verebilir. Bu kayyım kararından sonra ana ve baba çocuğun mallarını kayyıma teslim etmeleri gerekir. Ve bundan sonra çocuğun malları çocuk 18 yaşına gelinceye kadar kayyım tarafından yönetilecektir. Gerçekten önemlidir. Yani çocuk daha eğer iyi bir şekilde mal varlığı yönetilmezse bu çocuk geriden hiçbir şey hakkına sahip olamayabilecektir. Şimdi kayyım çocuğun mallarının tümü için veya belli bir miktarı için atanabilir. Hatta çocuğun serbest mal doları vardır. Mesela miras kalmış olabilir. Bunların da yönetim için mutlaka kayyımın atanması gerekecektir. Şimdi çocuk mallarının gelirlerinin veya bu mallardan ayrılmış belirli miktarın kanuna uygun şekilde harcanacağının konusunda bir kusur varsa bunların yönetimi içinde kayyıma bırakılacaktır. Bu şekilde yer alması gerekir. Hakim çocuğun mallarını kayyıma bırakma kararı üzerine ana ve baba yönetim hakkı sona erdiğinden çocuğun mallarını hesabıyla her şeyini bırakmak zorundalar. Geri vermek zorundalar. Geri verme durumlarında da bunların özenli davranmaları gerekmektedir. Gerekli özeni göstermek zorundalar. Şimdi velayet haklarını yürütürken ana ve baba çocuğun malları ile ilgili hukuki işlemleri çocuğu temsil ederek yaparlar. Yani anne baba çocuk malları üzerinde kanuni temsil yetkisi olağan ve olağanüstü olarak yayılır. Olağan temsil yetkisi anne babanın yapabilmesi için hakimden izin alması gerekmez. Yani olağan mesela bunlar nedir? Mal varlığının diyelim ki ev var. Evin onarılması, kiraya verilmesi, belli temizliğini yaptırılması bunlar gayet normal durumlardır. Ama evin satılması, proje altına alınmasında bunlar olağanüstü nitelikler taşıdığı için anne babanın mutlaka hakimden izin almaları gerekecek. İzin müessesesi söz konusu. Ana veya babam çocuk adına temsil yetkisini kullanarak olağan hukuki işlemleri yapmaya kul olarak vesayet makamının izine tabi değil. Ama ana ve babanın çocuk mallarıyla ilgili hukuki işlemleri çocuk adına yaparken çocuğun mutlaka üstün yararı söz konusu olmalı. Zaten yani medeni kanun diyor ki ana ve baba velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarının yönetimi hakkına sahip ve onunla yükümlü. Kural olarak kimseye hesap ve güvence vermezler. Ana ve babanın ama bu yükünü de yerine getirmedikleri durumda hakim müdahale edecektir. Ve etmek de zorundadır. Etmelidirler. Şimdi ana ve baba çocuğun mallarını kullanırken kimseye hesap vermek zorunda değil. Fakat buradaki kullanımdaki amaç hep çocuğun üstün yararına olmalıdır. Yani çocuğun gelişimine yönelik olmalıdır. Çok mütevazi giden bir hayatımızda çocuğun mallarını kullanarak hadi Bali adalarına tatile gidelim deyip çocuğun mallarını bitirip sonra da hiçbir şeyin kalmaması durumunda çocuğun üstün yararı söz konusu değildir. Ama çocuğun üstün yararı örneğin ilerideki okuyacağı üniversite için banka hesabı açılması, yatırımlar yapılması durumları çocuğun üstün yararıyla ilgili olacaktır. Eğer ana ve baba bu haklarını kötüye kullanıyorsa hakim gerekli tedbiri alacaktır. Şimdi
Örneğin çocuğun velayetinde anne babadan

0: çocuğu öldüğünde velayet kime kalıyorsa o çocuğun mallarını tam manasıyla akıllıca yönetmek zorunda kalacaktır. Çünkü aksi halde hiçbir şey kalmayabilir. Onun içinde büyük bir problem söz konusu olacaktır. Şimdi çocuğun mallarını korunması amacıyla her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermezlerse ana ve baba, hakim malların korunması için uygun tedbirleri alır. Bu ana ve babada malları bırakarak. Eğer hala bu tedbirlere rağmen tehlikeye giriyorsa bu sefer de çocuğun mallarının ana ve babadan alınması istenecektir. Yani çok fazlasıyla kayyum atanması istenmeyen bir durumdur ama gerekli olduğunda da kaçınılmaması gerekir. Kayyum atanmalıdır. Çocuğun mallarının korunması önemlidir. Yani Yargıtay da buna çok önem arz ediyor. Evlilik, boşanma veya butlanla sona erdiğinde çocuğun velayetin ana veya babadan birine bırakılıyorsa çocuğun mallarının da kimin yöneteceğine karar veriliyor. O şekilde yönetimine tabi oluyor. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrun Nisa Özdemir'di ve çocuk mallarının korunması hakkında sorularımızı cevapladı, bilgiler verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamlar.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: söylüyor. Herkes evlerine gitsin diyorlar.
1: FETÖ'süz Türkiye. Yazan Kemal Gümüş, Niyazi Dölek. Seslendiren Sinan Pekinton. Yapım Ankara Radyosu.

0: 50 yıl. Bir milletin tam 50 yılı terörle mücadeleyle geçti. Binlerce şehit, milyarlarca dolarlık kayıp, kuşaklar boyunca süren acı. Ama bu mücadelenin en sinsi düşmanı dağda değildi. Devletin tam içindeydi. Çünkü ne zaman Türkiye yarım asırlık kamburlarından kurtulmaya kalktıysa, bir yandan devletin içindeki adı konulmamış hain bir el, öbür yandan PKK, DHKPC ve DH gibi örgütler devreye girerdi. Ülkeyi nefes alamaz bir kaosa boğan eylemler çoğu zaman tek bir merkezden besleniyordu. Türkiye'nin terörle mücadelesi 10 yıllar içinde farklı evrelerden geçti. Her 10 yıl kendi koşullarına göre bir mücadele anlayışı getirdi. 1980'lerde başlayan silahlı terör dalgası 1990'larda zirveye çıktı. Buna karşılık 2000'lerde devlet yeni bir konsept geliştirdi. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatıyor.
1: Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek lazım gerçekten. Türkiye'nin terörle olan mücadelesi çok uzun zamana dayanıyor bildiğiniz üzere. Ve bu anlamda şunu söylemek lazım. Aslında PKK'nın öncesine de göz atmak gerekir diye düşünüyorum ben bu kapsamda. Nedir bu? Bildiğiniz gibi bir Asala terör örgütü de vardı. Yine bir etnik bölücü bir örgüt olduğunu unutmamak gerekiyor ve çok sayıda suikast gerçekleştirmişti. Ne kadar ilginçtir. 1983 yılında Asala'nın sonlandığını biz biliyoruz. PKK'nın ilk karakol baskınının ise bundan hemen 9 ay sonra 1984 yılında gerçekleştiğini unutmamak lazım. Yani arada çok ufak bir boşluk arkasından hemen Türkiye'nin başına büyük bir terör örgütünün sarılmaya başladığını biliyoruz. Yani bu anlamda hep böyle bir belli bir etnik grubun yapısı olarak görülse de PKK arkasında çok daha büyük uluslararası bir destekle işin içine girdiğini görmek gerekiyor. Ve bu çerçevede baktığımız zaman hep böyle 1984 olarak bilinir ancak 80 öncesi dönemde de Türkiye'nin içinde özellikle PKK'nın Doğu ve Güneydoğu illerinde etkin olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Bu çerçevede yapmış oldukları suikastler var. Benzer biçimde alan hakimiyeti ele geçirmeye yönelik bir takım hareketleri var. Ve hep böyle bir aslında çok eskide kalmış bir sosyalist mantıkla, bir Marksist-Leninist mantıkla ilerlediklerini de biliyoruz. Ve bu çerçevede de işte o dönemin bir takım akımlarına insanları kaptırmakta olduğunu biliyoruz. Ve bununla beraber yavaş yavaş yine o dönemin 1960'ların solcu gençliğinin içerisinden devşirilmiş olan bir milliyetçi sosla karışık bir terör örgütü olduğunu, etnik bir terör örgütü olduğunu unutmamak lazım.

0: Türkiye 10 yıllarca bu silahlı tehditle mücadele etti. Ama karşısında hiçbirine benzemeyen bir yapı daha vardı. Bu yapıyı diğer bütün terör örgütlerinden ayıran şey neydi? Cevap, onun nereye yerleştiğinde gizliydi. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatmaya devam ediyor.
1: Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Gerçekten FETÖ en tehlikeli tipteki terör örgütlerinden bir tanesi. Çünkü bildiğiniz gibi terör genellikle hep aklımıza silahlı eylemlerle, şiddet eylemleriyle gelen bir olgu. Türkiye'de gördüğümüz terör en azından bu şekilde ilerledi genellikle. Suikastler yoluyla, karakol baskınları yoluyla ya da halkın üzerine bir terör oluşturma yoluyla ilerledi. Ancak FETÖ'nün burada bu örgütlerden ayrıldığı önemli bir nokta var ki özellikle devletin kılcal damarlarına. Neler bunlar? Güvenlik birimleri olsun, istihbarat birimleri olsun, askeri olsun, emniyet olsun. Bunlarla alakalı olarak yapmış olduğu bu sızmalar devletin aslında kalbine yönelik olarak yapılan operasyonlar olarak görülmesi gerekir.
0: Bu yapı 10 yıllar boyunca sinsice devletin içine yerleşti. 1970'lerden itibaren kurum kurum, makam makam. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala anlatıyor.
2: Ama FETÖ terör örgütü ta 1970'lerden itibaren devletin içine sızarak, devletin içerisinde yuvalanmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yargının, emniyetin ve çeşitli devlet birimlerinin içerisinde yuvalanmış ve oradan saldırdılar devletin kurumlarının.

0: İşte tam da Türkiye toplumsal barışı inşa etmeye, terörü siyasetin ve kalkınmanın gücüyle çözmeye çalıştığı bir dönemde bu yapı devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı pahasına başlattığı ve adına Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi denilen çözüm sürecinin hedefi açıktı. Silahları susturmak, anaların gözyaşını dindirmek, ülkenin enerjisini kana değil kalkınmaya ayırmak. Ama bu süreç içeriden sabote edildi. FETÖ iki koldan çalıştı. Bir yandan terör örgütünün yeniden palazlanması için alan açtı, diğer yandan sürece dahil edilen bürokratların akil insanların telefonlarını dinleyerek onları itibarsızlaştıracak dosyalar hazırladı. Çözüm sürecini felç eden hamleler FETÖ'nün kamuya sızıntısının açığa çıktığı olaylarla aynıydı. 7 Şubat krizi, Selam Tevhid kılıfıyla yapılan usulsüz dinlemeler, MİT tırlarının durdurulması. Soruşturma kayıtlarına göre bu kumpasta amaç Türkiye'nin en mahrem istihbarat aklını ele geçirmekti. Başbakanlık ofisinin kamera görüntülerinden MİT başkanı ve devlet yöneticileri izlenmiş ve devlet sırrı niteliğindeki görüşmeler kayda alınmıştı. O dinlemelerin boyutunu dosyayı bizzat açan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Hatta bu dosyanın soruşturmasını da sonradan İrfan Fidan, şu anda Anayasa Mahkemesi üyemiz, birlikte yaptık. Biz 17-25 Aralık olayı dosyaları olunca terör savcılarımızın elinde hangi dosyalar var onlara bir bakalım dedi başsavcımız. Selam Tevhid dosyasına bakan savcı bize sadece küçücük bir dosya getirdi. Dosyaya biz baktığımızda bu dosya bu kadar olmaması lazım. Katibini çağırdık, başka bir şeyler var mı dedik. Savcıma sormam lazım dedi. Sen bilmiyor musun yani savcına sormana gerek yok. Telaşlandı. Savcıma sorayım geleyim dedi. Sonra biz anladık ki bunun arkası var. Dosyanın devamına baktığımızda 200 klasöre daha yakın dosya başka bir odaya gizlenmiş. Onu bizden gizlemeye çalışıyordu. O dosyaya baktığımızda biz 7000 kişinin dinlendiğini gördük o zaman. Yani az bir rakam değil, 7000 telefon Selam Tevhid dosyasıyla dinlenmişti.
0: ...2012 ile 2016 arasında Türkiye adeta bir kaos sarmalına sokuldu. Uludere'den Reyhanlı'ya, Gezi olaylarından Ankara Gar saldırısına, Atatürk Havalimanı ve Gaziantep katliamlarından İstiklal Caddesi saldırısına, oradan Hendek Çukurları'na kadar uzanan bir terör dalgası. Faillerin de PKK, DAEŞ ya da DHKPC olduğu görülüyordu. Ama arka planda neredeyse her olayda aynı elin izi tek tek tespit edilecekti. Örnekler birer iddia değil, kayda geçmiş gerçeklerdi. Reyhanlı saldırısının olacağını Milli İstihbarat Teşkilatı önceden bildirmişti. Ama bu hayati istihbarat gizlendi ve katliam adeta izlendi. Şanlıurfa Emniyeti PKK ve DAEŞ'in İstanbul'da eylem planladığını tespit edip istihbaratı paylaştığında sınır hattındaki plaka tanıma sistemleri kapatıldı ve teröristlerin geçişi seyredildi. Amaç tekti. Hükümet yönetemiyor, güvenlik zafiyeti var algısını büyütüp devleti çalışamaz hale getirmek. Bu dalganın belki de en yıkıcı evresi Doğu ve Güneydoğu'nun şehir merkezlerinde açılan hendeklerdi. Sokaklar kazıldı, mahalleler barikatlarla bölündü, devletle millet arasına çukurlar açıldı. Tam da terörün bittiği, silahların sustuğu bir noktaya gelinmişken bu kanlı sayfa nasıl...

0: nasıl açıldı? Cevap, yine devletin içine sızmış o sinsi ele uzanıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Bendeki olayları, yani Allah o günleri bir daha bu millete yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten samimi olarak terörün bitmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. Bir noktaya da gelinmişti aslında. Bundan kim rahatsız olur? Ya Türkiye'nin huzurunu istemeyen her kim varsa bunlardan rahatsız oluyor. Yine orada bu el devreye girdi. FETÖ'cü istihbaratçılar, FETÖ'cülerin o yönlendirmesiyle polislerimiz maalesef şehit edildiler. Ondan sonra da zaten olayların arkası gelmeye başladı. FETÖ'cüler her yerde olduğu gibi Hendek olaylarında da orada da hem istihbari olarak haberleri vermede hem de kendi araya sızmış elemanları vasıtasıyla kaçmalarında, sızmalarında her türlü desteği sağladılar.
0: Soruşturma kayıtları bu hendek günlerinin perde arkasını da ortaya koydu. O dönem Cizre, Sur, Silvan, Nusaybin, Yüksekova ve Şırnak'ta şehir operasyonları yöneten komutanların büyük kısmı sonradan darbe suçundan tutuklanan FETÖ mensuplarıydı. Hendek ve barikat bahanesiyle devletin sorunu diyalogla çözmesi engellenirken o şehirlerin içinde ağır bir yıkım yaşanıyordu. İhanetin ne kadar derin olduğunu anlamak için tek bir tespit yeterli. Devleti içeriden bağlayan eller, milletin evlatlarını birbirine kırdırmak için kuruluydu. Bu kaos, halkın güvenlik algısını çökertmek, milleti umutsuzluğa sürüklemek için tasarlanmıştı. Kontrollü bir kaos. Amaç, devletin kontrolü kaybettiği izlenimini yavaş yavaş büyütüp en sonunda 15 Temmuz gecesine zemin hazırlamaktı. Bu yapı kaos üretirken yalnız değildi. Sağda PKK'dan DAEŞ'e, DHKPC'den diğer unsurlara kadar pek çok terör örgütüyle çoğu zaman örtülü bir işbirliği içindeydi. İstihbarat ve güvenlik uzmanı Faruk Önalan anlatıyor.
2: Çünkü işteki aileler mesela 2009 yılından önce FETÖ ile PKK arasında bir mesafe vardı. Birbirlerini sevmezlerdi. Ama 2011 yılından sonra FETÖ ve PKK tamamen iç içe geçmişti. Tamamen iç içeydi. Yunanistan'da Atina'da bir kamp vardı. Daha önce DHKPC'ler kullanırdı. Sonra bu kampa PKK'lılar yerleşti. Ve en sonunda FETÖ'cüler yerleşti.

Şehit haberlerinin ardı ardına gelmesi de tesadüf değildi. Soruşturma kayıtlarına göre PKK'nın silahlı kanadının tepesindeki isim 15 Temmuz'un hemen öncesinde sözde komutanlarına bir talimat vermişti. Darbe yapılacağı için askere değil, polise ve özel harekata eylem yapılması. Darbe girişiminin başarısız olmasının hemen ardındansa yeni talimat geldi. Ve bir hafta içinde Nusaybin'den Şırnak'a, Siirt'ten Diyarbakır'a kadar onlarca eylem gerçekleştirildi. Analar yine evlat gömdü. İçerideki elle dağdaki örgüt aynı takvimi paylaşıyordu. O karanlık işbirliğinin somut bir yüzü de adliye koridorlarında görüldü. Savcı Mehmet Selim Kiraz elindeki bir soruşturmanın izini sürerken DHKPC'li teröristlerce rehin alınıp şehit edildi. Adliyenin tüm giriş kontrollerine rağmen bir teröristin silahla içeri girip bir savcının odasına ulaşabilmesi tek başına bir örgütün başaramayacağı bir eylemdi. Yine aynı el kapıları açmıştı. Bütün bu karanlık işbirliği yıllar sonra bizzat içeriden anlatıldı. FETÖ'nün itirafçısı olan hakimler, savcılar, kaymakamlar, istihbaratçılar, örgütün terör örgütü

0: direktörüyle kurduğu kirli bağ, kumpasların nasıl planlandığını birer birer ifade etti. PKK, DAEŞ ya da DHKPC, görünen onlarca saldırının arkasındaki ortak el böylece tek tek tespit edildi. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi bastırıldıktan sonra bu yapı devletin kılcal damarlarından sökülüp atıldı. Ve sonuç, terörle mücadele sahasında bıçak gibi keskin bir değişim oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Buradan şuraya da gelmek istiyorum. İçimizdeki hainler, FETÖ'cüler temizlendikçe yerli ve milli istihbaratımız, emniyetimiz, askerimiz oldukça Allah'a şükür eylemlerin bıçakla kesilir gibi de kesildi. Bu FETÖ'nün ülkemize yaptığı, yapmaya çalıştığı çok şeyler oldu. Allah fırsat vermedi yani çok şükür bir noktadan sonra.
0: Bu temizlik aslında 15 Temmuz'dan çok önce 17-25 Aralık sonrası atılan adımlarla başlamıştı. İç güvenlik kanunu, yargıdaki kritik seçimler, kurumlardaki temizlik hareketi. İşte bu zemin hazırlığı sayesinde hain kalkışma gecesi devletin omurgası ayakta kaldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok anlatıyor.
2: Bu süreçler yaşandı. Tabii bu süreçler yaşanırken de çok büyük bir mücadele verildi. Yani böyle anlatırken çok kolay gibi 3-5 kelimeyle veya 3-5 dakikada anlatılıyor gibi geliyor ama o 1,5-2 yıllık, hatta 7 Şubat'tan itibaren 2,5 yıllık bir süreçteki mücadele bizi ayakta tuttu ama 17-25'ten sonraki en önemli kırılmalardan bir tanesi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç güvenlik kanununun çıkarılmasıdır. İç güvenlik kanunu çıkmasın diye burada çok yoğun bir mücadele verildi. O iç güvenlik kanunuyla beraber 17-25'ten sonraki süreçte özellikle yargıdaki özellikle HSK seçimleri de çok önemlidir. Emniyette, yargıda, jandarma teşkilatında FETÖ'cü olan ne kadar yönetici varsa temizlenme hareketi başladı ve temizleme yapıldı. O temizlenmenin neticesindedir ki 15 Temmuz hain darbe girişimi yapıldığı süreçte hiçbir validen bir yanlış olmadı. Sağlam durdular, kale gibi durdular. Hiçbir emniyet müdürü yanlış işin içinde olmadı.
0: O karmaşanın ne boyutta olduğunu anlamak için 19 Aralık'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ismin Selami Altınok'un tanıklığına kulak vermek yeterli.
2: Ben 19 Aralık günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başladığımda İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'nde hareket kabiliyeti dahi kalmamıştı. Kim ne yapacağını bilmiyordu. Öyle bir karmaşayı, öyle bir sıkıntıyı tüm polis teşkilatı İstanbul değil bütün Türkiye'deki insanlar yaşıyordu. Yargıçlar, yargıç olmanın dışında militanvari tavırlarla işte Emniyet Müdürlüğü'nü basıyorlar. Hatırlarsınız o zamanki o şu anda kaçak olan savcıların o Emniyet Müdürlüğü'ne girişleri, çıkışları, polise olan baskılarını öyle bir karmaşa yaşandı.
0: Fethullahçı terör örgütünün kadroları devletten temizlendikçe ona dayanan bütün terör ağı çözüldü. Çünkü o yapı diğer örgütlerin de can damarıydı. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatıyor.
3: Ancak işte istihbaratın ve emniyetin içinden, askerin içinden asıl FETÖ'nün ayıklanmasıyla beraber bütün bu atılımın gerçekleştiğini unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve tabii ki FETÖ'nün böyle devreden çekilmesiyle beraber bir anda PKK da bir etkisizlik sürecine girdi, girmek zoruna itildi zaten, girmek durumunda bırakıldı. Bunu da niye söylüyorum? Eskiden bildiğiniz gibi özellikle FETÖ'nün aktif olduğu zamanlarda şehir içi yapılanmalarının, KCK'nın vesaire diğer gençlik örgütlerinin PKK'nın ne kadar etkin olduğunu da gördük. Birdenbire bunların bıçak gibi kesildiğini unutmamak lazım. İstihbaratınız sağlıklı çalışmaya başladı. Askeriniz sağlıklı çalışmaya başladı. Emniyet istihbaratınız sağlıklı çalışmaya başladı. Ve bu anlamda da bir anda bütün o teröristlerin tek tek yakalandığını da gördük.

0: Tasfiyenin ardından geçen süre içinde terörsüz Türkiye için gerekli şartlar adım adım olgunlaştı. Bir zamanlar elini kolunu sallayarak ülkenin dört bir yanında katliam yapan örgütlerle mücadele, içerideki hain el kesildikten sonra %100 başarıya ulaştı. Ve bütün bunların sonucunda bugün tablo bambaşka. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Türkiye'de FETÖ ile birlikte terör örgütleri de bitti. FETÖ bitti, PKK bitti. FETÖ bitti, bireysel patlamalar vesaire bitti. FETÖ bitti, bütün eylemlerde bir büyük çaplı eylemler yok oldu, küçük çaplı eylemler de azaldı. FETÖ, bütün terör örgütlerinin organizatörü, destekleyicisi ve yardımcısı olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra Allah'a şükür ülkemize baktığımızda 10 yıl geçti. Çok şükür hiçbir şey olmadı. PKK da aynı şekilde FETÖ'nün bitişiyle birlikte PKK da bitti. Vatandaşlarımız da şunu gördüler, yani artık bunların amacının özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın hak hukuk arama değil, birilerine hizmet etmek olduğunu onlar da gördüler. Şimdi Doğu'ya gidin, Güneydoğu'ya gidin, nereye giderseniz gidin, her yer huzur içinde, barış içinde. Yakın tarihte ben Hakkari'ye gittim, vatandaşlarımız yaylalarını geziyor. Hiç görmediğimiz buzullar varmış, yazın bile olan yerleri geziyorlar. Vatandaşımız da huzuru gördü.
0: Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik hedefi değil, bir toplumsal barış vaadi. 50 yıllık acının ardından anaların artık ağlamadığı, çocukların daha değil okula gittiği bir ülkenin adı. Bu adım içerideki sorunun çözülmesiyle bölgedeki terörsüz Türkiye hedefini de mümkün kıldı. Terörsüz Türkiye mottosu Suriye'den Libya'ya, Afrika'ya kadar uzanan bir terörsüz coğrafya vizyonuna dönüştü. İçişleri Bakanı Efkan Ali anlatıyor.
2: Terörsüz Türkiye sorunlarını çözmüş ve fırsatlarına odaklanmış Türkiye demektir. İçerideki sorunları çözünce bölgemizdeki terörsüz bölge diyoruz aynı zamanda. Bölgemizdeki bu yakıcı, yıkıcı, çünkü terör yakıcı, yıkıcı, yok edici bir sorundur. Yakıcı, yıkıcı, yok edici bu sorundan kurtulunca artık 86,5 milyon bölgesiyle birlikte de daha fazla gönül coğrafyamızla birlikte fırsatlara odaklanacağız demektir, sorunlara değil.

Bir milletin enerjisini sorunlara değil, fırsatlara ayırması. İşte Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde yatan da budur. Terörden arınmış bir Türkiye, geleceğini kurmaya çok daha fazla kaynak, çok daha fazla zaman, çok daha fazla umut ayırabilir. İçeri sızan el çekildi. 50 yıllık pranga koptu. Ve bir millet ilk kez korkuyu değil, geleceği konuşmaya başladı.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü.

bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda çocuk kitapları yazarı Nurdan Bağrı Açık bizlerle birlikte olacak. Nurdan Hanım aynı zamanda astronom ve matematikçi. Çocukluğunda hediye edilen küçük kırmızı bir teleskop, yıldızlara ve uzayın derinliklerine ilgi duymasına sebep olmuş. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünün beraberinde matematik formasyonu almış ve arkasından da astronomlar teleskobun başında olmalı diyerek yeni bir gözlem evinin kurulmasını sağlamış. Bütün bunlar tabii ki biyografisinde yer alan dikkat çekici özellikleri. Birazdan sohbetimizde çok daha derinlikli olarak bunlardan bahsedeceğiz ve arkasından da birçok kitaba imza atarak çocuk okurların minik kalpleri de fethetmiş, onların da sevgisini kazanmış. Çok üretken bir yazarımız, birçok kitabı var. Birazdan tek tek onlardan vaktimiz yettiğince bahsedeceğiz. Ben şu anda hattımızın diğer ucundaki yazarımızı daha fazla bekletmeden hemen sohbete başlamak için kendisine hoş geldiniz diyorum. Nurdan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aslı Hanım.
1: Nasılsınız? İyi,
2: teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Yaz nasıl geçiyor?
2: Yaz aslında bir süre önce bitti, biliyorsunuz okullar geç kapandı. Biz de bayağı bir yoğun bir dönem geçirdik çocuklarla. Ardından hemen tabii normalde yıl içerisinde zamanım olmadığı için yeni projelere oturdum. Birkaç kitap okudum, ardından 3 tane projenin ana taslaklarını çıkarttım. Ve keyifle yazma yolculuğuna devam ediyorum.
1: Birazcık yaz dönemi aslında yazarlar, belki çevirmenler için dinlenmeye fırsat olur diye düşünüyorum ama tabii öyle bir meslek icra ediyorsunuz ki yazmak, özellikle çocuklar için yazmak galiba bir yerde dinlenmenin de ta kendisi. Yeni projelerle, yeni kitaplarla belki meşgul olurken bir yandan da zihninizi dinlendiriyorsunuz. Öyleyse güz döneminde, belki yeni yılın başlangıcında okurlarınızı yeni bir seri bekliyor diyebiliriz.
2: Diyebiliriz. Yıl içinde tabii ki çok fazla yazamadığımız için çeşitli şehirlerde oluyorum, çocuklarla buluşuyorum. O yüzden yazmaya aç oluyorum. Keyifle yazıyorum şu dönemde de.
1: Ne mutlu size. İşini severek yapan, yaptığı işten keyif alan herkesin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Belki de böylece gerçek anlamda bir tatile bile ihtiyaç olmuyor. Çünkü kendi sevdiği işi yaparken de insan kendini ruhen ve zihnen dinlendirebiliyor. Şimdi biyografiyi okurken çok ilginç detaylar var demiştim. Hem astronom hem matematikçi olmak, bir yandan çocuk kitapları yazmak, hatta besteler yapmak.
2: Evet.
1: Gerçekten hem çok büyük özveri isteyen hem de bir noktada da çok fazla vakit isteyen şeyler bunlar. Biz Nurdan Bağrı Açık'ı şöyle bir hayatına baktığımızda kendini en iyi tanımladığı yer neresi olur? Yani yazar Nurdan Bağrı Açık olarak mı kendini daha iyi ifade eder, yoksa astronom olarak mı, yoksa bir matematikçi olarak mı?
2: Aslında hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak tanımlarım kendimi. Çünkü çocukluğumda evet gökyüzüne bakıyordum. Ama bir yandan da orgun tuşlarına basmaya başlamıştım. Kendi bestelerimi yapıyordum. Gökyüzünün sonsuz o derinliğini hissederek onları notalara aktarıyordum. Ardından çok etkilendiğim için üniversitede fazla seçenek bile yazmadan astronomi uzay bilimlerini istediğimi bilerek onu seçmiştim. Ve ardından da Türkiye'nin özel sektördeki en büyük gözlem evlerinden birisinin kurulmasına neden olacak kadar hayalime güvendim aslında. Bir açıdan kendi hayatımı hayallerime göre inşa ettim diyebiliriz. Matematiği de seviyordum. Ve çocuk kitapları yazdıktan sonra da besteler yapmaya başladım kitaplara. Sonra da bir kenarda bulunsun, yine çocukluk hayalimi gerçekleştireyim diye büyükbaçımda bir şarkı çıkarttım. Ama tabii ki astronom olarak kendimi nitelendiriyorum. Fakat biliyorsunuz her dalda çalışma yapsanız da yazar olabiliyorsunuz. Yazar olmamın ana amacı alanımı çok sevmemdi. Astronomiyi o kadar çok seviyorum ki çocukluğumda ben çok fazla kaynak bulamıyordum. Şimdiki çocuklar bulabilsin diye aslında kendi çocukluğuma armağan ettim bu çalışmaları.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Kendi çocukluğumu armağan ettim dediniz. Gerçekten de şöyle bir düşündüğüm zaman astronom olmak, bu mesleği seçmek çok sık rastladığımız bir şey de değil. Belki de çocuklar çok bilmedikleri için, çok fazla fikir sahibi olmadıkları için de böyle bir mesleği meslek tercihleri arasına alamıyorlar. O yüzden sizin gibi yazarların bu konuyla ilgili yazdığı kitaplar, yaptıkları hikayeleştirmeler belki onlar açısından bu mesleği daha çekici hale de getirebilir diye düşünüyorum. Şimdi az bulunur bir meslek dedim. Muhtemelen okullara gittiğinizde bu da çok büyük bir merakla karşılanıyordur. Çünkü hani bir doktor olmak, öğretmen olmak, hani bir çırpıda bir çocuğun belki söyleyebileceği meslek tercihleri, ama siz astronom bir yazar olarak gittiğinizde mesela bu onlar açısından şaşırtıcı oluyor mu? Size astronomiyle ilgili neler soruyorlar, neleri merak ediyorlar?
2: Kesinlikle onların dünyasında aslında şu anda da teknoloji o kadar gelişti ki çok merak edilen bir alan. Ve öncelikle beni astronot zannediyorlar, onu söyleyeyim. Sonrasında da tabii ki astronomların dünyadan uzayı incelediklerini anlattığım zaman bir de onlara bir uzay sunumu yapıyorum. O kadar işin içinde hissediyorlar ki kendilerini, benim bile böyle duraksadığım sorular sormaya başlıyorlar. En merak ettikleri konu kara delikler. Çok gizemli biliyorsunuz. Işık bile ondan kaçamıyor ve çok da gözlemlenemeyen yapılar. Kara delikleri çok merak ediyorlar. Onun dışında çok çok ilginç sorular geliyor. Bunlardan bir tanesini mesela paylaşmak isterim sizinle. Ben evrenin sonsuz olduğundan bahsediyorum ve %5'ine hakim olduğumuzdan bahsediyorum. Çocuklar diyorlar ki madem hani sonsuz, genişleyen bir evrende yaşıyoruz, %5'ine bildiğimizi nasıl biliyoruz? Bu o kadar mükemmel bir soru ki çocukları bu soruyu sorduracak hale getirmiş oluyoruz açıkçası sunumlarda. O kadar hani evden okula, okuldan eve giderken dünyada bir gezegende yaşıyor olduğumuzu hissetmiyoruz belki, ama o söyleşilerde tamamen uzayın içerisine çekilmiş oluyorlar çocuklar.
1: İnanılmaz bir soru gerçekten. Zannediyorum çocukların da en güzel özelliklerinden bir tanesi sorgulamaları ve akıllarına yatmayan bir şeyle ilgili de hemen fikir beyan etmeleri. Yetişkinler o noktada birazcık daha kendi içinde sindirip tartıp konuşabilir, ama çocuklar öyle değiller. Ne mutlu ki değiller. Belki bazen bizden bile çok daha doğru sorular sormayı beceriyorlar. Peki sizin bu anlattıklarınızdan etkilenip Nurdan Hocam ben astronom olmak istiyorum, ben de ileride sizin gibi bu mesleği yapmak istiyorum diyenlere tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?
2: Kesinlikle, özellikle ilk kitabımı bana hediye edilen Kırmızı Küçük bir Teleskop dolayısıyla yazdım. Biraz önce bahsetmiştiniz. Aynı şekilde hemen ailesine teleskop aldırmak isteyen çocuklar olabiliyor. Yaz ayları yaklaşınca onlara gök atlası almalarını, dürbün almalarını, gökyüzüne daha fazla bakmalarını söylüyorum. Tabii ki çok etkilenen çocuklar oluyorlar.
1: Aslında bu da edebiyatın yine şifalı taraflarından bir tanesi. Bir çocuk bir meslek için gönüllü oluyor, hevesli oluyor ve kitaplar aracılığıyla, yazdığınız o güzel seriler aracılığıyla da bir çocuk neler yapar, nasıl bu yolda ilerler onu da öğrenmiş oluyor aslında. Peki hep astronom tarafınızdan bahsettik ama edebiyat hayatınızın neresinde? Çok bu arada üretken bir yazar olduğunuzu söyledim. Arka arkaya da birçok kitap var ve farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Süremiz yettiğince onlardan da bahsedeceğiz elbette, ama Nurdan Bahri Açın hayatında edebiyat ve yazarlık nerede?
2: Ben çok fazla kompozisyon yazan bir çocuktum. Öğretmenim sağ olsun ilkokulda. Dünyadaki bütün kitapları okumak isteyen bir tarafım var. Çokça böyle kitap alırım. Ama şu anda yetişmek mümkün değil. Okuyabildiklerimi, kendi alanımda olanları mutlaka okurum. Yazmak kadar öncelikle okumak da benim için çok değerliydi. Sonrasında aslında mesleğimi sevdiğim için benden istenen bir şeydi bu. Ben büyükler için yazmayı istemiştim geçmişimde. Astronomi ve kişisel gelişimle ilgili yazmak istemiştim. Fakat çocuk kitapları yazmam ve bu konuları aktarmam istendiğinde başladım bu yolculuğa. İlk başta çok tabii öğretmenlik de olduğu için didaktik kitaplarla başladım. Sonrasında da çocuk kitaplarının dünyasına girdikten sonra artık hani ben de keşfettiğimde kendimi çocuk kitaplarını bıraktım ve çok seve seve yazıyorum, çok seve seve okuyorum. Yazar arkadaşlarımın kitapları çıktığında da dediğim gibi hani bütün kitapları okumak isteyen ve kitapların içerisinde olmayı seven bir insanım.
1: Nurdan Hanım, aslında ilk başta anlatırken birazcık daha didaktik, daha öğretici bir tarzda yazıyordum dediniz. Şimdi sorularımın arasında da vardı. Çocuklara anlatacağımız, anlatmak istediğimiz şey her ne olursa olsun o noktada hikayeleştirme çok önemli değil mi? Yani çok böyle detaylı bir teorik anlatımdansa bazen onların dikkatini çekecek kısacık bir kurgu aynı mesajı verebiliyor.
2: Kesinlikle hayatın içerisinde fark etmeden o bilgi girdiği zaman, onlar da fark etmeden aslında hikayenin içerisine odaklandıklarında o bilgiyi alabiliyorlar.
1: Burada tabii çocuk kitaplarında şöyle bir bence artı da var. O da görseller. Muhakkak her çocuk bir hikayeyi okurken kendi kafasında o dünyayı resmediyordur. Kendi hayal gücüne göre karakterleri, ortamı düşünüyordur acaba neye benziyorlar diye, ama özellikle belli bir yaş grubunda görseller çok ön plana çıkıyor. Şimdi elimde Işık Krallığı var, son kitabınız. Şöyle bir kapağa baktığım zaman inanılmaz sevimli bir deniz feneri görüyorum. Gülümsüyor, kollarını açmış. Yine ona doğru uçan bir sevimli gözlüklü martı görüyorum. Ve bu görsel bile bir yetişkin olarak kitabın içeriğine dair şu anda beni meraklandırıyor. Ve bunun gerçekten çok sevimli, sıcacık bir hikaye olduğunu anlayabiliyorum bu kapak tasarımından. Şimdi siz bir yazar olarak çocuk kitaplarındaki görsellerin önemiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu noktada yazar ve çizer uyumu nasıldır, nasıl olmalıdır? Bir kitabın kaderini belirlerken çizimlerin ne derece önemi vardır?
2: Çizimlerin çok çok önemi var. Açıkçası Deniz Oduncu'ya teşekkür ediyorum burada sizin nezdinizde. Deniz fenerini bir deniz çizdi açıkçası. Kitabı ben yazdıktan sonra çizerle mutlaka konuşuyor oluyorum. Ve bu kitapta da konuştuk öncesinde editörümüzle birlikte. Ve daha önce hiç görmediğimiz bir deniz feneri olsun. Bu bizim deniz fenerimiz olsun. Ve konuyu anlatan sanki çocuklar, okumayı bilmeyen çocuklar da baktığında hikayeyi anlasın, çizgi film gibi olsun, bizim deniz fenerimiz olsun, onu sahiplensinler istedik. Ve Deniz Oduncu da çok güzel resimledi sağ olsun, renklere kadar. Ve bir tane resme baktığınız zaman onunla konuşabiliyorsunuz, o sizinle konuşuyor gibi hissediyorum ben açıkçası. O yüzden ben de çok seviyorum resimleri.
1: Gerçekten ben de aynen sizin söylediğiniz gibi hissettim. Her bir resim adeta canlanıp böyle bir animasyona dönüşecek, benimle konuşacak gibi hissediyorum. Hazır kitabın isminden ve çizimlerinden bahsetmişken arka kapak yazısını da dinleyicilerimizle paylaşayım ki kitabın içeriğiyle ilgili çok daha net bir fikirleri olsun. Dalgaların arasında yalnız ve kırmızı bir deniz feneri yaşardı. Işığını denize savurur, dünya gezegenini aydınlatanın kendisi olduğuna inanırdı. Bir gün bilge bir martı kondu kayalıklara. Unutma dedi, ışığın en büyüğü yukarıda. Ve deniz feneri güneş yıldızıyla tanıştı sonunda. Burada da tabii güneşin de bir yıldız olduğuyla ilgili güzel bir...

0: Çok büyük olmayan ama yine de bir resimli çocuk kitabı formatında hazırlanmış. Yazısı daha az, görselleri daha fazla olan, hem anne babaların çocuklara çok rahatlıkla okuyacağı hem de kendi okumayı öğrenen, hecelemeyi öğrenen çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri hacimde bir kitap diyebiliriz bu kitap için. Özellikle yaz döneminde, tatil döneminde okunabilecek 28 sayfalık bir kitap. Nurdan Hanım, şimdi tabii Küçük Astronomlar serimiz vardı. Bu birazcık daha büyük bir yaş grubuna hitap ediyordu. Çiçek Tutulması, Palto İsteyen Gezegen, Bu Ne Biçim Pinokyo vardı mesela, yine matematikten bahsettiğiniz, pi sayısını anlattığınız. Aslında yazar olarak sadece okumayı yeni öğrenen çocuklar ve anaokulu çocukları için değil, her yaş grubu için yazıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Her yaş grubu için, evet.
0: Ve burada da muhtemelen konuları da o yaş grubunun anlayabileceği konulardan seçiyorsunuz. Mesela pi sayısı elbette ki bu yaş grubuna çok uygun değil ama o da format olarak belki 8 yaş üstü bir kitaptı.
1: Evet, 6. sınıfa uygundur.
0: Bu yaz döneminde şimdi biz inşallah çocuklar kitap okuyorlardır, tatilleri kitaplarla haşır neşir olarak geçiyordur dedik ama şimdi bir yazar olarak size sorayım, muhtemelen programımızı dinleyen anne babalar da bunu merak ediyorlardır. Şimdi bizim çocukluğumuz gibi değil tabii ki tatiller. Artık çocukların ilgisini, dikkatini çeken çok fazla teknolojik öğe var. Hal böyleyken çocukların daha fazla kitap okumasını, onların kitapları daha çok sevmesini nasıl sağlayabiliriz? Sizin mesela çocuklarla okullarda olan görüşmelerinizde, söyleşilerinizde bununla ilgili böyle ipuçları alıyor musunuz?
1: Aslında ben şimdiki çocukların yazarlığa da hevesli olduklarını ve yazan çok çocuğun da olduğunu, okullar tarafından da desteklendiklerini görüyorum. Tabii gittiğim okullarda öyle oluyor olabilir. Çünkü hani sizi de çağırıyorlar, bu yazara da değer veriyorlar demektir. Ama öncelikle çocuğun evde gördüğü bütün hareketleri kopyaladığını biliyoruz. Evde ne yapılıyorsa onu üstlerine alıyorlar. Ve anne babanın elinde kitap görmeleri gerekiyor. Anne baba kitap okuyor olması gerekiyor. Mesela günde yarım saat, bir saat kitabı ayırıp çocukla birlikte okumak çok zor bir şey değil diye düşünüyorum ben. Ve o kitabı okuduktan sonra olayları tartışmak, nasıl bir giriş oldu, nasıl olaylar gelişti, iyi bir son mu yazıldı? Ben mesela bazı yazarların çok iyi bir son yazdığını, bazılarının bana göre son yazamadığını düşünürüm. Çocukla bunu tartışmak, sen olsan nasıl bir son yazardın? Veya bu karakterleri sana verseydim sen nasıl biçimlendirirdin gibi sorularla enine boyuna bütün kitabı, olayları tartışmak bence çocuğun görsel hafızasını da, düşsel zekasını da kesinlikle hareketlendiren bir şey. Ve bu tarz şeyleri yaptığınızda da çocuğun analitik düşüncesi de gelişir. Bütün olaylara bakış açıları da gelişir. Veya arkadaşlarıyla kitap değiş tokuş etmesini sağlamak gibi küçük küçük kompozisyonlar yazdırmak. İşte en sevdiğin hayvan gibi çok basit sorular bile soruyor olsanız bununla alakalı kompozisyon yazmasını sağlamak, bol bol okumasını sağlamak bence katkı olur diye düşünüyorum.
0: Çocuklara her şeyden önce örnek olmak galiba bu işin en önemli kilit noktalarından bir tanesi. Çünkü bir takım şeyleri yap demekle, tavsiye etmekle olmuyor. Çocuğun gerçekten görerek öğrenmesi gerekiyor ki bu belki sadece kitap okuma alışkanlığı için geçerli değil. Hayatın içine, gündelik hayattaki birçok şey için geçerli. Örneğin dışarıdan geldiğinde annesiyle babasıyla birlikte onların gidip hemen ellerini yıkıyor olmaları belki çocuğun da sonraki günlerde aynı davranışı sergilemesine sebep olabilir ama her gün dışarıdan geldiğinde ellerini yıkadın mı diye sormak, sorgulamak belki tam tersi bir etki yaratabilir. O yüzden görerek öğreneceklerini unutmayarak kitap okuma alışkanlığında da öncelikle kendimiz okuyor muyuz? Çocuklarımıza iyi örnek olabiliyor muyuz? Belki bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Evde büyük bir kütüphaneyi görmek, bir sürü kitabın içinde bulunduğunu görmeleri bile önemli bence.
0: Peki Nurdan Hanım, şimdi süremiz kısalırken birazcık kitap fuarlarından ve okur yazar buluşmalarından da söz edelim istiyorum. Yaz dönemi muhakkak birazcık daha tabii ki azalıyor. Ne mutlu ki sizler de fırsat bulup yeni projelere, yeni kitaplara yönelebiliyorsunuz bu vesileyle ama kış döneminde biliyorum ki fuardan fuara, imzadan imzaya koşuyorsunuz. Okullarda birçok etkinliğiniz oluyor. Bu buluşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce özellikle çocuk okurların yazarla bir araya gelmesinin ne gibi kazanımları var onlar açısından?
1: biz bu kadar şanslı değildik. O yüzden yazarla, kitabı yazan kişiyle tanışmak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çocuklar bir de tanıştıklarında ben şununla karşılaşıyorum açıkçası. Bir fuarda kitabımı imzalıyorum.

0: Daha sonraki fuarda başka kitabımı almaya geliyorlar. O yazarın dilini sevdiklerinde, kitaplarını sevdiklerinde sonra o yazarla devam edebiliyorlar ve fuarlar bunun için buluşma alanı. Yazarlar için de fuarlar çok değerli tabii. Bir sürü kitabın içerisindesiniz ve hepsini gezip bakıp alma şansınız oluyor. O yüzden ben fuarları çok önemsiyorum.
1: Peki uluslararası arenada çocuk kitapları aslında kitapları farklı dillerde, farklı ülkelerde çocuklarla buluşturmak için de yetişkinlere göre bana göre çok daha avantajlı. Çünkü çocukların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar dertleri biraz ortak gibi geliyor bana. Yani kültürel kodlar yetişkinler için değişiyor olabilir ama bir çocuğun okulda yaşadığı işte bazen kötü bir deneyim, işte ötekileştirme olabilir, zorbalıkla karşılaşıyor olabilir. Bunlar da yaşadığı heyecanlar da yani okulun ilk günü gibi birbirine çok benzer olabilir. O yüzden ben çocuk kitaplarının uluslararası arenada farklı dillere çevrilmesi için de çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum yetişkin kitaplarına göre. Bu anlamda da dünyada organize edilen çok büyük fuarlar var. İşte mesela Bologna Çocuk Kitapları Fuarı var. Her yıl Nisan ayında dünyanın her yerinden gelen yayıncıları, yazarları, okurları aslında bir araya getiren bir fuar ve sadece çocuk kitapları odaklı bir fuar. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir çocuk kitabının farklı bir dilde, farklı bir ülkede bir çocukla buluşması mesela size nasıl hissettirir?
0: Yazar için de çocuklar için de çok güzel bir duygu bence bu. Hem çeşitlilik açısından, kültürlerin buluşması açısından da. Ben ilk kitaplarım 2018 Nisan'ında yayınlandığında kitapları kucağıma aldım ve tüm dünya çocukları okusun isterim demiştim. Onu hatırlıyorum. Sonrasında da 2-3 ay sonra ilk Küçük Astronomlar Orta Doğu'da yayınlanmaya başladı. Ve bu inanılmaz bir duyguydu benim için. Çocuklar her yerde, çocuk gerçekten ve her şey çocuklar için dünyanın neresinde olursa olsun. Sadece ülkemiz bazlı zaten düşünmüyorum. Kitapları yazdığımda da evrensel düşünüyorum ben de yazar olarak.
1: Galiba günümüzde de artık sınırlar birçok şeyde olduğu gibi yayıncılıkta da edebiyatta da ortadan kalktı. Bugün bir genç yetişkin okuru bile Amerika'da en çok o hafta hangi kitap okunmuş, hangi türler sevilmiş rahatlıkla erişebiliyor. Bilgiye erişim kolay olduğu için aslında sınırlar ve bu noktada da kitaplara olan ilgi de çok global bir hale geldi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nurdan Hanım çok teşekkür ediyorum bugün programımıza konuk olduğunuz için. Sizinle sohbet etmek her zaman çok keyifli benim için.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle.
1: Bugün hem kitaplarınızdan bahsettik hem de yeni bir projenin de müjdesini vermiş olduk aslında dinleyicilerimize. 3 kitaplık yeni bir seri geliyor dediniz değil mi?
0: Evet, aslında bu tatilden yararlanarak ben 3 tane proje yaptım ve bunlardan birisi de çok ilginçtir ki bundan haberiniz yok radyo ile ilgili. Sesin görünmez yolculuğuyla alakalı. Siz radyoda konuşuyorsunuz ve evlerinde insanlar dinliyorlar ama sesinizin nasıl onlara ulaştığını çok da fazla bilmiyorlar diye düşünüyorum. Ve çocuklar zaten bilmiyorlar. Onlara bunu aktarmak ve eğlenceli bir radyo kulübüyle aktarmak istedim. Birinci projem bu. İkinci projem de aslında güneş yıldızı bizi aydınlatıyor ve gündüz oluyor biliyorsunuz. Ama geceleri milyarlarca yıldız var. Neden karanlık oluyor? Bu Olbers paradoksu. Biraz Olbers paradoksundan bahsetmek istiyorum. Bir de kara deliklerle alakalı, kara delikleri çok sorguladıkları için çocuklar, kara deliklerle alakalı bir projem var. Bu üçünü yetiştirebilirsem Eylül-Ekim gibi teslim etmeyi düşünüyorum bu dosyaları.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Bu projelerin de hayata geçmesini yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın. Ayraç.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Geçen gün bir haber cümlesi duydum. 3 tane araç zincirleme bir trafik kazasına karıştı demiş. Hı hı. 3 tane araç sözünde beni bir şey rahatsız etti. Nedir dedim?
1: Bir fazla sözcük kullanılmış orada.
2: Çok haklısın. Şimdi burada 3 tane araç zincirleme bir kazaya karıştı demek yerine ne diyebilirim?
1: 3 araç.
2: Bu tam

0: Hane ve adetle ilgili bir yanlış kullanım daha var. İnsanlarla çokça rastlaşıyoruz, insan sözcüğüyle kullanımında. Ne diyorlar? Mesela iki tane kadın gördüm, beş tane çocuk vardı. Bu tane sözcüklerini kaldırdığımız zaman anlam ne kadar sade ve güzel olacak, değil
1: Bir
0: mi?
1: ikincisi, zaten insanlar için tane sözcüğünü kullanmak yanlış olur.
0: Elma armut gibi sayılmaz insanlar çünkü. Hatta sürü bile olmaz insan.
1: Bir sürü insan vardı stadyumda. Sürü sözcüğü insanlar için zaten kullanılmaz. Sürü sözcüğü hayvanlar için kullanılır.
0: Peki insanların çok olduğunu anlatmak için başka sözcük yok mu?
1: Birçok insan, işte sen söyledin, birçok insan vardı.
0: Birçok, pek çok, çokça insan diyebiliriz.
1: Yüzlerce insan diyebilirsin, binlerce insan diyebilirsin. Ama tane, adet, sürü insanlar için kullanılmaması gereken sözcükler.
0: Öyleyse
1: Konuş ki...
0: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Nezaket mevsimi.
1: İyi günler kıymetli dinleyiciler. Bugün kalbimizin en geniş ve en dokunulmaz köşesine, vatanın, devletin hukukuna yani vatanperverlik adabına bir pencere açalım istedik. Milli ve manevi değerlerimiz açısından bakıldığında daha kıymetli bir şeyimizin olmadığını fark etmek hiç de zor değil. İçinde özgürce ve tüm özgünlüğümüzce yaşadığımız kutsal kara parçası, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi tevekkülle demlediğimiz toprağımız, ülkümüz, en değerli varlığımız. Sahi vatanı sevmek sadece sınırları korumak mıdır? Yoksa o sınırların içindeki kardeşlik hukukunu ve millet olarak vakarımızı da baş tacı etmek midir? Kemal Sayar'ın o zarif vurgusuyla insan evi bildiği yerin ruhuyla şifalanır diyelim. Vatan bizim en büyük evimizdir ve bu evi korumak sadece dışarıdan gelecek tehditlere karşı uyanık olmak değil, içerideki o kısır kavgaların, sığ çekişmelerin ve bizi birbirimize düşüren o hoyrat dilin uzağında durabilmektir. Bauman'ın kastettiği o akışkan ve her şeyi tüketen dünyada vatan sevgisi tüketilmeyecek yegane sabitelerimizdendir. Bir vatandaş olmanın adabı, devletin kadim geleneklerine, değerlerine, onun kurumlarına ve birliğine en fırtınalı günlerde bile sadakat borcuyla sarılmayı gerektirir. Saadettin Ökten Hoca'nın medeniyet tasavvurunda devlet sadece bir idari mekanizma değil, şahsiyeti maneviyedir. Yani bu şahsiyete hürmet etmek, ülkenin menfaatlerini kendi küçük çıkarlarımızın, günlük siyasi hırslarımızın üzerinde tutmakla başlar. Sadi Şirazi'nin o bilgece uyarısında dediği gibi, kendi evinin huzurunu bozan rüzgarın gazabına uğrar. Biz içeride birbirimizin zayıflıklarını deşmek yerine, devletin ve vatanın bekasını ortak bir payda olarak gördüğümüzde, zeka ve emek bu topraklarda yeniden çiçek açacaktır. Joan Hari'nin çalınan dikkatte bahsettiği o dikkat yağması bugün bizi içerideki anlamsız kavgalara mahkum ederek asıl meselelerimizden koparmaya çalışır. Ülke sınırlarına duyulan saygı coğrafi bir çizgi değildir. O çizginin temsil ettiği tarihi, şehitlerin emaneti ve gelecek nesillerin hakkını da gözetmektir. Bergson'un yaşam atılımı dediği o büyük enerji ancak vatanın menfaatleri etrafında kenetlendiğimizde bir medeniyet inşasına dönüşür. Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağımız bu toprakların bilgeliğinde, devletin adabında ve vatanın hukukunda sabit kalmalı ki diğer ayağımızla dünyayı doğru bir nazarla dolaşabilelim. Sevgili dinleyenler, vatanperverlik çeşitli bahanelerle yakıp yıkmak değil, tam tersine inşa etmektir. Bir vatandaşın vatanına karşı edebi, adabı, ülkesinin çıkarlarını korumasıdır. Kendine ait politik değerlerini savunurken, ideali uğruna sokaklarda eylem halinde iken de nezaketini kaybetmemek. Farklılıklarını bir kavga unsuru değil, bir zenginlik olarak görüp devletin gölgesinde birleşmeyi bilebilmesidir. Vasatlığın ve sığ tartışma

0: çalışmaların bizi aşağı çekmesine izin vermeden zekamızı, emeğimizi ve vaktimizi bu vatanın yücelmesi için seferber etmek en büyük vatanperverliktir. Unutmayın, vatan üzerinde nefes aldığımız bir toprak parçasından çok daha fazlasıdır. Ruhumuzu emanet ettiğimiz o mukaddes limandır. Bu limanın huzurunu bozmak isteyen her türlü nifaktan uzak durmaksa bir vatandaşlık borcudur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Esani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife Esani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağı vurgulandı. Yılmaz, "Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviyenin bir kez daha tebarüz ettiğini söyledi. İttifakın yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi dedi. Bahçeli, zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısını yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işletmesine neden olan ailelere de verilecek ceza 2 kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihaleye ve para transferine dikkat çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin de konuştu. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğunu açıkladı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Ankara ve İstanbul merkezli 3 ayrı soruşturmada 5 organize suç şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmalarda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. FETÖ'yle mücadele sürüyor. Konya merkezli 8 ilde örgüte yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Elektronik ödeme kuruluşu Parama yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Kuruluşun bağlı olduğu 25 şirkete görevlendirme yapıldı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. Gaziantep merkezli 45 ildeki düzenlenen operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 2 tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır. Uluslararası örgütler de Hürmüz'de seyir-i sefer serbestisine vurgu yapmaya devam ediyor. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Bingöl, Solhan yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba sevgili gençler. Gençliğin programı Genç Yaşam'la TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Selma Atalar hazırladı bugün programı. Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik. Genç Yaşam bugün yine dolu dolu geçecek sevgili dinleyenler. Öğleni akşama taşıdığımız şu dakikalarda gününüzü bir nebze dahi olsa güzelleştirebilmek adına Genç Yaşam programımızda sizlerleyiz. Yaklaşık bir saat bu frekanslarda birlikte olacağız. Grup Pinhani'nin sesiyle merhaba diyoruz sizlere. Hemen ardından program tanıtımımızı yapacağız. Beni sen inandır diyor grup.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Birazdan stüdyomuzda konuklarımızı ağırlıyor olacağız. Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Elif Basten ve Rehber Öğretmen Yasemin Kılınç bizimle birlikte olacaklar. Okul hakkında konuşacağız. Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi'ni konuşacağız. Verilen eğitimler hakkında konuşacağız kendileriyle. Şarkılar bize eşlik edecek saat 16'ya kadar. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. TRT Erzurum Radyosu, Instagram, Facebook ve X profillerinden bize ulaşıp iletilerinizi, isteklerinizi iletebilirsiniz diyelim ve Mustafa Sandal'ın sesine sevilen şarkılarından birinde kulak verelim. Jest oldu.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
0: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyomuzda konuklarımızı ağırlıyoruz şimdi. Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Elif Bastem ve Rehber Öğretmeni Müdür Yardımcısı aynı zamanda Sayın Yasemin Kılınç stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Mesleki Eğitim Merkezi'ni tanıyacağız bugün. Ne gibi eğitimler veriliyor, okul hakkında konuşacağız. Önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Elif hocam sizinle başlayalım.
4: Merhabalar, ben Elif Bastem. 1990 Erzurum doğumluyum. Eğitimimi Erzurum'da tamamladım. Lisans eğitimimi de Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde bitirdim. 2012 mezunuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır Erzurum'da değişik ilçelerde görev yaptım. Son 3-4 yılımda idareci olarak Yakutiye Meslek Eğitim Merkezi'nde görev yaparak tamamlıyorum.
2: Ne kadar güzel. Erzurumlusunuz.
4: Evet, Erzurumluyum.
2: Evet, Erzurum'da göreve mi başladınız? İlk görev yeriniz de Erzurum muydu?
4: Evet, aha, Şenkaya ilçesinin bir beldesiydi.
2: Köy okulu muydu?
4: Evet, köy okuluydu.
2: Nasıldı? Hı-hı. Köy okulunda günler nasıl geçiyordu?
4: Köy okulu aslında hepimizin çok yakından bildiği Nusret Bey'in köyü. Nüfusu çok yoğundu aslında ama gelişmişlik seviyesi bakımından gerçekten kötüydü. Okul koşulları hakikaten kötüydü ve okul aslında yoktu bir yerde. Ama sağ olsun Nusret Bey'in ülkemize faydalarından biri herhalde olsa gerek bir ülke yaptı, okul yaptırdı. Şu an çok daha iyi sanıyorum ama ben çalışırken gerçekten kötüydü. Taş bina ve prefabrikten yapılma birkaç yapı vardı diyebiliriz.
2: Her eğitimcinin ziyade. Bir köy okulundan geçmesi gerekir mi sizce? İyi ki o günleri gördüm diyor musunuz?
4: Kesinlikle evet, ilk atanırken aslında belki biraz zor geliyor. Yaşam şartları, daha mesleğe alışmamışken bir de zorlu yaşam şartları hani insanı birazcık yorabiliyor ama dönüp bakınca şunu diyorsun, ülkede bunlar da var.
2: Evet.
4: Ya da büyük bir lisede çalışmak da gerekiyor. Ya da büyük bir okulda, lise olarak sınırlandırmayalım ama olanakları yüksek. Bir okulda da, kalabalık bir okulda da, merkezi bir okulda da çalışmak lazım. Ama ülkenin en ucra köşesinde, işte hizmetin biraz daha belki sınırlı ulaşabildiği yerlerde de eğitim yapmak gerekiyor. Tecrübedir. Ama en nihayetinde hani şunu, bu iki olanak arasındaki farkı görebilmek de bize çok büyük bir vizyon katıyor.
2: Ne kadar kıymetli, kutsal bir görev olduğunu aslında sanırım köy okullarında daha da görebiliyoruz. Bunun kendi açımızdan hani mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu oralarda daha iyi görebiliyoruz. Ne dersiniz?
4: Kendi fikrimi mi öğrenmek istersiniz yoksa?
2: Yani tabii köy okulunda görev yapan her öğretmen sonrasında iyi ki o günleri gördüm dediği için ben bu istatistiği böyle gözlemledim.
4: Evet, ama köy okulunda çalışmak veya onu görmek onun ne kadar güzel bir fırsat olduğunu görebilmek için değil. Tam tersi. Aslında biz ülkece çok iyi şeyler de yapabiliyoruz. Ya merkezdeki olanakları geniş bir okulu görünce evet olması gereken bu. Bu yapılabilir görebilmek için evet. Kötüyü görmek gerekiyor. Hı-hı. Onun için önemli olabilir. Ama ben olanaksızlığı, eşit fırsatlar verilmeyen çocukluğuna gittiği okulu kutsamak taraftar değilim açıkçası.
2: Eşit koşullarda eğitim görmeli her çocuk.
4: En azından denk.
2: Evet, haklısınız. Yasemin Hanım tekrar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Sizi de tanıyabilir miyiz?
5: Tabii ki. Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. 2014'te mezun oldum. 12 yıldır öğretmen olarak görev yapıyorum. Son 2 yılı idarecilikle geçiyor. 10 yıldır da öğretmenlik yaptım.
2: Siz de Erzurumlu musunuz?
5: Evet, Erzurumlu.
2: Sizin ilk görev yeri?
5: Ben merkezde başladım. Yakutiye Rehberlik Araştırma Merkezi'nde göreve hı-hı. başladım. Daha sonra zorunlu görevi tamamlamak için Ilıca'da 5 yıl görev yaptım. Hı-hı. Şimdi de 3 yıldır Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapıyorum.
2: Şu an eğitim var mı okulda? Yaz tatili değil mi? Bu okulda da yok.
5: Evet, yaz tatili ama öğrencilerin işletmeye gidiyorlar yine o aynı şekilde devam ediyor. Ama tabii ki izin kullanmak isteyen öğrencilerimiz yaz tatilini kullanabiliyorlar.
2: Staj mı görüyorlar
5: Evet,
2: öğrenciler? Peki.
5: isteyenler işine devam edebiliyorlar.
2: Evet, tüm detaylarıyla şimdi Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi'ni konuşalım istiyoruz. Bir müzik arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyenler, Yasemin Mori'nin sesine kulak veriyoruz. Ne olur, ne olur.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Diyoruz. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi eğiticileriyle birlikteyiz. Müdür Yardımcısı Sayın Elif Bastem, rehber öğretmen ve Müdür Yardımcısı Sayın Yasemin Kılınç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elif Hocam, Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi'ni nasıl anlatırsınız?
2: Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi günümüzde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir eğitim kurumudur.
1: Evet.
2: Yani hepimizin aslında daha yakından tanıdığı meslek liselerinin bulmuş olduğu genel müdürlüğe bağlıdır. Okulumuz evet bir eğitim merkezi olarak geçse de aslında biz burada bir lise dengeli bir eğitim programı uyguluyoruz.
1: Ne gibi eğitimler var?
2: Mesleki eğitim veriyoruz. Sadece şunu önce belirtmek istiyorum. Hı hı. Bizim meslek liselerinden ayıran nedir? Meslek liselerinde biliyorsunuz 11. sınıf ve üzeri 2 gün veya 3'er gün staja giderek öğrenciler edindikleri teorik bilgileri staj yerlerinde, işletmelerinde deneyimlerler. Bizde ise tam tersi, öğrenciler yazıldığı ilk gün itibaren, 9. sınıftan itibaren bir gün veya 2 gün, bu değişebilir, okula geliyorlar. Haftanın 3 veya 4 günü de işletmede, iş yerinde öğreniyorlar mesleklerini.
1: Mesleğe adım atıyorlar yani 9. sınıftan itibaren.
2: Kesinlikle. Eskiden beri işte bütün, hani bizde çok yaygındır. Erzurum'da da aslında hani bu kültür çok yaygındır. Bir usta çırak ilişkisi. Bir mesleğin usta vasıtasıyla öğretilmesi, çıraklık eğitiminin tamamlanmasıyla alınan eğitim. Aslında zaten eskiden kurumumuzun ismi 2016 yılından önce yaygın eğitime bağlıyken zaten çıraklık eğitim merkezi olarak biliyormuş. Çıraklık okulu olarak.
1: Evet.
2: Geçermiş.
1: Sanayi de vardı sanırım orası.
2: Evet, tam olarak orası.
1: Çıraklık Eğitim Merkezi şimdi Yakutiye,
2: evet,
1: Mesleki Eğitim Merkezi oldu.
2: Ne farkı var şimdi?
1: Evet.
2: Eskiden bir yaygın eğitimdi bu. Halk eğitim merkezlerine gidip kurslar alırsınız ve bir konuda bilgi sahibi olursunuz. Hı-hı. Bunu sertifikasyonuyla da belgelendirebilirsiniz. Ama şu an bir çocuğun alması gereken ya da işte bir gencin alması gereken zorunlu eğitim süresi 12 yıl biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bunun son 4 yılı lise diyoruz biz halk arasında ama orta öğretim kısmıdır. Mesleki eğitim merkezde bu son kısmı, orta öğretim kısmını kapsar aslında. Yani tam olarak bir lise diyebilir miyiz? Evet,
1: Evet.
2: lise. Sadece farkımız şu, çocuklar okulda teori kısmı bir gün veya iki gün öğreniyorlar, evet. Ama asıl mesleği iş yerinde çıraklık ile, eski tabirle, şu an işte hani staj yoluyla iş yerinde öğreniyorlar.
1: Ne güzel. Peki hangi branşlar var Yasemin Hanım?
3: Mesemlerde 33 ala 181 dal var. Şu an okulumuzda açık olan birçok alan var. Onların da alt dalları var. Okulumuzda şu an 84 tane şubemiz var. Farklı dallar var. Özellikle en çok talebin olduğu motorlu araçlar teknolojisi alanımızda çok fazla öğrencimiz var. En çok talebin olduğu alanda, o kısımda. Elektrik alanı var. Mobilya alanı var. Makine alanı var. Onun dışında kız öğrencilerimizin yoğun talepte bulunduğu kadın kuaförlüğü var. El sanatlarıyla alakalı bölümlerimiz var. Aşçılık, kantincilik, kasaplık, kuyumculuk, aslında birçok dal var. Eğer detaylı bakmak isteyenler olursa okulumuzda tüm bu 181 dalın olduğu,
1: Evet.
3: Listeyi biz yayınlamıştık. Oradan daha detaylı bir şekilde bakabilirler. Ama şu an aklımıza gelebilecek olan her türlü meslek neredeyse okulumuzda var. Eğitimini alabiliyorlar. Eğer ona uygun bir iş yeri bulabilirlerse bu alanda eğitim alabilirler.
1: İş yerini bulup orada staj yapması gerekiyor, değil mi?
3: Evet. İş
1: Evet.
3: yerini öğrencimiz kendisi buluyor.
1: Hı.
3: Bulduğu iş yerindeki ustanın da ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin olması gerekiyor. Her yerde çalışamıyorlar.
1: Evet.
3: Eğer bunlar uygun görülürse, belgeleri tam olan bir iş yeri ise öğrencimiz orada staja başlayabilir.
1: Ne güzel. Usta ya da bir çırak olmuş oluyor.
3: Evet.
1: Onlar da çünkü
3: aynen,
1: çırak olmayışından, vasıfsız eleman oluşundan şikayetçilerdi.
3: Evet. Aslında bu eski zamanlarda hep konuşulan usta çırak ilişkisini,
1: evet,
3: şu an biraz daha resmiyete bürümüş hali mesemler.
1: Evet, evet. Çok kıymetli hakikaten. Evet. Öğrencilerden geri dönüşler nasıl hocam? Şu an var mı, son sınıfa kadar ilerledi mi? Eğitim ne zamandır var dediniz?
3: 90'lı yıllardan beri var aslında. Bizim okulumuz 97'de açılmıştı.
1: Hı.
3: O günden bugüne öğrenci yetiştiriyoruz, ustalar yetiştiriyoruz. Bu zamana kadar binlerce mezunu oldu.
1: Hı.
3: Bu yılda birçok mezun verdik farklı alanlarda.
1: Kendi iş yerlerini açanlar da oluyordur, değil mi?
3: Evet. Zaten okulumuzdan mezun olunca aldıkları ustalık ve diplomayla kendi dükkanlarını
1: O
3: açabiliyorlar.
1: zaman 17-18 yaşlarında patron olabilirler bu okuldan
3: Evet.
1: mezun olan öğrenciler.
3: Aynen öyle
1: Çok güzel.
3: olabilirler.
1: Peki okurken staja giderken de harçlık niteliğinde kazançları da oluyor mu?
3: Evet, 9, 10 ve 11. sınıflara asgari ücretin 1/3 veriliyor devlet desteği olarak. 12. sınıflara da asgari ücretin yarısı.
1: İşveren vermiyor o zaman.
3: Hayır. Önce daha doğrusu şöyle işliyor sistem. İşveren önce öğrenciye ödüyor. Daha sonra o bizim bir dekont sistemimiz var. Öğrenciye yatırdığına dair. Oraya dekontu yükledikten sonra devlet de iş yerine ödeme yapıyor tekrar. Yani
1: Evet.
3: ustadan aslında bir kaybı yok maddi anlamda.
1: Evet, onların çok işine gelmiştir
3: Evet,
1: eminim
3: çok.
1: ki çırak arayan birçok usta bugün sizlere başvurabilir aslında. Yardımcı oluyor musunuz öyle başvuran işletmelere de, yoksa öğrenci kendisi mi bulması zorunda?
3: Önceliğimiz öğrencinin kendisini bulmasından yana. Eğer bulamazsa, öğrenci çok sıkıntıya düşerse eğer, tabii ki bildiğimiz işletmeler ya da bazı ustalarımız çırak öğrenci olursa bana yönlendirir misiniz diye ricada bulunuyorlar. Hani aracı olmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz tabii ki kendilerini bulmasından yana.
1: Evet, çok kıymetli. Elif Hocam, buradaki öğrenciler, ebeveynleri, veliler nasıl yaklaşıyorlar duruma? Şu an tabii LGS sonuçları da açıklandı. Öğrencilere nasıl bir mesaj vermek istersiniz, ailelere?
2: Yani şöyle ki son dönemlerde son 2 yıldır özellikle yoğun olarak insanlar artık şunu fark ederler. Eğer öğrenci akademik düzeyde bir kariyer düşünmüyorsa, bu anlamda başarı konusunda zorlanıyorsa, öğrenciyi bir şeylere zorlamanın bir anlamı yok. Belki bambaşka bir yeteneği vardır ve bu yetenek üzerinde çocuk eğitilirse hem zaman kaybı hem maddi kayıplar daha erken önlenebilir. Önceden bunu anlatmak biraz zordu bizde, biliyorsunuz belirlenen bazı etiketler var, başarılı başarısız gibi.
1: Evet.
2: Halbuki hiç öyle bir durum yok. Bu ülkenin herkese, her kesimden ve her işçi yapana ihtiyaç var. Önemli olan işini güzel yapmak. Son 2 yıldır gözlemim şu: insanlar bu konuda hakikaten bilinçlendiler. Geliyor şunu, hocam benim öğrencim okula giderken çok mutsuz ama evdeki bir elektrik tesisatını tamir ederken kendinden geçiyor. Bu kendinden geçme hali çok kıymetli.
1: Evet.
2: Çünkü öğrenci o yaptığı işe çok odaklandığını, bundan keyif aldığını ve bu işte başarılı olabileceğini zaten gösteriyor bize. Meslek seçerken de şunu söylüyoruz hep gelen öğrencilere. Henüz bir karar vermediysen otur birkaç gün şunu düşün. Neyi yaparken iş yapıyormuş gibi hissetmiyorsun? Neyi yaparken birisinin seni motive etmesine ya da zorlamasına gerek duymadan yapıyorsun.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programında birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuklarımız Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi'nden. Hocam peki bu merkezden mezun olanlar bir lise diploması sahibi oluyorlar mı?
2: Evet tabii ki. Normal herhangi bir liseden mezun öğrenci nasıl bir lise diploması elde ediyorsa aynı şekilde meslek eğitim merkezinden mezun olan öğrenci de diploma elde eder. Meslek lisesini bitirince alınan meslek lisesi diplomaları var ya, aynısı alınır. Ayrıca öğrenciler 11. sınıfın sonunda kalfalık belgelerini, 12. sınıfın sonunda da başarılı olmaları haliyle ustalık belgelerini alırlar. Ustalık belgesi ne işe yarar? O da biraz önce sordunuz ya, kendi iş yerini
1: Evet.
2: açabilirler mi? Bu iş yeri açma belgesidir. Yani biz diyoruz ki bu çocuk artık bu işi iyi bir şekilde öğrendi, bu işin ustasıdır. Bununla ilgili bir işletme açabilir veya bir işletmede usta statüsünde çalıştırılabilir.
1: Ustalık belgesi o zaman mesleki yeterlilik belgesi oluyor. Bununla da iş yerinde açabiliyor.
2: Tabii.
1: Bu da ayrı bir avantaj tabii.
2: Kesinlikle.
1: Çocuklar için. Peki LGS sınavı sonuçlandı dün itibariyle. Çocuklar artık liseleri için tercih yapacaklar. Bu tercihlerde Yasemin Hocam mesleki eğitim merkezi de var mı?
3: LGS tercih ekranlarında mesleki eğitim merkezleri açılmıyor. Buralarda eğitim görmek isteyen öğrenciler varsa eğer mesleki eğitim merkezine gidip kayıt için başvurmaları gerekiyor. Özellikle ortaokuldan mezun olan öğrencilerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. 14 yaşını bitirmiş olması lazım. Eğer 14 yaşını bitirmemişse zaten kayıt ekranı izin vermiyor öğrenciyi kaydetmemize. Sigorta da yapıldığı için öğrencilere sigorta da yapılmıyor 14 yaşını doldurmamış öğrenciye. O yüzden kaydedemiyoruz okulumuza. Ortaokuldan çıkan öğrenciler özellikle bu yaş konusuna dikkat etmelerini öneriyoruz. Onun dışında dediğim gibi tercih ekranı da açılmıyor. Kendilerinin gelip başvurması gerekiyor.

0: konusu.
1: Sigortayı Milli Eğitim mi yapıyor o zaman? Milli Eğitim,
0: evet,
1: Bakanlığı.
0: Milli Eğitim.
1: Yaş sınırı 14 dedik. Peki üst yaş sınırı var mı?
0: Üst yaş sınırımız yok. Her yaştan kişi gelip başvurabilir mesleki eğitimlere.
1: Ne güzel. Yani
0: evet,
1: 50 yaşında liseyi tekrar okumak isteyen ya da hiç okumamış birisi gelip yeniden kayıt yaptırabilir o zaman.
0: Evet, yaptırabilirler. Özellikle lise mezunu olup yaşı büyük öğrencilerimiz olursa onlar 11. sınıflardan başlıyorlar. Lise mezunu olup da bize başvuranlar. Onun dışında 22 yaş ve üzeri özellikle öğrencilerimiz şu anda var okuyan. Yüzün üstünde öğrencimiz var 22
1: Ne güzel.
0: yaşından büyük
1: Kaç
0: olan.
1: yaşında en yaşlı öğrenciniz?
0: 60'a yakın bir öğrencimiz var.
1: Hangi bölüm okuyor?
0: Onlar aşçılıkta var, el sanatlarında var. Özellikle iki alanda daha yaşı büyük kişiler var, öğrencilerimiz var. Onlar da hani eskiden çok okuyamadıkları için daha hevesle geliyorlar aslında okula, diğer
1: Evet.
0: öğrencilerimize kıyasla. O şekilde.
1: Tabii aşçılık da çok önemli.

0: devam ettirebilecekler ki
1: Evet.
0: kendi iş yerlerini de açabilecekler.
1: Şu an zaten yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenci talebimiz de var. Tabii bunun alt dalları da var. Pasta ve tatlı üzerine de ayrıca bir dalımız var. İşte kantincilik, servis elemanlığı, aşçılık bunların hepsi yiyecek içeceğin alt dalları ve onlara taleplerimiz fazla.
0: Peki bir bölüme yazılan öğrenci o bölümde biraz ilerledikten sonra ben bölümü değiştirebilir miyim diyebiliyor mu?
1: Evet diyebilir ama onun da bir zamanı var. Öğrenci 10. sınıfın 1. dönem sonuna kadar alanını değiştirebilir. Yani tamamen mesleğini değiştirebilir. Örnek verecek olursak mesela motorlu araçlar teknolojisinde alanı tamamen bırakıp mesela mobilya teknolojisine geçebilir. Ama eğer 10. sınıfın 1. dönemi geçmişse orada sadece 11. sınıfın 1. dönem sonuna kadar da dalı değiştirebiliyor. Dal dediğimiz şey de mesela motorlu araçlar teknolojisinin alt dallarından başka bir dala geçebilir. Alanı değiştiremiyor. Değiştirirse eğer mesela 11. veya 12. sınıfta alanı yine illa değiştirmek istiyorum diye ısrar eden bir öğrencimiz olursa 10. sınıfa geri dönüyor. Onu kabul
0: Ondan
1: ederse
0: devam ediyoruz.
1: değiştiriyoruz. Evet.
0: Evet. Peki devam zorunluluğunu ustası mı belirliyor?
1: Okula devam zorunluluğu şöyle, okul devamsızlık süresi 6 gün. 6 gün dediğimizde zaten haftada bir gün okula geldikleri
0: Evet.
1: için 6 hafta aslında. İş yeri devamsızlık hakları da 30 gün. Eğer okulda 6 günü geçerse veya işletmede 30 günde devamsızlık yaparsa öğrenci devamsızlıktan sınıf tekrarına kalıyor.
0: Bunu ustası tabii kontrol ediyor, değil mi?
1: Şöyle ustası da tabii ki takip ediyor ama bizim koordinatör öğretmenlerimiz var. Haftada bir bütün öğrencilerin iş yerlerine gidiliyor.
0: Ziyaret ediliyor.
1: Evet, öğrenci orada işte sürekli gidiyor mu işe düzenli bir şekilde veya iş yerinde bir sıkıntısı var mı ustayla görüşülüyor,
0: Evet.
1: öğrenciyle görüşülüyor. Bir sıkıntı varsa ona göre yardımcı olmaya çalışıyoruz ama haftada bir kontrol ediliyor zaten.
0: Bu da çok kıymetli. Suistimal edilebilir bir durum oluşmasın diye
1: Evet.
0: denetimde bırakılmıyor. Çok kıymetli hocam. Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi'nde çok önemli çalışmaları imza atılıyor belli ki. Elif hocam, artık vaktimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz son olarak?
2: Öncelikle mesleki eğitim merkezlerinin daha yeni yeni ülkemize gündem olduğu şu dönemler bizim için çok kıymetli. Bu dönemde bizi misafir olarak ağırlamanız da çok kıymetliydi bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiğince mesleki eğitim merkezlerini tanıtmaya çalıştık. Yine de bir sorusu olan olursa ya da bu konuda destek almak isterlerse internete okulun ismini yazarak adresi bulabilirler. Gelirlerse her zaman yardımcı olmak isteriz. Mesleklerin daha çok kıymete bindiği, kıymetin daha çok anlaşıldığı şu dönemde sanıyorum meslek eğitim merkezleri de önemini devam ettirecektir. Çok teşekkür
0: Kesinlikle.
2: ediyoruz size Ömer
0: Biz
2: Bey.
0: teşekkür ediyoruz. Ailelere de bir mesajınız var mı okula kayıt ettirmeyi düşünenler için?
2: Kayıtlar için şu dönem Temmuz ve Ağustos başı aslında tam olarak öğrencinin birazcık kendi başına kalıp ne meslek yapmak istediğine karar vermesi açısından çok önemli dönemler. Bu konuda biraz destek olabiliriz. Belki gençlere biraz alan açarak, belki birkaç meslek denemesine, tecrübe edinmesine izin vererek şu 2 ayı öğrencilerimiz ne iş yapmak istiyorlar, ne meslek yapmak istiyorlar ve nerede mutlu olabilirlerin cevabını bulsunlar. Ağustos'un 20'sinden sonra gerisini biz hallediyoruz zaten.
0: Harika. Peki kolaylıklar diliyoruz. Yasemin hocam, var mı eklemek istedikleriniz?
1: Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenler, Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Elif Basten ve Rehber Öğretmen ve yine Müdür Yardımcısı Sayın Yasemin Kılınç konuklarımızla okul hakkında konuştuk. Genç yaşamda birlikteliğimiz devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programında veda vaktine ulaştık. Selma Atalar hazırladı programı. Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Sıla'nın sesiyle ayrılıyoruz. Kafa diyor sanatçı. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız. İhanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu bildirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Üstel, güçlü devletlerin en büyük gücü milletiyle kurduğu sağlam bağdır ve bu bağlar bizim milletimizde vardır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısını yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak," dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde anma programı düzenleyecek. Camiler sabaha kadar açık kalacak. Minarelerin ışıkları sönmeyecek. O karanlık geceyi aydınlatan sala sesleri saatler 00.13'ü gösterdiğinde yeniden minarelerden yükselecek. Üretim ve yatırımlar destekleniyor. İmalat sanayine yönelik finansman destekleri artıyor. Yatırım taahhütlü avans kredisi bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı. Uygun koşullu kredi imkanı 1 trilyon liraya yükselmiş oldu. Gelişme iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere de verilecek ceza 2 kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihaleye ve para transferlerine dikkat çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin konuştu. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğu açıklandı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Ankara İstanbul merkezli 3 ayrı soruşturmada 5 organize suç şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalarda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. ABD'den iade edilen Çingene Kızı mozaiğinin 13. parçası Zügma Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ait olduğu topraklara dönen eser yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu figür Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biridir," dedi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır. Uluslararası örgütler de Hürmüz'de seyri sefer serbestisine vurgu yapmaya devam ediyor. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi Gazi Radyo İstanbul bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Yazın kalbindeyiz. Sıcak rüzgarlar esmeye devam ediyor. Temmuz başından bu yana yaprak fırtınasına sam rüzgarları, onun peşine çark döndü fırtınası eklendi. Ay sonuna kadar kara erik ve kızıl erik fırtınaları gelecek arka arkaya. İkisinin arasında üzümler kararmaya başlayacak. Toprak kuru çoğu yerde. Yeşil ton değiştirdi. Güne bakanlar güneşten ödünç aldıkları görüntüleriyle Trakya'yı sarıya boyadı. Lavantanın moru eşsiz kokusunu da cömertçe paylaşarak Ege'yi ve Akdeniz'i sardı. Kabak, biber, patlıcan, taze fasulye, bir de hepsinin olmazsa olmazı domates, bahçeleri, tezgahları kapladı. Ne mutlu eli toprağa değene, tazecik ürününü kendi toplayana, emeğinin karşılığını alana. Ne mutlu bir ağaca sırtını yaslayıp gölgede kuşları dinleyene. Ne mutlu çiçeklerini büyütebileceği küçücük bir bahçesi olana. Ne mutlu herkes için bunları dileyebilene. Bugün az önce bahsettiğimiz renkleri üzerinde taşıyan Temmuz'un şu zamanı için

0: anlatmaya çok uygun iki yeryüzü sakinine vereceğiz kulağımızı. Biri mevsimle ve ışıkla özdeşleşmiş, başı hep güneşe dönük, adını da güneşten alan, zarif ama güçlü, hem mutlu hem hüzünlü sarı güzellik, güne bakan. Diğeri morla eflatunun en tatlı tonlarında mis kokulu cap canlı bir Akdenizli. Kelebekleri ve arıları kendine çeken lavanta. Güne bakanlar ve lavantalar iddialı renklerini Temmuz'un çatısında buluşturuyor.
1: Yeryüzü sakinleri.
0: Önce ne olduklarına, nereden geldiklerine, ailelerine, adlarını nasıl aldıklarına bakalım iki bitkinin. Lavanta, ballı babagiller familyasından Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adı. Aile çevresine bakacak olursak, lavanta, nane, biberiye, ada çayı ve fesleğenle akraba. Karabaş otuysa daha yakınında. Çekirdek aileden diyelim. Lavandula kelimesi Orta Çağ Latincesindeki livendula'dan türemiş. Livendula muhtemelen livere, mavileştirmekle lavare, yıkamak sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Malum lavanta denince akla hemen maviye çalan mor renk ve mis kokulu banyo malzemeleri geliyor. Lavantanın başta Akdeniz olmak üzere Afrika, Asya ve Avrupa'da doğal yayılış gösteren 49 türü var. Bir türü Lavandula stoechas, makilik alanlarda yaygın bir şekilde doğal olarak yetişiyor. İki türü ise kültür bitkisi olarak. Bunlar Lavandula angustifolia, yani gerçek lavanta ya da İngiliz lavantası ve Lavandula dentata, yani saçaklı lavanta ya da Fransız lavantası. Yakından tanışınca lavanta yüreğe işliyor bir şekilde. Tamam diyorsunuz, tuttum onu. Ne bu eflatun solar, ne bu keskin koku uçar artık. O duruyor öyle bir kesenin içinde, çarşafların arasında, çekmece diplerinde. Zamanla silikleşiyor ama ince bir iz bırakıyor geride. İyice içinize çekip hatırlayın diye. Atmosfere karışıp gitse de unutmuyorsunuz böylece lavantayı ve kokusunu. İsteseniz de unutamazsınız zaten. Çünkü o her yerde. Sabunlarda, kolonyalarda, parfümlerde, vazolarda, çaylarda, tıbbi malzemede. Tabii şu mevsimde canlı canlı, uçsuz bucaksız tarlalarda. Tam zamanıyken, tabii bir de radyoda.

Mordan geçelim sarının aile ağacına. Güne bakan botanik açıdan papatyagiller familyasına dahil. Bilimsel adı Helianthus annus. Bu ad Yunanca'da güneş anlamına gelen helios ve çiçek anlamına gelen antos sözcüklerinden oluşuyor. Dünyanın neredeyse tüm dillerinde adı güneşle ilişkilendirilmiş güne bakanın. Bizim dilimizde ise bir istisna var. Buralarda ay çiçeği olarak kullanılıyor. Yöresine göre aydın çiçeği, çiğdem, devramber, devri amber, gün çiçeği, gün aşık, gün döndü, gün tabak, simiska, şakkalgan, şemşamer, vardıvan, aygün çiçeği gibi isimlerle de anılıyor. Çiçeği çok iri, tabak şeklinde ve sarı renkte olan diye tarif edilen bitkinin neden ay çiçeği diye adlandırıldığını sorarsanız ihtimal şu, bu isim ay sözcüğünden değil, tabak gibi yuvarlak, terazi kefesi anlamındaki aya kökeninden geliyor. Yani aya çiçeği olmuş zamanla ay çiçeği. Biz bugün Can Yücel'in yolundan gidip güne bakan diye söz edeceğiz ondan. Varsın güneşten başkasını görmesin, varsın gözlerini karşılıksız aşkından alamasın, farkımıza bile varamasın. Biz başımızı ona çeviriyoruz bugün. Yazın sıcaklığını, çocukluğumuzu hatırlatan, sarı tekerinin içinde çekirdekleriyle birlikte taze kokular ve bereket taşıyan, var olduğu toprağa neşe katan, bakana umut aşılayan, hem bilimde hem sanatta yeri ayrı olan güne bakan da gözümüz ve kulağımız.

0: Yeryüzünün Hikayesi.
1: Sonradan sararıp gelişecek, serpilip güzelleşecek çiçeğimizin hikayesi küçük siyah tohumlarıyla Amerika kıtasında başlar. Yaklaşık 5000 yıl önce tek kömeçli, yani tek çiçek başı olan iri günebakanların, özellikle Batı Amerika yerlilerinin en temel besin kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Bu dönemde bitkinin çekirdekleri öğütülüp un yapılır ya da tazeyken çiçekli kısmı sebze olarak tüketilir. Parlak renklerdeki vücut boyaları, kumaş ve çömlekleriyle bilinen yerliler, günebakan çiçeğinin kabuğundan kırmızı ve pembe, çiçeklerinden sarı, yapraklarındansa yeşil boya elde ederler. Lifli yapıdaki yapraklarını ve saplarını dokumacılıkta, sepet örmede kullanırlar. Halk tıbbında da yeri vardır güneşin çiçeğinin. Yaralanmalarda, yılan ve böcek ısırıklarının tedavisinde günebakanlara başvurulur. Kültüre alınan günebakan tohumları ilk ticaret yolları üzerinden Meksika'ya ulaşır. Arkeolojik kayıtlar Aztek uygarlığında bu bitkinin güneşe tapınma törenlerinin bir parçası olduğunu gösteriyor. 1510'da İspanya'ya getirilen gösterişli çiçek başta süs bitkisi olarak yetiştirilir. Zamanla Avrupa'nın botanik bahçelerine dağılır ve doğa bilimcilerin ilgisine mazhar olur. Günebakanın özellikle hızla boy atıp büyümesi araştırmacıların ilgisini çeker. Yani günebakan sağlam adımlarla ilerler eski kıtada. Yine de tarımsal özelliğinin takdir edilmesi ve yağ için kullanılması 1700'lü yılları bulur.

0: başka bir yeryüzü.
1: Güne bakan da bütün bitkiler gibi sessiz mutlaka. Ama çarpıcı görüntüsüyle ben buradayım diye bağıran bir yanı da var. Onu hemen fark edenlerin başında Rus Çarı 1. Petro'yu ya da bilinen adıyla Çar Deli Petro'yu sayabiliriz. 20'li yaşlarında Almanya, Hollanda, İngiltere ve Viyana'da dolaşan, tekne yapımından tarıma birçok konuda bilgi ve fikir toplayan Çar, 1698'de Hollanda'dan aldığı güne bakan tohumlarını Moskova'ya gönderir. Rusya'da hemen kabul görür bu kocaman sarı çiçek. Rus köylüleri güne bakanların tuzlanmış ve kavrulmuş tohumlarını çitlemeye başlarlar. Hemen ardından da yağını çıkarmak için üretime geçerler. Ama bu küçük taneciklerin ticari potansiyelini keşfetmek için bir yüzyıl daha geçmesi gerekir. 1829'da Rusya'nın ilk yağ atölyesi kurulur. Bundan 100 yıl sonra 1930'larda ise güne bakanların verimini arttırmaya yönelik araştırmalar yoğunlaşır. 20. yüzyılın ortasında Ruslar 30 santimetre çapında çiçekleri olan, %50'ye varan bir verimle yağ elde edilebilen güne bakan çiçekleri yetiştirmeyi başarırlar. Bu arada duygusal olarak da iyice bağlanırlar bu güzel bitkiye ve çekirdeğine. Semeçki adını verdikleri çekirdeği milli çerez olarak kabul ederler. Hatta bu tutkunun heykelini bile dikerler. Çeboksarı'da çekirdek çitleten babuşka adıyla. Rusya, Çin, Amerika ve Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'de de güne bakan ya da ayçiçeği üretimi yaygın. Topraklarımıza 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Rumeli'den göçenler sayesinde giren güne bakanı başta Trakya ve Marmara olmak üzere

ülkenin birçok bölgesinde görebiliyoruz. Dinlediniz. Amerika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya çok yollar, nice yıllar aşmış ışığın ve sıcağın çiçeği. Tam da bu minvalde William Blake'in dizelerine kadar ulaşmış. Ah, zaman yorgunu güne bakan, güneşin adımlarını sayıyorsun. Gezginlerin yolu bitirdiği yerde o güzelim altın ülkesini arıyorsun.

0: Şimdi biraz da lavanta bahçesine uzanalım. Mordan eflatuna, liladan maviye bir renk paletinde bu şifalı bitkinin geçmişine yakından bakalım.
1: Yeryüzüyle buluşma.
0: Lavanta mor zarafet. İster keten çıkınlarda dursun, ister parfüm şişelerinde saklansın, ister ucu görünmeyen tarlalarda sergilesin güzelliğini, baş döndürsün, ister masal gibi anlatılsın, fark etmez. O hep arıları ve kelebekleri çektiği gibi çekecek insanları kendine bütün albenisiyle. Geçmişten bugüne adı temizlik, arınma, güzellik ve sükunetle anılan bu değerli bitkiyi hep yakınımızda tutmuşuz. Banyomuzun köpüğünde, yudumladığımız çayda, yaktığımız tütsüde, duvarımızdaki resimde ya da bahçemizin bir köşesinde o var. Botanikçiler gövdesinin uzunluğu yarım metreye ulaşan, üzerinde yıldız şeklinde tüyleri olan, hoş kokulu, çok yıllık çalı formunda bir bitki olarak tanımlasa da bu kuru tanıma sığmıyor lavanta. O efsanelere, mitolojiye yakışıyor. Lavanta Yunan mitolojisinde dağların ve ormanların tanrıçası Artemis'in çiçeği. Efsaneye göre bu mor güzellikle doğan Artemis, lavanta çiçeğini, yaprağını ya da yağını vücuduna sürerek her daim misler gibi kokar. Denizli Hierapolis Tiyatrosu'ndaki bir kabartmada tam da bu sahne betimlenir. Genç kızlar ellerinde lavanta çiçekleriyle izler Artemis'in doğumunu. Peki nasıl yükselmiş lavanta gerçek dünyada? Nasıl yayılmış ve rengini, kokusunu, şifasını dağıtmış dört yana? Lavanta 3000 yıl önce eski Mısır'da kültüre alınır. Mısırlılar bitkiyi yatıştırıcı ve iyileştirici merhemlerde, parfüm olarak ve mumyalamada kullanırlar. Eski Roma'da ise askerler yaralarına pansuman yaparlar onunla. Akdeniz'in denizci halkı Finikeliler ise İngilizleri çok sevecekleri lavantayla tanıştırırlar. İngiltere'de kraliyet yemekleri için kurulan sofralar lavantayla süslenir. Kraliçe 1. Elizabeth baş ağrılarının çaresini lavantada arar. Avrupalılar salgın hastalıklarla da lavanta yardımıyla savaşırlar. Orta Çağ'da ve Rönesans boyunca vebadan korunmak için binaların zeminlerinin lavantayla kaplandığı anlatılır. Fransa'da kekik, adaçayı, biberiye ve lavanta katılmış sirkeden medet umulur. Londra'da ise bileklere bağlanır lavanta, hastalığı taşıyan parazitleri uzak tutsun diye. 18. yüzyılda Fransa'da tıbbi tedavilerde öne çıkar bitkimiz. Yetiştirilmesi teşvik edilir. Aynı yüzyılda İtalyan parfümcü Giovanni Maria Farina ilk kolonyayı üretir. Hoş lavanta suyu adıyla. Osmanlı Sarayı'na gelirsek, Hürrem Sultan'ın hayatında Erguvan'la birlikte lavanta da önemli yer tutar. Bitkinin cilt onarıcı ve stres giderici etkilerini bilen Osmanlı kadınları hamam kültürünün ayrılmaz parçası haline getirirler mor mucizeyi. Dekoratif amaçla parfümeri ve kozmetik alanında tıpta kullanıldı ve kullanılıyor lavanta. Lavanta tıbbın ve bakımın bitkisiyken güne bakan başka bir özelliğiyle çıkar öne. Matematik zekasıyla.
1: Bu her şey...

0: şeyi değiştirir.
1: Güne bakanın birçok alanda olduğu gibi matematikteki bilgeliğine de şapka çıkartıyoruz. Şaşmaz sayı dizileri, mühendislere yol gösteren açılar, kusursuz oranlar ondan soruluyor. İspatı, çekirdekleri olgunlaşmaya başlamış çiçekte. Güne bakanın kömeç denen, güneşe benzeyen o albenili çiçek başları tüpsü çiçekçiklerden oluşur. Sarı taç yaprakları olan bir çiçek çanağında toplanan bu çiçekçiklere floret diyoruz. Ortada daha sonra çekirdeklere dönüşecek olan çiçekçikler dolaşık, kesişen sarmallar halindedir. Bu yapı matematikte Fibonacci sarmalı diye anılır. Fibonacci sarmalı derken her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisinden söz ediyoruz. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 şeklinde giden bir diziden. Altın orana uygun olarak 137 derecelik açıyla sıralanır tohumlar. Bu diziliş tohumların aynı boyda olmasını, merkezde sıkışmamasını sağlar. Kenarlarda alan kaybını önler. Güne bakan çiçeğinin bu hayranlık uyandırıcı matematiği güneş enerji santralleri için mühendislere esin kaynağı olur. Bu santrallerde de aynalar hareket edebilecek biçimde Fibonacci kuralına göre dizilir. Böylece güneş ışınlarının merkezde yer alan elektrik üretim kulesine yönlendirilmesi kolaylaşır, gölge oluşması engellenir ve panellerden en üst düzeyde verim alınır. Aslında tüm bu bilgeliğin kaynağı güne bakanın güneşe duyduğu kocaman karşılıksız aşk. Bu aşk yüzünden sonunda kurusa kavrulsa da onunla var oluyor ve ilham veriyor güzel çiçek. Güne bakan aynı zamanda akıllı. Bu kadar özel olunca da elbette mitolojide ve sanatta yeri ayrı. Helianthus türü bir çiçek olan güne bakan, Yunan mitolojisinde güneşin efendisi olarak kabul edilen Helios'la ilişkilendirilir. Bu kültürde kul köle olmayı temsil eder güne bakan. Söylenceye göre akşam vakti deniz kıyısında yürüyen Helios'un kulağına bir şarkının büyülü melodisi çalınır. Helios şarkıyı dinler ve sesin sahibinin peşine düşer. Karşısına görülmedik güzellikteki su perisi Kliti çıkar. Peri izlendiğinden habersiz yeni bir şarkıya başlarken Helios ona yaklaşır ve sözleriyle onu etkisi altına alır. Her gün güneşle birlikte buluşur aşıklar. Ama bir gün Helios yalnız bırakır güzel sevgilisini. Beklemekten bitkin düşen Kliti'nin haline üzülen deniz perisi Tethys de onu güne bakana dönüştürür. O gün bugündür. Gözü güneşten başkasını görmez bu güzel çiçeğin. Batı sanatında güne bakan ya da ay çiçeği, sadakatin, neşenin, yaşama gücünün, adanmışlığın simgesi. Özellikle resimde sıkça kullanılmış. En bilinen örneklerse Van Gogh'a ait olanlar. Van Gogh, 1880'lerin sonlarında göz kamaştırıcı ay çiçeği resimleri yapmaya başlar. Ay çiçekleri sıklıkla dönüp çalıştığı ve en sevdiği temalardan biri olur. Monet'in niliferleri sahiplendiği gibi sahiplendiği bu güzelliklerden biliyorsun, şakayık çiçeği Janin'indir. Hatmi çiçeği Costa aittir. Ay çiçeği de galiba biraz benim diye bahseder Van Gogh, kardeşi Theo'ya yazdığı bir mektubunda. Olarak ne çok şey var doğası gereği bitki haliyle güneşe dönebilen güne bakandan öğreneceğimiz. Gölgelerde bunaldıkça hatırlayalım onun neşesini ve kavrulsa da vazgeçmediği inadını. Rengiyle ve kokusuyla bedenimizi ve ruhumuzu arındıran lavantadan da öğreniyoruz dersimizi. Çorak toprağın ortasında susuz da olsak temiz kalmak, şifamızı cömertçe sunmak gerektiğini. Belki varoluşlarıyla bize söyledikleri de ortak.

yaklaştırıyor Günebakan ve Lavanta'yı. Geldikleri farklı ailelere ve tezat renklerine rağmen. Biraz da bu yüzden onları bir araya getirdik. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İribol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün işletmeler açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Yatırım yapmak, üretim kapasitesini artırmak, Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmek, dijital dönüşümü hayata geçirmek ve ihracatta uluslararası pazarlara açılmak isteyen firmalar için devlet teşvikleri nasıl fırsatlar sunuyor? Bugün gündemimizde bu konular var. Elbette vergi avantajları, yatırım teşvik belgeleri, Ticaret Bakanlığı destekleri, KOSGEB ve TÜBİTAK programları, Tekmer ve Teknopark ekosistemi ile finansmana erişimi kolaylaştıran destek mekanizmaları doğru planlandığında işletmelerin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlıyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki birçok işletme kendisine uygun teşviklerden maalesef haberdar olmadığı gibi başvuru süreçlerini doğru yönetemediği için önemli fırsatları da kaçırabiliyor. Bugünkü programımızda devlet teşviklerinin nasıl çalıştığını, hangi kurumlara hangi alanlarda destek verildiğini, işletmelerin bu süreçlerde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlaşılır, kolay ve uygulamaya dönük bakış açısıyla değerlendireceğiz. Çok değerli konuğumuz bugün bizimle birlikte Türk Hava Kurumu Orion Tekmer Yöneticisi ve KK Grup Danışmanlığı Kurucu Ortağı Sayın Ozan Koşar. Sayın Koşar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gonca Hanım, çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın Koşar, şimdi bugün devlet teşvikleri denildiğinde birçok kişinin aklına doğrudan hibe geliyor. Oysa teşvik sistemi bununla birlikte çok geniş bir ekosisteme sahip. İsterseniz en temel soruyla başlayalım. Devlet teşvikleri dediğimizde nelerden bahsediyoruz? Bu ekosistemi bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki Gonca Hanım. Herkese merhabalar diyorum değerli dinleyiciler. Ben Ozan Koşar. Şimdi devlet destekleri aslında birçok farklı yönde

0: Devlet desteklerine bakmak lazım. Devletimiz tek tip bir teşvik vermiyor. Hibe programları bunlardan bir tanesi oluyor. Efendime söyleyeyim, kredi destek programları bunlardan bir tanesi oluyor. Yine yatırım teşvik belge sistemiyle devlet alacağından vazgeçiyor. Alacağından vazgeçerek ilerleme yöntemiyle bir teşvik veriliyor. Bunun yanı sıra da Tekmer ekosistemi, Teknokent ekosistemi, bunların daha kapsayıcı olanı Arge ekosistemini düşünecek olursak bir de Arge ekosistemine bir teşvik mekanizması var. Bunların tümünü bir arada değerlendirmek gerekiyor. Her birini ayrı ayrı da ele almak lazım. Zaten bugün bu yayında da her birini ayrı ayrı ele alacağız. Sorunuza cevap olarak da şunu özetlemek gerekirse devlet tek tip destek vermiyor. Alacağından vazgeçme yöntemiyle, hibe yöntemiyle, düşük faizli kredi yöntemiyle veya sıfır faizli kredi yöntemiyle ve dördüncü olarak da Tekmer, Arge ekosistemi, Teknokent ekosistemi vasıtasıyla teşvik veriyor diyebilirim.
1: Peki Ozan Bey, konuşmanızda bazı teşviklerde devlet alacağından vazgeçiyor ifadesini kullandınız. Burayı bir örnekle açıklayabilir misiniz? Bu ne anlama geliyor?
0: Tabii ki, yani buradaki sistem şu şekilde işliyor. Biz bir firma olarak devlete diyoruz ki ben şuraya şu kadar yatırım yapacağım, fabrika kuracağım, arsam var üzerine işte 50 milyon TL harcayacağım, fabrika kuracağım.

0: İçerisine 40 milyon TL harcayacağım, makine alacağım. Yine içerisine 20 milyon TL'lik bir yazılım ekleyeceğim. Ardından da 50 tane personel alacağım diye önden bir vaatte bulunuyoruz. Bu bulunduğumuz vaatlerin neticesinde de devlet diyor ki tamam, ben senin projeni, yatırımını kabul ettim. Bunun karşılığında da ben senden KDV almayacağım, katma değer vergisi almayacağım. Yine makine teçhizat alırken yurt dışından alıyorsanız gümrük vergisi almayacağım. Bunun yanı sıra 50 tane personel aldınız, yatırımını tamamlamanızı akabinde bu personellerden SGK indirimi yapacağım, işveren listesine almayacağım. Bununla birlikte yine kurumlar vergisinde, örnek veriyorum, yine yatırımın yerine göre değişmekle birlikte %40 indirim yapacağım, %30 indirim yapacağım gibi devlet alacağından vazgeçme yöntemiyle firmalara teşvik veriyor. Bu sistemin adına da yatırım teşvik belgesi sistemi deniyor aslında. Yatırım teşvik belgesinde firmalar alırken önden yapacağı yatırımlarını devlete taahhüt etmiş oluyor. Devlet de bu taahhütleri yerine getirip getirmediğine bakarak hem uygulama esnasında hem de yatırım tamamlandıktan sonra ikiye bölüyor teşviği. Bu şekilde firmalara vermiş oluyor.
1: Bugün baktığımızda bu yatırım teşvik belgeleri ve bazı teşvikler devletin alacağından vazgeçiyor kısmı gerçekten çok kolaylaştırıcı ve girişimciler için yatırım anlamında büyük fırsatlar sağlıyor. Buradan eminim ki birçok şirket sahibi, girişimci de bunu duyduğu zaman çok memnun kalacaktır diye tahmin ediyorum. Peki gelelim bunları biraz adım adım ilerlemek gerekirse. Tabii günümüzde dijital dönüşüm çok hızlı yaygınlaşıyor ve bütün sektörlerde artık dijital dönüşüm etle tırnak ilişkisi şeklinde ifade edebiliriz bunu. Bugün Tekmer ve Teknokentler, Türkiye'nin her yerinde Teknokentleri artık görebiliyoruz. Nasıl avantajlar sağlıyor? Biz bunu nasıl değerlendirmeliyiz?
0: Yine bu sistem de aslında devlet alacağından vazgeçme yöntemiyle ilerliyor Tekmer ve Teknokent'te. Durum nasıl oluyor? Teknokentler 4691 sayılı kanuna bağlı. Direkt Cumhurbaşkanımızın imzasıyla özel bir Teknokent bölgesi ilan ediliyor. Bu bölgede yer alan firmalar Ar-Ge faaliyetlerini burada yürütmek şartıyla ve yine burada personellerini konumlamak şartıyla orada konumladıkları personeller üzerinden sigorta indirimleri ve stopaj vergisi indirimleri almaya hak kazanıyorlar. Bunun yanı sıra da yeni bir yapı aslında, teknokentlere göre yeni bir yapı olan tekmerler var. Tekmerlerde 5746 sayılı kanuna göre teşvik veren bir mekanizma. Yine burada da aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla olmuyor. Bu KOSGEB veriyor bu yetkiyi. KOSGEB'in belirlediği yetkiler çerçevesinde tekmerler, tekmerde yer alan firmalara SGK ve stopaj vergisinde indirim ve bunun yanı sıra kurumlar vergisinde çifte indirim yapma hakkı. Yine bunun yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için gerekli makinelerin alınması için KDV indirimi, bunun yanı sıra gümrük vergisi indirimi gibi indirimler alarak teşviklerden yararlanmış oluyor. Ar-Ge ekosistemine bu şekilde destek vermiş oluyor. Yine alacağından vazgeçme yöntemiyle yapmış oluyor. Doğrudan hibe yöntemi burada geçerli değil. Yani az önce bahsettiğimiz yatırım teşvik belgesi sisteminin Ar-Ge boyutu da Tekmer ve Teknokentler diyebiliriz Gonca Hanım.
1: Peki bir girişimci açısından baktığımızda Tekmer veya Teknokent şeklinde başvuru düzeyinde bir temel farklılıklar var mı?
0: Temel farklılıklar var. İkisini şöyle bir karşılaştıralım dilerseniz ancak o şekilde anlayabiliriz. En temeli şu, birbirinden kanun farkı var. Yani Teknokentler 4691 sayılı kanuna göre, Tekmerler'de 5746 sayılı kanuna göre teşvik veren bir mekanizma. 4691 sayılı kanunda neler oluyor? Bir firma ben Ar-Ge projesi yapacağım diye bu bölgenin yöneticisi olan şirkete başvuru yapıyor. Bu yönetici şirket başvuruyu değerlendiriyor. Onaylanması durumunda Teknokent'te yer almaya hak kazanan firma, Teknokent'te yer aldığı personellerin SGK'sından, SGK işveren listesinden %50 indirim alıyor. Bunun yanı sıra da stopaj vergisinden %100 istisna oluyor. Bu çok kıymetli bir teşvik oluyor. Yani firmalarımızın Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken Ar-Ge'ye ciddi bir maliyet harcandığı için devlette bir personelin işverene maliyetini kısarak destek olmak istiyor diyelim. Bu sebeple böyle bir mekanizma üretmişler. 4691 sayılı kanunda yine KDV istisnası var ama bu sadece yazılım şirketlerini kapsıyor. Yani bir

0: yazılım şirketi yazılım projesiyle başvuru yaptı Teknokent'e ve yazılım projesi onaylandı ve bitirildi. Bitirildikten sonra yapılan satışlarla alakalı bir katma değer vergisi istisnası sağlanmış oluyor. Bunun yanı sıra yine Teknokent'te tamamlanmış bir projenin satışında da sıfır kurumlar vergisi avantajı olması tabii firmalarımızı cezbediyor diyebilirim. Fakat bunun yönetilmesi biraz zor. Yani seri imalata geçmesi, mesela o yazılımın bir seri imalata geçmesi, seri üretime geçmesi ya da işte ürünün seri üretime geçmesi, yazılım çok doğru bir ifade olmadı ama sürekli olarak satılması diyelim, Teknokent'te risk oluşturabiliyor. Bu yüzden de alternatif olarak biz Tekmerleri de öneriyoruz. Tekmerler'de 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kanunu'nun altında yer alan bir mekanizma diyebilirim. Şimdi Tekmerler'de gider odaklı oluyor aslında. Şimdi az önce anlattığımız Teknokent'te farkındaysanız fatura kestiğinizde istisna oluyor. Proje geliştirme safhasında bir istisna oluyor dedik. Proje geliştirme safhasında verilen istisnalar zaten devletin alacağından vazgeçme yönteminin bir tezahürü. Ama sonrasındaki verilen istisnalarda 4691 sayılı kanuna özel bir teşvikti. Şimdi 5746 yani 5746 sayılı kanunda neler oluyor? Kısaca ondan da şöyle bahsedeyim. Yine firma orada geliştirdiği projelerde, yani Tekmer'de geliştirdiği projelerde çalıştırdığı personel başına stopaj vergisinde lisans mezunlarında %80, yüksek lisansta %90, doktora da %95 olarak stopaj vergisinde indirim hakkı kazanıyor. Bunun yanı sıra da SGK işveren hissesinde %50 indirim, yine Teknokent'le aynı. Fakat burada proje tamamlama belgesi alındıktan sonra toplam Ar-Ge harcaması firmanın ne kadarsa onu ikinci kez indirim konusu yapması, bir sonraki yıl amortismana bağlı şekilde ikinci yıl indirim konusu yapması en büyük avantajı firmanın. Yani kurumlar vergisinde o yaptığı Ar-Ge giderini iki defa göstermiş oluyor. Bu da firmaya çok ciddi avantaj sağlatıyor. Burada önemli olan konu proje tamamlama belgesinin alınması. Ama teknokentlerden farkı nedir diye soracak olursak, teknokentlerde proje tamamlama belgesi alamazsak o sürede çalışılan personellerin giderleri de hiçbir zaman kurumlar vergisinde indirim konusu olmuyor. Bu yüzden gelir odaklı bir yer diyoruz biz teknokentlere. Tekmerler'de her zaman gider odaklıdır. O personel hangi ay çalıştıysa o ay indirimini alır diyebilirim.
1: Evet, şimdi Ozan Bey, bugün bakıldığında işletmeler için en büyük maliyet kalemleri tabii ki personel maliyeti. Yani işçilik maliyetleri ciddi bir tutar oluşturmuş oluyor. Peki burada Ar-Ge personeli açısından baktığımızda ne gibi fırsatlar öne çıkıyor? Örneğin uzaktan çalışma imkanı gibi, az önce bahsettiğiniz avantajlar gibi. Bunu bir tık daha açabilir miyiz
0: tabii
1: acaba?
0: Şu şekilde açalım dilerseniz. Şimdi bir Ar-Ge firması genelde son zamanlarda da revaçta ve sektör oraya gittiği için yazılım örneğinden gidelim. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firma Ar-Ge projesi varsa bir kere maliyeti çok yüksektir. Çünkü yazılımcıların maaşları oldukça yüksek. Bu sebeple yatırımcılara verilen SGK indirimleri zaten maliyetten düşürmek için. Fakat son zamanlardaki çalışan profili de çok değişti. Yani kimse gidip bir ofiste açıp bilgisayarını verilen işi yapmak istemiyor. Çünkü aynı işi evde de yapabiliyor.

0: Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri olan demir ve demir dışı sektörü de Ege bölgesi özelinde stratejik bir konuma sahip. Burada dikkat çekici unsur neydi dersek, Avrupa Birliği'nin yeni kota sistemi, ticaret önlemlerinin sektör açısından riskleri ele alındı. Bunun yanında da sınırda karbon düzenlemesini önümüzdeki günlerde daha fazla dinleyeceğimiz bir sektör gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bizim bölgemiz özelinde baktığınızda zeytinyağı stratejik bir sektör. Bu sektör özelinde de politikaların düzenlenmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi. Tabii ki 12. grup olarak da baktığımızda deri sektörümüz vardı. Deri sektörü özelinde de rekabeti arttırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi vurgulandı. Ve bu konuda Halil Gündoğdu, birlik başkanı, özellikle döviz dönüşüm desteğinin arttırılmasını, halen %3 olarak uygulanan bu desteğin %10'a çıkarılmasını talep etti diyebiliriz. İlk hatlarıyla aktarabileceklerimiz bunlar. Biraz uzun oldu.
1: Ama sektör sektör öğrendik biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Sorunların hızla giderildiği, ihracatın daha da arttığı günler, vakitler diliyoruz. Sağ olun Seda Gök.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Gazeteci Seda Gök telefonla katıldı yayınımıza. Sevgili dinleyiciler, enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam birazdan stüdyomuzda olacak.

0: Saatimiz 17.47 sevgili dinleyiciler. Barış Sağlam stüdyomuzda. Barış Sağlam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum efendim.
0: Kolay gelsin. Enerji meselesi üzerine çalışınca son dönem işte o kadar kolay geçmiyor. Çünkü haberler birbirini kovalıyor. Özellikle evet. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bölgelerde, farklı bölgelerde yaşanan çatışmalar, savaşlar dünyada enerji arzını da hareketlendirdi. Ya da tam tersine kapanan boğazlar, ablukalar bu konudaki sıkıntıları artırdı. Bir yandan da televizyonu açtım, son durum nedir diye Trump'ın açıklamaları
1: bitmiyor.
0: Boğazını biz kontrol edeceğiz, abluka ve şu kadar para alacağız açıklamaları geliyor. Son durum nedir Hürmüz ablukasının geri dönmesiyle?
1: Yani Hürmüz'ün böyle bir süreci, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ön anlaşmanın gerçek bir anlaşma metnine dönüşmeyeceğini şu an için anlaşılmasının ardından ve karşılıklı saldırıların ve İran'ın da Körfez ülkelerine karşılık olarak saldırmasının ardından yine ilk olarak Hürmüz Boğazı kapandı ve petrol ihracatları, var olan petrol ihracatları yaklaşık %50 seviyelerine ulaşmaya çalışıyordu. Bu tekrar kapandı. Bununla birlikte bu bir hareketlilik sağladı. Petrol fiyatlarında anında bir ilk açıklamaların ardından anında bir yükseliş gerçekleşmişti. Ama şimdi bir de buna Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus yönetimine karşı, petrol gelirlerine karşı yeni yaptırımlar uygulanacağına dair beklentiler de bunu hızlandırdı ve 85'leri zorlayarak 87'lere kadar neredeyse yükseldi ve şimdi biraz geri çekildi. Bu ileriki dönemde petrol fiyatlarının beklediğimiz gibi hareketli olmaya devam edeceğini ama beklentilerimizin ötesinde bir yükseklikte hareket olabileceğini gösteriyor bize. Yine de Hürmüz Boğazı'da dar boğaz devam edecek piyasada, arzı kısıtlayarak fiyatların ne yazık ki yükselmesine neden olacak. Ama bununla birlikte ABD'nin neler yapacağı ve ne gibi yaptırımlar uygulayacağı da netleştikçe fiyatların biraz daha kendini toparlamasına süre var. Ama en önemli şey şu ara ileriye dönük Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatmasıyla neler olacağını öngörmekte yatıyor. Çünkü bunun biraz daha süreceği, ön anlaşmaya rağmen böyle bir saldırı gerçekleştiyse tekrar bir ön anlaşmayla Hürmüz Boğazı'nın en azından petrol geçişleri için güvenliğinin sağlanabileceği fikri çok da gerçekçi gelmemeye başlayacak. Bu dünya piyasalarını etkileyecek. Tam da bu noktada belki Türkiye bölge ülkelerinin Avrupa, özellikle Avrupa'ya, Akdeniz'e açılmasında önemli bir rol almasını bekleyebiliriz. Eski projeler, mesela Irak'la Türkiye arasındaki doğrudan bağlantı Ceyhan'a aktarılması, Basra'dan bir petrol hattının, yine Katar'dan bir LNG hattının, tabii Ürdün'ün de bunun için razı edilmesi, Suudi Arabistan'da razı edilmesi gerekiyor.

0: insanları razı edilmesinin ardından belki böyle bir boru hattının da artık anlam kazandığını düşünebiliriz. Çünkü sadece doğrudan piyasalara ulaşmak konusunda değil, aynı zamanda iki tane önemli boğaz, Hürmüz ve Babil Mendebin, bypass edilerek Türkiye üzerinden güvenlikli bir bölgeden, Doğu Akdeniz'den Avrupa pazarına doğrudan ulaşımın artık daha mantıklı hale gelebileceğini bekleriz. Ama her halükarda bunun için biraz daha süre var, neler olacağını görmemiz gerekiyor.
1: Ülkelerin bir sıcak çatışmaları var, bir de aslında görmediğimiz çatışmaları var. Hani Türkiye'nin yeniden merkez olabilmesi ya da yeni boru hatları döşenmesi konusunda İsrail'den, Avrupa Birliği'nden, oralardan açıklamalarda herhalde dikkat çekiyor. Yunanistan'ın durumu, Rum gezine.
0: Evet. Yani artık Avrupa Birliği'nin daha önce belki de finansman sağlamaktan kaçınacağı boru hatlarını artık bu gelişmelerden sonra rahat bir şekilde finansman sağlayabileceğini de düşünebiliriz. Ama bunlar için ilk adımlar atılabilir. Karşılıklı görüşmeler daha ciddi bir boyuta gelebilir. Ama Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın ne kadar süreceği bunda kritik önem sağlayacak. Ama her halükarda artık bundan sonra Körfez ülkelerinin bir alternatif ihracat hattı arayışları gerçekten hız kazanacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu arada değinmişken onu biraz daha açalım. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatından söz edelim. Çünkü Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor dedik. Tam da yaptırımlar öncesinde rekorlar kırılmış.
0: Evet, şimdi özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği ciddi şekilde Ruslardan doğrudan doğalgaz boru hatlarıyla alımını son derece sınırlandı.
1: Amerika'dan çok daha pahalı almaya başladı. Amerika kazanmıştı o konuda.
0: Aynen, o müddette alternatifsiz kalan bu arz yolları için LNG gemileriyle artışlı, yani çok yüksek artışlara varan bir miktarda LNG alıyordu Amerika Birleşik Devletleri'nden, ama diğer ülkelerden de buna Körfez'deki Katar da dahildi. Şimdi hem orası kapandı, hem de Rusya kapanınca büyük bir sıkıntı yaşanmaya başlandı ve LNG alımlarında artık Rusya'dan da gelse, bu bilinse de alışlarda artış oldu. Çünkü karardan dönemediler.
1: Depolamaları gerekiyor.
0: Depolamaları gerekiyor. Kış öncesi bir zaman dilimi ve bu biraz daha artacaktır. Neden? Şimdi birincisi, Rusya gibi ana sağlayıcıdan ucuz doğalgaz alımı neredeyse Avrupa'nın büyük ekonomileri için kapandı. Buna Fransa ve Almanya, Belçika gibi ülkeler, Hollanda gibi ülkeler, Hollanda'nın alımı azdı ama temel ekonomik bakımı açısından düştü. Bunun yerine kapatabilecek Körfez vardı, Körfez ülkelerinden gelen. Hürmüz krizi ortaya çıktı. Hürmüz kriziyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden de ucuz fiyata almıyorlardı. Ama her halükarda şu anda ellerine geçirebildikleri tüm kaynaklara ihtiyaçları var. Bunun için Avrupa Birliği'nin zaten en büyük problemlerinden biri olan ham madde erişimi ve bununla birlikte enerji ham maddelerine erişimi gittikçe zorlaşmış bir durumda ve bu açıyı kapatabilmek için daha önce ne yazık ki tükürdüklerini yalıyorlar diyebiliriz.
1: Gelelim Türkiye'ye. Evet. Türkiye'nin durumu nedir? Özellikle doğalgaz altyapısını güçlendirme çalışmaları var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da açıklamaları olmuştu. Neydi o açıklamalar? Biz kışa nasıl hazırlanıyoruz bu olan biten karşısında?
0: Türkiye'nin durumu yani diğer ülkelerle kıyaslanamayacak durumda. Neden? Çünkü Türkiye'nin doğrudan Rusya'dan çok büyük alımları var. Bununla birlikte Azerbaycan'dan gelen doğrudan
1: ABD
0: hatları.
1: ABD ile anlaşmada yapılmıştı.
0: ABD ve dünyanın birçok LNG satan ülkesiyle ve firmalarıyla uzun dönemli, 10 yıllara varan çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu da vardı. Zaten alımlar devam ediyordu. Ama her zaman Türkiye'nin bir de İran'la süre gelen bir alımı var. Türkmenistan'la bir swap anlaşması, yani İran üzerinden enerji alımı anlaşması var. Tüm bunlar Türkiye'nin elini rahatlatan şeylerdi. Türkiye bir de şu anda LNG kapasitesini, özellikle depolama kapasitesini artırmak için yüzer depolama ve gaz sahalarının artışına ilişkin çeşitli girişimlerde bulundu ve şu anda Marmara Ereğlisi'ndeki kapasitesini artırmaya çalışıyor. 255 bin metreküp olan kapasiteyi 415 bin metreküpe çıkaracak. Bu daha fazla depolama alanı ve daha fazla

0: fazla piyasaya ya da piyasaya demeyelim de BOTAŞ'ın altyapısına, dağıtım altyapısına daha fazla gaz sağlayabilecek olduğunu gösteriyor. Türkiye Avrupa ile kıyaslanmayacak, Çin'le kıyaslanmayacak derecede daha rahat bir konuma sahip, özellikle de LNG konusunda. İlerleyen dönemlerde daha da güzel haberler alacağımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'la da artacak olan hattın daha da fazla akış sağlayacak olmasıyla birlikte doğalgaz sektöründe bir rahatlama yaşayacak. Ama gelişmeler tamamına baktığımızda Türkiye'yi öne çıkarıyor.
1: Gelişmeler tamamına baktığımızda Türkiye'yi öne çıkarıyor ama bölge de o kadar öngörülemez bir hale geldi ki son durumlarda, bu ABD, İsrail, İran arasında yaşananlarda Çin'in tepkisi nasıl enerji meselesinde? Bu Hürmüz Boğazı hikayesi daha süreceğe de benziyor. Çünkü Trump'ın açıklamaları güvenilir de olmuyor. Bir gün barış diyor, ertesi evet. gün savaş diyor. İran karşılık veriyor doğal olarak ama evet. bu sefer Körfez ülkelerinin durumu ne olacak? Enerji açısından bölgeye baktığımızda kuş bakışı öngörde bulunabilir miyiz? Mümkün mü bu?
0: Çin'le ilgili mi?
1: Çin, İran, bütün bölge, Hürmüz.
0: Şimdi şöyle söyleyelim. İran'ın ve Körfez ülkelerinin en büyük müşterisi Çin'di.
1: Evet.
0: Özellikle İran'ın. Hatta İran'a olan yaptırımlar dolayısıyla iki ülke, başta Çin ve Hindistan olmak üzere, en büyük ihracat gelirleri, yani doğalgaz ve petrol ihracat gelirlerini bu iki ülkeden elde ediyordu. En önemlisi de Çin'di. Çin tüm bu noktalar boyunca savaşın sürdüğü durumlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran'a özellikle istihbarat desteği, dijital istihbarat desteği sağladı. Bunu biliyoruz. Bilmediğimiz başka silah yardımları da olduğu söylendi. Çin bu noktada İran'ı yalnız bırakmak istemese de doğrudan müdahale edecek bir avantaja sahip değil.
1: Zaten Amerika öyle Birleşik... bir yapısı da yok. Hiçbir yerde doğrudan müdahale değil de daha yumuşak, daha...
0: En azından diplomatik. Şu ana kadar hegemonyada belirli bir askeri gücü ve Amerika Birleşik evet. Devletleri'ni karşıya alabileceği bir altyapıya kavuşana kadar, özgüvene kavuşana kadar bu adımları atmıyor. Ama Çin çok büyük zarar gördü. Fakat Çin'in iki önemli kaynağı var. Birincisi sermayesi, ikincisi de daha doğrusu doğal kaynakları. Bu ikisi Çin'e yardım ediyor. Aynı zamanda Çin sermayesi dolayısıyla pahalı da olsa LNG alımlarını arttırdı. Buna karşılık Rusya'dan alacağı ve daha ilerleyen devrelerde yapılabilecek yeni alımlara karşı da anlaşmalar imzaladı. O yüzden Çin kan da kaybetse Avrupa gibi kaybetmiyor. Çin bölgeden etkileniyor. İran'a yaptırılan tüm şeyler Çin'e zarar veriyor. Ama her halükarda Avrupa ülkeleri gibi doğrudan kangren olmuyor bu konularda.
1: Evet, Rusya-Ukrayna savaşı da gözler önümüzdeyken, İran, ABD, İsrail arasında yaşananlardayken zaman zaman şiddetleniyor. Karşılıklı rafinerilerin bombalanmasına kadar varan drone füze saldırıları evet. da oluyor. Bakalım ne olacak, yaşayıp göreceğiz onların hepsini. Barış, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bugün son konuğumuzdu, stüdyo konuğumuzdu ve onunla hem Hürmüz ablukasını, hem petrol fiyatlarını, hem de bölgenin enerjideki durumunu konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın biz yine aynı saatte sizinle buluşacağız ve ekonomik alandaki gelişmeleri paylaşacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam ve yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: Reklamlar.
8: Gün ötesi.
9: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, demokrasi tarihimize kara bir leke yazmak amacıyla kurgulanan fakat halkın direnişi sonrası etkisiz hale getirilen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. yılındayız. O karanlık geceyi aydınlık yarınlara çeviren gazi ve şehitlerimizi şükranla anarak başlıyoruz programımıza. Yarın 15 Temmuz Milli Birlik Günü'ndeki anma programlarının ayrıntılarını programımız içerisinde paylaşacağımızı hatırlatalım ve günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde aktararak yol almayı sürdürelim.
8: Gün ötesinde son 24 saat.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına teşeronluk yapan bu ihanet çebesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Esani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır dedi. Hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor. MİT darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. ABD ordusu İran'a karşı ardarda 3. gece saldırılarına başladığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu.

0: Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulamaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktaracak. Büşra Topçu, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al-Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani'ye taziye dileklerini iletecek. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamid bin Halife Al-Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket öncesinde Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Said Asim Munir'i kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Devam edelim. Öte yandan AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Buna göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesi ilişkin maddeler de bulunuyor. Son olarak yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu süre zarfında ihanet şebekesiyle büyük bir mücadele verildi. Hainler tek tek yakalanarak adalet önüne çıkarıldı. Bugüne kadar FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.000 kişiye mahkumiyet kararı çıktı. Yargılamalarda en kritik dosyalardan olan 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. Darbecilerden 1634'üne ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sına müebbet hapis cezası verildi. 2870 kişi ise beraat etti. Bugün itibariyle cezaevlerinde bulunan FETÖ'cü sayısı 10.484. Mesleklerine göre en çok eski asker hükümlü, 106 general, 3027 albay ve alt rütbeli asker, 1406 öğretmen, 1037 polis ve emniyet müdürü, 153 hakim ve savcı hala cezaevinde. Bu zorlu süreçte 1,5 milyon üzerinde vatandaş da lekelenmeme hakkıyla hastasız ihbarlardan korundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel bir mesaj verdi. Mücadeleden taviz verilmeyeceğinin bir kez de altını çizdi. Gürlek, devletimize ihanet eden hiçbir yapı karanlıkta kalmayacak, hiçbir kripto unsur, hiçbir paravan, yapılanma adaletten kaçamayacak ifadelerini kullandı. Ankara gündeminden öne çıkan başlıkları aktardık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Büşra Topçu. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
0: Teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey, dün yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararların başkente nasıl yankılandığını dinleyerek başlayalım. Neler aktaracaksınız?
3: Diplomasiden ekonomiye kadar kritik başlıklar kabine gündemindeydi Mahpeyker Aksu. Toplantı tabii Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin sonrasına rastladı. Haliyle bu toplantıdan yansıyanlar kapsamlı olarak değerlendirildi. aralarında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da olduğu 32 devlet ve hükümet başkanının zirveye katılması alt çizilen noktalardan biriydi. Tabii liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkente ağırlandı. 2500'e aşkın yerli ve yabancı basın mensubunun zirveyi takip etmesi de önemli detaylardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdiklerini söyledi. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tespit edilmiştir vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinden bugün de yankısını bulan mesajlardan biriydi. Bunun yansımalarının önümüzdeki günlerde turizmde de görülmesi bekleniyor Mahpeker Aksu. Tabii Ankara artık gözünü diğer zirvelere çevirdi. Bu yıl 5-9 Ekim'de Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıldıktan sonra Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk dünyasından gelen liderlerle birlikte Ankara'da bir kutlama planlanıyor. 29-30 Ekim'de 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi gerçekleştirilecek. O zirvelerin de kusursuz geçmesi için şimdiden planlanmalara odaklanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü kabine toplantısında da bunlar değerlendirildi. Tabii NATO zirvesinin yankıları sadece liderler bazında değildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi medya merkezi olarak hala uluslararası basın ve sosyal medyanın dilinde. Aynı şekilde Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilere, Türk Yıldızları'ndan atlı birliklere kadar, hatta verilen hediyelere kadar diğer unsurlarda hala dünya gündeminde. Dünkü kabine toplantısında da tüm bu detaylar bir kez daha gözden geçirildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vurgusu bugün de gündemdeydi. Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu zirveye kara çalmak isteyenlere dikkat çekti. Yabancılaşma kötüdür. Kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür değerlendirmesini yapmıştı dünkü konuşmasında. İster kabul edin ister etmeyin, artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var vurgusu bugün de değerlendirilen konular arasındaydı. Tabii kabine toplantısında üretimin devamı, sanayinin rekabet gücünün korunması için de önemli kararlar alındı. Bu kararların yansımalarını bugün yapılan açıklamalarda da gördük. Sanayi kesiminin temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdi. Neydi o adımlar? Satır başlarıyla kısaca aktaralım. Yatırım taahhütlü avans kredi programının hem kapsamı hem bütçesi genişletiliyor Mahpeker Aksu. Kriterler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bu yeni uygulama için program bütçesi 750 milyar liraya çıkarılıyor. Programla 150 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketi daha imalat sanayisinin istifadesine sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak kendilerinin karşılayacağını açıkladı. Bu iki program sayesinde imalat sanayisi için toplamda 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünün açıldığını da belirtelim. Bu da dünden bugüne kabine toplantısına yansıyan önemli başlıklardan biriydi.
0: Evet Hakkı Bey, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. yılında bir diğer yandan kahraman şehitler anılırken diğer yandan da yeniden faaliyete geçme hazırlığında olan terör örgütüne karşı operasyonlar yürütülüyor. Yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgileri de paylaşabilir misiniz?
3: Evet, ihanetin üzerinden 10 yıl geçti Mahpeker Aksu ama hala hafızalarımızda çok canlı bir şekilde yaşananlar duruyor. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün giriştiği hain darbe girişiminde tankların önüne yatarak cesur bir duruş sergilemişti 253 şehit ve gazlar. Onları da bu vesileyle bir kez daha anmak isterim. Tabii darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede 720 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Terör örgütünün binlerce üyesi mahkum oldu. Pek çok kesime yönelik tabii bu çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara sızan on binlerce kişi

0: ihraç edildi. Kripto yapılanmalara karşı hala operasyonların devam ettiğini belirtelim. Ve bugün de bunların yansımalarını gördük. 119 ülkeden 2950 FETÖ'cünün iadesi istendi Mahfiyeker Aksu. Ki Amerika'ya kaç dosya gönderildi. Bugüne kadar artık sayısını neredeyse unuttuk. Taktik değiştiren hainler, paravan şirketler ve sosyal ağlar üzerinden güç kazanmaya çalışıyor. Bu tespitler yapıldı. Bunlara yönelik çalışmalar devam ediyor. İletişim Başkanlığı'nın bir açıklaması oldu. Terörle mücadelede dijital ortamda da çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Sadece bir ayda FETÖ ile iltisaklı 2702 hesaba erişim engeli getirilmiş durumda. Özellikle dünden itibaren örgütün hücre yapılarına ve yeniden canlanma çabalarına karşı en geniş kapsamlı operasyonlardan biri yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 973'ü bulmuş durumda. Bunlardan önemli bir kısmı da yakalandı. Örgütün tabii finansal ve operasyonel olarak yeniden canlanmaya çalıştığı en kritik merkezlerden biri İstanbul. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün son 12 aya ait bilançosu aslında tehlikenin boyutunu ve mücadelenin de büyüklüğünü gözler önüne seriyor diyebiliriz. Bu sürede terör örgütünün güncel yapılanma, finans ve hücre faaliyetlerine yönelik tam 609 operasyon düzenlenmiş. Mega kentteki bu operasyonlarda örgütün sinsi planları hem de şifre edildi hem de gözaltına alınan şüphelilerden 293'ü tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Tabii 10 yıllık süreçte sadece İstanbul özelinde baktığımızda 9626 operasyon gerçekleştirilmiş. 34.000'den fazla şüpheli yakalanmış. Bu rakamlar aslında devletin nefesinin hainlerin ensesinde olduğunun da en somut kanıtlarından biri olarak görülüyor. Tabii bu mücadele sadece yurt içiyle sınırlı değil. Mahfiyeker Aksu, Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün firari üst düzey yöneticilerini Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar adım adım izlemeye devam ediyor. Nokta operasyonlarla paketlenen çok sayıda firari örgüt üyesi oldu. Bunlar da tabii Türk adaletine teslim edilmiş durumda. Dijital mecralardan da bahsedelim. Çünkü özellikle o mecralarda kara propaganda ve algı operasyonları yine devletin yakın markajında. Son dönemde siber ekiplerin gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlar oldu. Algı operasyonlarını yöneten 21 firari örgüt mensubu. Bunun yanı sıra yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap yine deşifre edilmiş durumda. Finansal kaynaklar tabii son derece önemli. Özellikle Masa'nın yaptığı operasyonlar var Mahfiyeker Aksu. 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyası tamamlanmış ve 329.504 gerçek yetiştiren kişi hakkında analiz raporları düzenlenerek adli makamlara sunulmuş durumda. Özellikle bu yapılanmanın okullar, öğrenci yurtları, vakıflar, dernekler dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda yapılan önemli operasyonlar olduğunu belirtelim. Elbette benzer olayların yaşanmaması için tüm bu süreçlerden dersler çıkarılması, aynı mücadele hassasiyetinin korunması, ayrım yapılmadan da örgütün üzerine gidilmesi son derece önemli. Bu konuda da önemli çalışmalar olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İç siyasetin gündemine baktığımızda da CHP'deki gerginliğin devam ettiği görülüyor Hakkı Bey. Genel Merkez ve Özgür Özel tarafı arasında atılacak olası karşılıklı hamleler tartışılıyor. Neler yaşanıyor, neler oluyor diyelim ve son olarak da bu konudaki sizin değerlendirmelerinizi alalım.
0: Gerçekten CHP'deki süreç tam bir siyaset satrancına dönüştü Mahfiyeker Aksu. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel ve kendisine destek veren isimler hamle üstüne hamle yaparak güç merkezini kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Son hamle mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel ekibinden geldi. Özel'in kurmayları partiye çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptılar. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay yapılması için kongre üye tam sayısının 3'te 2'sinden fazlasını temsil eden noter onaylı 833 delege imzasını CHP Genel Merkezi'ne sunmuştu. O başvuru 17 Haziran'da gerçekleşti. Genel Merkez'de Yargıtay'ın tedbir kararını gerekçe göstererek o olağanüstü kurultay kararını almadı. Buna karşın Eylül ayından başlamak üzere olağan kurultay süreci başlatıldı. Tabii delege imzalarıyla yapılan başvuruya ilişkin o süreç doldu Mahfiyeker Aksu. Bu nedenle de işte çağrı heyeti başvurusu gerçekleştirildi. Aslında CHP'li kayyum heyeti görevli. Çağrı heyetinin farkı ne?

0: akla gelen sorulardan biri bu. Eğer mahkeme kararıyla çağrı heyet oluşturulması kararı alınırsa 3 kişilik bir heyet sadece kurultay yapmak üzere görev üstlenecekler. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamayacaklar, hiçbir istemde bulunamayacaklar. Genel merkezin yaptığı gibi görevden alma, atama gibi istemleri de yapamıyor çağrı heyeti. Dava dilekçesinde isimlerin daha sonra bildirileceği ifade edildi. 3 kurultay delegesinin görevlendirilmesi talep edildi. Tabii yapılan açıklama var. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına işaret ediliyor. Bir taraftan da safların artık netleşirken alternatif senaryoların başkentte de konuşulduğunu söyleyebiliriz. Eğer mahkeme süreçlerinden beklenen sonuçlar alınmazsa bu ay yeni parti geçiş sürecinin başlaması planlanıyor. Yani çağrı heyeti talebi de mahkemeden olumsuz yanıtlanırsa artık CHP'de bölünme ihtimali çok daha büyük ağırlık kazanacak diyebiliriz. Eğer bu süreç başlatılırsa en az 30 kişilik bir kurucular kurulu imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na bir kuruluş dilekçesi verilmesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. 20 Temmuz tarihi önemli bir dönemeç olabilir MHP'ye kararsa, çünkü adli tatil başlayacak. Yargıtay tedbir kararı konusunda yeni bir karar almazsa adli tatille birlikte artık mahkeme süreci sonbahara uzamış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta özellikle pek çok gelişmeye gebe diyebiliriz şimdiden.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Hakkı Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
3: Şoko Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoko
4: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Reklamlar.
6: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler.

devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar stüdyo konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar efendim, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında yorumlanmaya muhtaç, birbirinden farklı gibi görünse de özünde birbirine oldukça bağlı konu başlıkları var elimizde ve bugün sizinle değerlendireceğiz hocam. İlk olarak yarın 10. yılına ulaştığımız hain FETÖ darbe girişimiyle başlayalım. Başlarken de o karanlık geceyi birer meşale gibi aydınlatan, vatan ve demokrasi için bedenlerini toprağa düşüren canları, şehitleri rahmetle, saygıyla ve de şükranla analım istiyoruz. 10 yıl geriye dönüp baktığımızda hocam gözünüzün önüne hangi fotoğraflar geliyor?
2: Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ki gazilerimize de minnetlerimizi arz ediyoruz. Şimdi tabii tablo çok karmaşık ve karışık. Yani sinsice sızma planları, 40 yıllık bir program plan ve dış destekli plan program bunlar. Maalesef içinde hainlerin barındığı bir yapı haline gelmiş durumda. Paralel devlet yapılanması. Bu yapılanma tabii ki böyle soyut bir yapılanma da değil. Yani gerçekten fiziken kamuda çalışan bu FETÖ mensubu hainler hemen iş çıkışı başka mekanlarda, başka lokasyonlarda aynı işi yapabilecek şekilde teşkilatlar kurmuşlar. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan FETÖ grubu iş çıkışı gidiyorlar, başka yerlerde aynı işlemleri tekrar ediyorlar, yapıyorlar ve çalıştıkları kişi de hain bir kişi ve Amerika'da ikamet eden bir kişi. CIA, Mossad gibi bir takım istihbarat örgütleriyle de iç içeler. Şimdi sinsice sızmalar, 40 yıllık bir plan, sınavda soruları çalmalar, başkalarının haklarını gasp etmeler. Öyle bir gözleri bürünmüş ki ezoterik bir yapısı var. Yani gizli, yeni nesil terör örgütleri kapsamında değerlendiriliyor şu anda. Tabii bu hain kalkışma meselesinden şöyle bir şey çıkarım mümkün. Birkaç şey hesap edememişler. Yani benim aklımda kalan resim bu. Sorunuza istirahatla söylüyorum. Hesap edemedikleri şey bir tanesi milli irade. Yani zaten bu seneki 10. yıl temamız da oydu biliyorsunuz. Zafer bizim, irade bizim, zafer bizim. İrade de, zafer de millete ait. Milletin o tevazusunu tam anlayamamışlar. Yani kendi içinden çıktıkları milletin karakteristiğini analiz edememişler. Orada bir duvara tosladılar. İkincisi liderlik. Yani şapkasını alıp gidecek bir lider bekliyorlardı. Ama o lider bizim Sayın Cumhurbaşkanımız değildi. Orada da bir hesap hatası yapmışlar. Dolayısıyla dik duran bir liderlik var. Dik duran bir millet var. Ve bir şekilde bu hikayenin en önemli aktörlerinden bir tanesi olan Türk milleti göğsünü siper etti ve bu tankların önünde dimdik durdu. İşte bu hesap hatası onları şu anda bir kısmını kaçak olarak dışarıda görmemizi sağlıyor. Bir kısmının hapislerde olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Demek ki Türk milletine karşı yapılacak her türlü saldırı bir şekilde yine bu iradenin çelikleşmiş göğsüne çarpacaktır diye değerlendiriyorum. Ama bakınca teknik anlamda gerçekten terör örgütleri sınıfı içerisinde tanımlaması da çok zor bir yapı. Öyle kriptolar var ki ideolojik karakteristiği değiştirip bu kalemin gibi yani renkten renke giriyorlar. Bir bakıyorsunuz liberal oluyorlar, bir bakıyorsunuz sosyalist oluyorlar, solcu gömleği giyiyorlar. Bir bakıyorsunuz muhafazakar görünümler var, mütedeyyin gruplar var. Bir bakıyorsunuz çok koyu Atatürkçü

0: kisvesi altında çalışmana, yani dolayısıyla rengi tam görmek, tam tespit etmek mümkün olmuyor. Bir de buna şunu eklerseniz çok daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Yani yola çıktıklarında eğitim camiası gibi algılandı ki eğitim deyince akan sular duruyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla okullaşıyorlar, genç ufak çocukları devşirip kendi tezgahlarında yoğuruyorlar, yönlendiriyorlar, şekillendiriyorlar ve birer militan haline gelmesini sağlıyorlar. Bunların hepsini eğitim kisvesi altında yapıyorlar. En riskli de ikinci konu inanç istismarlığı. Yani o kadar çok mütedeyyin bir şekilsel görüntü var ki o görüntüye insanlar elbette ki çok da fazla ses çıkartamaz pozisyondalar. Bu dış bağlantı üçüncü konu. Dış bağlantı Mossad ya da işte CIA gibi istihbarat örgütleri çok büyük ihtimalle kendi çıkarlarını tevdi etmek için Türkiye üzerinde ya da bölgede bu örgütü kullanıyorlar ve parasal akışları, illegal para akışlarını elbette görüyorlar ama müsaade ediyorlar. Dolayısıyla büyük bir kaynak, büyük bir insan kaynağı, beşeri kaynak, finans kaynağı, lokasyon kaynağı ve safe haven dediğimiz güvenli alan oluşturma konusunda sonsuz imkan ve olanak sağlamışlar. Bu yapı şu anda 15 Temmuz'da baltayı taşa vurdu elbette. Bir şekilde bir daha Türkiye'de eylem yapamaz pozisyona geldi. Ama risk bitmedi. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Risk bitmedi, bitmeyecek gibi de gözüküyor. Bu tür yapılarla yaşamayı mı öğrenmek gerekiyor? Tam bilemiyoruz ama mücadele ve risk, hatta tehdit boyutuna yeniden gelebilecek bir takım oyunlar peşindeler. Mesela ne yapıyorlar? Yurt dışında dijital medya üzerinde ya da dijital platformlar üzerinde sosyal medyayı kullanarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. Etki ajanlığı yapıyorlar. İstihbarat örgütlerine veri aktarıyorlar yurt dışında özellikle. Ve Türk kamuoyunu farklı yönlere kanalize etmek için çalışmalar yapıyorlar. Bunu yaparken de öyle inandırıcı aktörler üzerinden yürüyorlar ki yine eskiye dönebiliriz diye bir takım çalışmalar içerisinde giriyorlar. Bu risk var, gelecekte de olacak gibi gözüküyor. Hükümetimiz bu konuda ciddi tedbirler aldı, hiçbir taviz vermiyor. Şimdiki boyut, mücadele boyutu, kripto ile mücadele boyutu. Kim olursanız olun, hangi postu giyerseniz giyin, mutlaka sizin özünüzde, içinizde o sakladığınız kripto kristali yakalıyorlar. Onun için mücadele gerçekten şu anda tam bir teknik mücadeleye dönüşmüş durumda.
1: Evet. Hocam, ülke olarak demokrasi tarihimizde çok fazla darbe ya da darbe girişimine tanık olduk tabii. Bu anlamda dünya üzerinde de çok fazla benzer olayların yaşandığını biliyoruz. 15 Temmuz'u diğer benzerlerinden ayıran özellikse halkın darbeye karşı gösterdiği direniş oldu. Siz de bunu belirttiniz. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar dünya demokrasi tarihine benzeri yaşanmamış bir destan olarak geçti. Genç yaşlı kadın erkek Türk milletinin bir araya gelip darbe girişimini püskürten bir destan yazmalarını nasıl yorumlamak mümkün sizce?
0: Şimdi bakın, o güne tekrar geri dönelim. Saat 9 itibariyle akşam 9'da bu hain kalkışmayı başlattılar. Onun sebepleri var tabii, niye bu kadar erken olduğu filan. Normal koşullarda aynı günün sabahı galiba 16 Temmuz sabah 3 gibi kalkışmaya başlayacaklar. Yani bunu planlamışlar, görmüşler. Şimdi bunlar tabii bazen tahmin edilebiliyordu. Yani biz de eski mesleğimiz gereği etrafımızda bunlardan bol miktarda vardı ve hareketleri çok şüpheliydi. Fakat topyekün tankıyla, tüfeğiyle, uçağıyla ya da saldırı helikopterleriyle, yani bir gemi kullanmamışlar. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araçları, füzeler dahil, kullanmak üzere hazırlamışlar. Şimdi bu yapı, bu teşkilatlanma, bu faaliyet harekete geçtiği andan itibaren, saat 9 itibariyle millet anında tanımladı bu konuyu. Yani Türk milleti tanımı koydu. Dedi ki evet, bu bir darbe, hain bir kalkışma ve şunu ayırdı Türk milleti. Silahlı kuvvetler içerisinde yuvalanmış bu hain FETÖ terör örgütü mensuplarıyla kahraman silahlı kuvvetler mensupları aynı değil. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Çünkü sahaya baktığımız zaman şimdi bir tank var sokakta, bir mekanize araç var ya da bir tekerlekli araçlardan mürekkep bir konvoy var. Vatandaş direkt saldırmıyor. Önce durduruyor. Dikkat buyurdunuz bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Bir durduruyor, sonra konuşuyor ve ikna etmeye çalışıyor. Ve bu kişi de profesyonel biri değil. Normal bizim gibi vatandaşlar. Yani askerliği yapmış belki ama hanımefendiler var, kadınlarımız

0: var.
1: Çocuklarımız var.
0: Çocuklarımız, gençlerimiz var. Ve diyor ki evladım, diyor, yaşı büyük olanlar, yapmayın. Bu doğru değil. Bak biz buradayız. Ben sizin anneniz yaşındayım. Yapmayın, etmeyin. Böyle bir yaklaşımla önce konuya giriyor. Arkasından diyor ki eğer buna devam edersen mücadele edeceğim seninle, diyor. Gerçekten mücadele edeceğim. Ama bir tarafta silah var, bir tarafta sadece bedeni var. Karşı tarafta milletimizin. Ama buna rağmen o bedeni siper ettiler ve o askerler, kandırılmış askerler olabilir, gerçekten kemik kadrodan olanlar da olabilir, ikna edilmiş zamanında. Bunların hepsini yok yakıp yıkmaktan ziyade ikna ile yoldan çevirmeye çalıştılar. Her yerde mi aynı olur? Her yerde aynı oldu. Ankara'da, İstanbul'da, Denizli'de, Doğu ve Güneydoğu'da özellikle bu kalkışmaya kalkan asker gruplarını önce bir durdurdu. Sonra bir tanıdı. Evet, bunlar gerçek FETÖ'cü. Sonra milletimiz aynı misillemeyle karşılık verdi. Misliyle belki karşılık verdi. Ama şu çok önemli bir şey. Dünyanın hiçbir tarafında hiçbir millet kendi ordusunun karşısında, daha doğrusu kendi ordusunun içinde sığınmış, gizlenmiş örgüt mensuplarına karşı çıplak elleriyle mücadele etmez. Ben tarihte örneğini görmedim. Bu kadar darbeler tarihi okuyan bir kişi olarak söylüyorum. Ve dolayısıyla o gün kimimiz gözümüz yaşlı, kimimiz öfkeli, kimimiz üzgün, kimimiz sevinçli ve nihayet de iradeyi fiilen göstermiş olduk ve zaferi de elde ettik. Bundan sonraki nesillere lütfen bu hikayeyi tam ve doğru bir şekilde aktarınız. Tavsiyem bu. Çünkü gençlerimiz bazen farklı kanallardan bazı şeyleri okuyabiliyorlar. Farklı yönlerden gelen kirli bilgiyle dezenformasyon kapsamında zehirlenebiliyorlar. O yüzden millet olarak bunu unutturmamak zorundayız. Unutmamak önce zorundayız tabii ki. Ve aktarırken üniversitelerimize, kamu kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, milletin doğrudan kendisine çok iş düşüyor. Bizim milletimiz bazen birkaç 10 yıl geçtikten sonra meselenin belki özünü kaybedebiliyor ama işte o anda devreye kurumlar girmek durumunda. Her yıl bu konuyu mutlaka işlemek durumundayız ve gerçekten tarihi bir vaka, tarihi bir mücadele, dünya tarihinde buna benzer bir örnek bulmak çok kolay değil.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Önemli bilgilerdi bunlar, gerçekten istifade ettik. Şunu da soralım ve diğer konuya geçeceğiz aslında. Böyle kara gecelerin bir daha yaşanmamasını sağlamak amacıyla atılabilecek adımlar konusunda önerileriniz mutlaka var. Aslında söylediniz ama son bunu da soralım ve neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi teknik boyutları var efendim. Mesela ideolojik kısmını arz ettik biraz önce. Yani bunun tam ve doğru olarak aktarılması gerekiyor. Mücadele etmek için öncelikle kararlılık gerekiyor. Siyasi kararlılık gerekiyor. Bunun içeride boyutu var. Türkiye içerisindeki kamu kurum ve kuruluşların içerisinde yerleşmiş olan kriptoları teknik bir takım çalışmalarla, yani FETÖ ile mücadele gruplarımız, teknik elemanlarımız var. İstihbarat örgütlerimizin içerisinde var bu yapılar. Onlar teker teker bireyleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek durumundalar. İkinci konu, tutuklanan, hapis yatan, hüküm giyen FETÖ mensuplarının içeride yeniden teşkilatlanmasının engellenmesi için çok sıkı tedbirler alması gerekiyor. Finans boyutu var. MASAK bu konuda çok mahir bir kurum. Dolayısıyla finans hareketlerini çok iyi takip etmek gerekiyor. Yüklü miktarda olmasa bile sıklıkla düşük miktarlarda finans akışlarını kontrol edebilecek düzenek illaki kurulmuştur. Bunu sıkı takip etmek gerekiyor. Gidilen noktaları. Diğer mesele, alımlarda kamu kuruluşlarına eleman alırken, personel temin ederken sıkı politikalar çok gerekli. Çok sıkı istihbarat raporlarının mutlaka şart olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla tekrar yuvalanmalarını engelleyecek bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Ama en önemli konu şu, yurt dışı bağlantılarını kesmemiz gerekiyor. Çünkü dışarıdan beslenmeyen hiçbir terör örgütü hayatını sürdüremez. Evet. Türkiye içerisinde güvenli alan yoktur terör örgütü için. Bakın PKK sıfırlandı. Zamanında bir takım hatalar oldu elbette. Yerleştiler bazı kırsal kesimlerde ama örgüt mensuplarının Türkiye içerisinde güvenli diye tespit ettikleri bir kurum, bir alan yok. Nerede bunlar? Dışarıda. Yani o kadar çok yayılmışlar ki Asya'da varlar, Afrika'da varlar, Orta Doğu'da varlar. Hemen kıyımızda Irak, Suriye, Amerika'da başları var sözde. İşte Avrupa'ya yayılmaya çalışılıyor. Yani İngiltere, Almanya gibi bölgelerde, ülkelerde maalesef bu terör örgütü mensuplarını güvenli alan

0: şeklinde koruyup kollayan yapılar var. İşte dış bağlantılarını kesmek zorundayız. Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız hepsi eşgüdüm içerisinde. Bu belki Milli Güvenlik Kurulu meselesi bir taraftan da. Tüm bakanların olduğu Bakanlar Kurulu meselesi. Hükümet konusu bu. Hükümet meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan bu mücadele yapısı, teşkilatı var gücüyle çalışıyor. Devam etmesi zorunlu. Bir bırakırsanız, yani şöyle düşünün, mücadele çok sıkı gidiyor, teyakkuzdasınız. Gerilim olacaktır tabii ki mücadele esnasında. O gerilimi düşüreyim, ben bir rahatlayayım, oh bitti dediğiniz anda tekrar bunlar ıslak zemin bulduğunda toprağın altından çıkan solucanlar gibi etrafımızı sarıverirler.
1: Evet, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli mesajlardı. Sevgili dinleyiciler, devam edeceğiz. Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar stüdyo konuğumuz. Birazdan kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları, özellikle NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirmeyi sürdüreceğiz.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
4: Tablet deyince vatan.
5: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Mikros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor.
9: Mikros Yemek.
8: Mikros uygulamasında.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
12: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.
14: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşuyoruz. Stüdyo

0: Halen gündemde olan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne, siz meslek hayatınızın bir bölümünde NATO görevinde de bulundunuz. Başkent Ankara'da yapılan 36. NATO Zirvesi NATO tarihine nasıl geçti sorusuna hangi yanıtları vermek mümkün? NATO 3.0 olarak isimlendirilen yeni NATO konseptinin öne çıkan özelliklerine ilişkin neler söylenebilir? Ankara Zirvesi NATO'nun bu yeni konseptine ne tür katkılar verdi dersiniz?
1: Şimdi NATO çok büyük bir güvenlik örgütlenmesi gerçekten 49'dan beri yaklaşık 77 yıldır Avrupa ve Atlantik güvenliğini sağlayan bir örgüt. Dönem dönem çalkantılı periyotlar geçirdi. Mesela kuruluşundan Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar olan geçen süre 91 yılına kadar 1.0 olarak adlandırılıyor ve kesin zaferle sonuçlanmış olarak lanse ediliyor. Yani diyorlar ki biz Varşova Paktı karşısında zaferi elde ettik. 91'den itibaren geçen süreç biraz daha karmaşık. Mesela 91'de bir takım konseptler ortaya çıkarttılar. İşte esnek konsept biraz daha böyle nükleer caydırıcılık konseptine doğru kaydı. Gerçi o esneğin içerisinde de vardı ama arkasından 2001'de bir olay oldu. Terörle mücadele kapsamında NATO da artık işin içerisine girmeye başladı. 11 Eylül olaylarını kastediyoruz. İşte peş peşe bir takım konsept toplantıları yapıldı, zirveler yapıldı. Lizbon'a gelindi en son 2010 yılında. O tarihte tehdit olarak Rusya'yı kenarda tutmak kaydıyla dediler ki başka tehditler de var. Bunlar biraz yumuşak tehdit gibi gözüküyordu. Vardı ama 1.0 döneminde çok buna ne birlik tahsis edilebiliyordu ne planlar yapılabiliyordu gerek de yoktu. Ama 2010'dan itibaren artık biraz böyle terör ağırlıklı bir konsept ortaya çıktı. Kitle imha silahları çok kritikti. Onların yayılmasının engellenmesi için tedbirler alınıyordu. Kaçakçılık, insan kaçakçılığı vesaire gibi birçok konu, iklim bile hatta
0: Evet.
1: Konular içerisinde dahil edildi. Siber güvenlik dahil edildi. Uzay bir harekat alanı olarak ilan edildi. Dördüncü harekat alan olarak. 2010'dan itibaren bugüne kadar yani 7-8 Temmuz tarihine kadar bir böyle çalkantılı dönem geçiyor. 2014'te bir şey daha oldu. Kırım ihlakı. Bu NATO'yu, Rusya'yı artık diğer yumuşak tehditlerin yanında daha sert bir tehdit olarak tahkim edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya Federasyonu yapmış olduğu Ukrayna üzerinde 2008'deki Gürcistan üzerindeki askeri harekatlardan sonra artık konvansiyonel tehditin bitmediği şeklinde bir algı oluştu. Şimdi tabii o tarihten itibaren yeni yeni konseptler ve en son işte 7-8 Temmuz 2026 Ankara Zirvesi'nde artık bu 2.0 dönemi de bitti.
0: Evet.
1: Neden bitti? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok dominant bir yapıydı. Yani aktördü NATO içerisinde. Hem harekatlara yüksek katkı sağlıyor, hem külfette oran çok yüksek. Yani 60-70 bandında bir külfette yani bütçede katkısı var. Bu şu demektir, her türlü konsept, strateji ya da planlarda Amerika'nın damgası var demektir. Ama Amerikalılar şunu deklar ettiler. Dediler ki Ankara Zirvesi'nden hemen önce biz Avrupa kıtasını korumakla mükellef değiliz. Bizim Atlantik boyutumuz var. Kanada ve Kuzey Amerika ve Atlantik. Şimdi dolayısıyla Avrupalılarla beraber baktığımızda külfette aynı değiliz ama gelirde aynıyız. Hemen hemen aynı geliri karşı alıyoruz. Dolayısıyla 3.0'da bir kere külfette eşit dağılım. Yani bu çok radikal bir dönüşüm aslında. Avrupalılar artık kesenin ağzını açmak zorundalar. Refaha aktardıkları payın bir miktarını artık lütfen
0: Evet.
1: güvenlik mimarisine aktaracaklar. Dolayısıyla o önemli bir değişiklik. Teşkilatta çok büyük değişiklikler olacak. Amerikalıların komuta ettiği birliklerin başka ülkelere geçeceği, hatta Napoli'deki, Ransom'daki Hollanda ya da Norfolk, Virginia Amerika'daki komutanlıklar başka ülkelere aktarıldı.
0: Evet.
1: Biraz oradan çekiliyorlar ve asker azaltıyor Amerikalılar. Birliklerini çekmeye başlıyorlar. Hatta hava savunma sistemlerini de geri çekmeye başlıyorlar. Bu teşkilat değişikliği. Son önemli değişiklik 360 derece bir güvenlik sistemi vardır NATO'da ama Güney-Doğu sahası eksikti. Yani bunu Türkiye çok deklare etti. Güney-Doğu sahası demek Türkiye'nin cephesi ve Orta Doğu'ya uzanan o risklerin bertaraf edildiği cephe.
0: Evet.
1: Şimdi o cephe de kuruldu. Bu şu demektir. 360 derecelik güvenlik mimarisi 7-8 Temmuz Ankara Zirvesi'nde tamamlandı. Önemli bir değişiklik. Teknik çok daha detay var ama kabaca bu değişiklikler 3.0'a getirdi NATO'yu ve bundan sonra NATO Türkiye'ye yapacağı katkıları

0: ziyadesiyle arttırmak durumunda kalacaktır. Çünkü bugüne kadar Türkiye NATO'ya çok sadık bir üye olarak kaldı, katıldı ve her şeye katkı sağladı yüksek miktarda. İkinci düzeyde arttı Amerika'dan sonra. Şimdi artık NATO'nun Türkiye'ye olan katkılarını çok somut bir şekilde göreceğimizi değerlendiriyorum. NATO faaliyetlerine zamanında çalışmış biri olarak.
1: Evet. Hocam, NATO zirvesi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ilişkilerine sanki yeni bir ivme kazandıracak gibi görülüyor. Özellikle Trump'ın göreve başlamasıyla ABD, Avrupa ve Ukrayna-İran savaşları nedeniyle ABD-NATO ilişkilerinde şiddetli gerginliklere tanık olmuştuk. Bu anlamda yorumunuz ne olur? Ayrıca zirveye Trump'ın da katılmış olması Türkiye-ABD ilişkileri de yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri sürecinde yapılan açıklamalarda bu anlamda önemli cümleler kuruldu. Bugün itibariyle Türkiye-ABD ilişkileri nereye evrilebilir sorusuna da hangi yanıtları vermek mümkün olur?
0: Şöyle çok kısa hemen son söyleyeceğim, ilk söyleyeyim. Eğer NATO zirvesi Türkiye'de değil de başka bir NATO üyesi ülkede olsaydı Trump katılmazdı. Son söyleyeceğim buydu aslında, ilk söyleyeyim. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki tarihinde olmadığı kadar rasyonel bir hale geldi. Tabii ki inişli çıkışlı takım faaliyetler var. Vagon siyaseti gereği vagonların bazılarında kriz ve gerginlik hakim. Onların düzenlenmesi gerekiyor elbette ve lider diplomasisi var. Şu anda artık 21. yüzyılda çok ön plana çıkıyor. Eğer lideriniz kararlı değilse, siyaseten güçlü bile olsa, o kararlılığı yoksa eğer, ikili ilişkilerde çok fazla aşama kat edemiyorsunuz. Dolayısıyla lider diplomasisi açısından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Trump patronaj ilişkisi yaşıyorlar. Yani mesela Çin devlet başkanı çok büyük saygı duyuyor Trump. Niye? Çünkü patron. Rusya Federasyonu Vladimir Putin'e çok büyük saygı duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük saygı duyuyor. Çünkü bunlar ayrı bir lig, liderler liginde üst düzeyde. Şimdi dolayısıyla lider diplomasisi etkin. İkinci konu, son dönemde elde ettiğimiz güç parametreleri. Mesela hangi gücü elde ettik şu ana kadar? Ekonomik olarak epey bir ilerledik. Elbette kırılgan noktalarımız var ama G20'nin içerisindeyiz. İkincisi, savunma sanayi o kadar parlak bir vaziyete geldi ki artık bizim ürünlerimiz, yıllarca dışarıdan almayı bile hayal edemediğimiz ürünleri şu an kendimiz üretiyoruz. Milli yazılım o kadar kıymetli ki, bir asker gibi düşünün kendinizi. Milli yazılımlı bir harp sistemi, araç gereç, herhangi bir problem çıksa bile hemen değiştirilebilecek imkana sahip olmanız çok büyük bir yetenek, çok büyük bir güvendir bir asker için. Onu kazandık. Yani çok sistemler var şu anda. Dolayısıyla o güç de Amerika ilişkilerini yönlendiren çok önemli bir katkı diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim.
1: Önemli değerlendirmelerdi. Tabii süremiz sona erdi artık. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızdı. Kendisiyle önemli değerlendirmelerde bulunduk. Ve bugün de programı noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar.
2: Gün Ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, İç Anadolu'da sabah ve gece arasındaki sıcaklık farkı neden fazladır?

İç Anadolu'da yaşayanlar çok iyi bilir. Gündüz tişörtte gezdiğiniz bir günün gecesinde birdenbire üşüyebilirsiniz. Peki aynı gün içinde bu kadar büyük sıcaklık farkı neden oluşur? Bunun en önemli nedeni karasal iklimdir. İç Anadolu denizlerden uzak olduğu için denizlerin ılımanlaştırıcı etkisinden yararlanamaz. Denizler bulundukları yerlerde sıcaklığı dengeler ama İç Anadolu bu etkiden mahrumdur. Bir diğer önemli sebepse nem oranının düşük olmasıdır. Nem havadaki ısıyı tutar. Yani nemli bölgelerde sıcaklık daha dengeli olur. Ancak İç Anadolu'da hava genellikle kurudur. Bu yüzden gündüz güneşle hızla ısınan hava gecede aynı hızla soğur. Ayrıca bölgenin bitki örtüsü de etkili. Bozkır alanlar ormanlar gibi ısıyı tutamaz. Bu da sıcaklık farkını artırır. Bir de gökyüzünün açık olması var. Bulutlar bir nevi yorgan gibi davranır ve ısıyı tutar. İç Anadolu'daysa gökyüzü çoğu zaman açık olduğu için gece ısı hızla uzaya kaçar ve hava hızla soğur. Kısacası deniz etkisinin olmaması, düşük nem, bozkır bitki örtüsü ve açık gökyüzü İç Anadolu'da sabah ve gece arasındaki sıcaklık farkını artırır. Demek ki bir bölgede hava sıcaklığı sadece güneşe değil, nemden bitki örtüsüne kadar pek çok faktöre bağlı. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın vefat eden baba emiri için doğaya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti içi yaşananlar ve yürütülen soruşturmalara ilişkin dikkati çekici açıklamalar yaptı. Grup Başkanı Özel de olağanüstü

0: Kurultayı için çare eti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz, İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yası ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açıldığını vurguladı. Erdoğan, tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu söyledi. Bahçeli, zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu da belirtti.
1: NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrim şafağındadır. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? İttifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. CatSat yatırımlarının kaldırılması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı.
1: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
0: FETÖ'nün sinsice kurguladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ihanet gecesine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Başı Gülen darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası aldı. FETÖ mensupları

0: ihanet planlarını hayata geçirmek için 8 ayda 23 toplantı yaptı. Darbeci teröristler ilk toplantılarını 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da FETÖ elebaşının sözde karargahında gerçekleştirdi. Aralarında Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın olduğu junta heyeti oluşturuldu. 27-31 Aralık'ta rütbeli askerlerle ilk kez temasa geçildi. Farklı tarihlerde FETÖ mensubu askerlerle toplantılar devam etti. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz bu süreçte sık sık ABD'de FETÖ elebaşıyla görüştü. Teröristler Öksüz ve Batmaz 12 Temmuz'da son kez Pensilvanya'ya giderek son talimatları aldı. İstanbul'a dönen Öksüz ve Batmaz o tarihlerde İstanbul'da havalimanında görüntülendi. Hain darbe girişiminin sivil isimleri 14 Temmuz'da Ankara'ya geçti. 15 Temmuz'da sinsice kurgulanan hain plan milletin desteğiyle akamete uğratıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yılda yargının verdiği o büyük mücadeleyle hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştı. Alınan önlemlerle 10 yılda 4.423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4.403'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'de düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz Sempozyumu programında konuştu. Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Erdoğan'la ölmek var, dönmek yok sözleriyle ahit teşviklerini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu bildirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Üstel, güçlü devletlerin en büyük gücü milletiyle kurduğu sağlam bağdır ve bu bağlar bizim milletimizde vardır, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlıkta düzenlenen törende 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, iç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi panelinde konuştu. 15 Temmuz'da emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. FETÖ'nün izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'da düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumun açış konuşmasını yaptı. Yeni anayasa mesajı veren Yazıcı, ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtarmalıyız, dedi. Yazıcı, Türkiye'nin darbe döneminin izlerini taşıyan anayasayla yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle buluştu. Bakan Göktaş, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız, dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enstitü Sosyal'in 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumunda konuştu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında Marmaris'ten İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Uçaktaki iki pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu belirten Albayrak, uçağın Atatürk Havalimanı'na inmemesi için o pilotun iki defa yanlış yönlendirme girişiminde bulunduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalmayacak. 81 ildeki etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. 15 Temmuz'da destan yazan şehitler de yurdun dört bir yanında dualarla anılacak. Yarın öğle namazı öncesi tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye genelindeki bütün camilerden eş zamanlı olarak sala sesleri yükselecek, minarelerin ışıkları sabaha kadar sönmeyecek. Merkez camilerle anma programlarının yapılacağı alanlara yakın camiler 16 Temmuz sabah namazına kadar vatandaşlara açık tutulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında soruları yanıtladı. Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi.
1: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir meyaka oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle. Böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
2: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
1: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
1: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
0: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında
1: partiden ayrılmasına gerek yok.
0: Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
1: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise imzaların incelendiğini açıklamıştı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Ağır suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki faile, hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilebilecek. Failler için artık adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaşın altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda hapis cezasının üst sınırı 27 yıla, müebbet hapsi gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Bu yaş grubundaki suçlulara süreli hapis gerektiren suçlarda 15 yıla kadar ceza verilebilecek. Teklife göre silahının güvenliğini sağlamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kanun teklifine ilişkin mecliste siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Bu kapsamda CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarıyla teklifin ayrıntıları değerlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklamasını

0: Açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihale ve para transferlerine dikkati çekti. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Soruşturma, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütülüyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde de tansiyon düşmüyor. Trump, İran'a tam abluka uygulayacağız. Hürmüz, İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. ABD Başkanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce duyurduğu %20 ödemeyi Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna drone saldırılarını arttırdı, Rusya'ya ait petrol rafinerilerini vurdu. Kiev yönetimi Azak Denizi'nde de 11 Rus gemisini vurduğunu açıkladı. Rusya karşılık vererek Ukrayna'nın Odessa limanında bulunan kuru yük gemilerine saldırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Moskova'da bir tesise yönelik saldırıyı engellediğini de duyurdu. Operasyona ait görüntüler ve dronların imha edilme anı paylaşıldı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda bir çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Batı Şeria'da da El Halil kentinde soykırımcı İsrail unsurlarının gece yarısı düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli insanlık dışı koşullarda gözaltına alındı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın vefat eden baba emiri için duaya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti içi yaşananlar ve yürütülen soruşturmalara ilişkin dikkati çekici açıklamalar yaptı. Grup Başkanı Özel de olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Leonardo Trossard'ı geçen sezona göre daha düşük maliyetle transfer edeceklerini söyledi. Adalı, Fransız sol bek Kasum Uttara'yı Vincenzo Italiano'nun çok istediği için aldıklarını belirtti. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'da karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, yarın Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak

0: ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Diyarbakır 20, İzmir 23, Bursa 17, Antalya 27, Adana 25, Kayseri 16, Samsun 21, Trabzon 22, Gaziantep 24, Erzurum ve Kars 13, Van 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Alaca-Zile yolunun 19-29. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12-13. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
2: Reklamlar.
9: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: soralım bakalım.
1: Trafik sigortası nedir? Trafik sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Ankara Barosu Sigorta Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Emre Bertan Özaslan'a sorduk.
2: Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali mesuliyet sigortası. Halk arasında bilinen ismiyle trafik sigortası. Trafik sigortası ile sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara, bu şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu genel şartlarda belirtildiği içerikleri belirtilen tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta teminat limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sorumluluk riski kapsamında sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleriyle sınırlıdır. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflarda teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanmaktadır. Yine kural olarak sigortanın coğrafi sınırı Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Bunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Bunun yanı sıra trafik sigortası kapsamına hangi teminat türleri girmektedir? Trafik sigortası teminatına öncelikle maddi zararlar, yani hak sahibinin bu genel şartlarda tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerinde meydana gelen azalmalar kapsama girmektedir. İkinci olarak sağlık giderleri teminatı. Yani üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerinde içeren bir teminattır. Bu da kapsam dahilindedir. Bunun yanı sıra sakatlanma teminatı da sağlamaktadır. Nedir bu sakatlanma teminatı? Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere bu genel şartların, sigorta poliçesi genel şartlarının esaslarına göre belirlenen tazminatları içeren bir teminat türüdür. Bunun yanı sıra destekten yoksun kalma, yani ölüm sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin talep ettiği maddi zararları karşılayan teminat. O da bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla burada belirttiğimiz üzere trafik sigortasının maddi zararları ve doğrudan zararları karşıladığını görmekteyiz. Genel şartlarda sayılan kapsamdaki zararların karşılandığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra bu poliçenin teminatı dışında kalan haller de bulunmaktadır. Bunları örneklendirmek gerekirse işletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar kapsam dışında tutulmuştur. Yine hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışında bırakılmıştır. Sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta, yarı römorkta taşınan eşyaların uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülen talepler kapsam dışındadır. En önemlisi manevi tazminat talepleri sigorta şirketinin trafik sigorta poliçesine istinaden teminat ettiği kapsam dahilinde bulunmamaktadır.
0: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 saat 19.28 ve yaklaşık bir saat sürecek spor servisi TRT Radyo 1'de başladı. Biliyorum şu anda birçoğunuz arabanıza bindiniz, evinize gidiyorsunuz veya başka bir yere gidiyorsunuz ama inşallah bizleri dinlerken o bir saati hoşça vakit olarak geçireceksiniz. Dikkatlice kullanın araçlarınızı diyorum. Evlerinde olanlara zaten bir sözüm yok. Bu akşam konuğum Ferhat Kızıltaş, öncelikle ona hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk Ahmet abi.
1: Evet, ben Ahmet Füsunoğlu ve bu akşam teknik yönetmenim Yusuf Çağdaş'la birlikteyim. Yapımcım da Ali Yıldırım. Böyle bir ekiple beraberiz ve Ferhat Kızıltaş'la bu bir saat boyunca Dünya Kupası konuşacağız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transferler konuşacağız. Sevgili Ferhat, Dünya Kupası'nı yakından takip ettiğini biliyorum. Evet. Maç kaçırmıyorsun.
2: Yani... Doğru söylemek gerekirse bazen kaçırdığımız oluyor. Özellikle bu 4 maçta.
1: Sabah 4'teki maçlar değil mi?
2: Çok zor. Mesela geçen Arjantin...
1: Askerlik yaptın değil mi?
2: Evet.
1: Orada işte 4 nöbeti tutturdular mı sana?
2: Yok. 4-6
1: falan.
2: 1-2 nöbeti tutmuştum.
1: En zor nöbetler onlar
2: ama
1: oluyor.
2: Mesela şimdi. Geçen Arjantin maçında uyuyakaldım. Bir uyandım. Maç bitmiş. Hı-hı. Çok da heyecan oldu benim için. Tabii sonradan yine tekrar baktım maça. Yani Arjantin böyle turu geçmesi falan çok inanılmaz, maçın uzanması. Çünkü ben sonlarda dalmışım. Hı hı. Çünkü öncesinde de çok güzel bir maç vardı. Norveç-İngiltere maçı vardı.
1: Doğru.
2: O maç da çok keyifliydi. Ama zor oluyor gerçekten. Keşke Dünya Kupası maçlarından birkaçı bizim saatimizde gündüz 2'ye 3'e denk gelseydi. Çünkü daha önceki Dünya Kupası hep bu saatlere denk geliyordu ve bizim için çok keyifli geçiyordu.
1: Evet, kesinlikle. Yaş kaçtı Ferhat senin şu anda?
2: Yakın zamanda 32'ye gireceğim.
1: 32 olacaksın çok yakın zamanda. Allah uzun ömürler, çok sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Daha çok gençsin tabii. Kaçıncı Dünya Kupası oldu böyle hatırladın? Yani, en eskisi ne zaman?
2: Ben 2002 çok iyi hatırlıyorum. 2002, 2006. Tabii 2006 olunca daha bilinçli takip ediyorsun.
1: 2002 deyince biz geliyoruz tabii aklına.
2: 2002, şöyle 2002.
1: Yani çok iyi bir zamanda takip başlamışsın.
2: Şöyle ben okula gidiyordum.

0: ilk okula. Bazı maçlar sabah 9-10 arasında olmalı. Ben de sabahçıydım. Orada mesela tüplü bir televizyonla öğretmenler odasına televizyon kurmuşlardı. Biz de gidip meraklı bir şekilde bakmaya çalışıyorduk. Ama tabii ki Dünya Kupası'nın bu kadar büyük bir öneme sahip olduğunu o yaşlarda çok kavrayamıyorduk açıkçası. Ama tabii keyifliydi yani. 8 yaşındasın, Dünya Kupası izliyorsun. Çok keyifliydi ya. Ama 2006'yı çok daha bilinçli bir şekilde takip ediyordum. Orada mesela Zidane kafayı attığında ben o maçı canlı izliyordum yani, böyle televizyonda aynı saatte. İtalya'nın kazanmasına çok gıcık olmuştum. Hatta son penaltıda Grosso diye bir oyuncu kullanmıştım. Çok sinir olmuştum. Yani İtalya'nın kazanmasını bir türlü hazmedememiştim. Çünkü Zidane'dan dolayı biraz Fransa'nın kupayı kazanmasını istiyordum. Zidane da kırmızı kart görünce orada tüm hevesim, heyecanım kaçmıştı. Ama en çok keyif aldığım Dünya Kupası'nı soracak olursan abi, yani ben nedense 2010 Dünya Kupası'nı çok sevmiştim.
1: Ne peki oradan aklında kalan ne?
0: Mesut Özil'in çok iyi bir performansı vardı 2010'da. Mesela muazzamdı. Ama İspanya şampiyon oldu orada da. Mesela sonrasında Schneider'in çok iyi bir performansı vardı Hollanda milli takımıyla. Ama İspanya işte Iniesta'nın golüyle o kupayı kazandı. Güney Afrika'da. 2014 Dünya Kupası biraz daha yıkıcı oldu. Neden? Ya Brezilya'da yapılıyor. Futbolun beşiği İngiltere diyoruz ama sokaktan gelen çocuklar da Brezilyalılar tabii. Brezilya orada hüsrana uğramıştı. Evet. Özellikle Almanya karşısında. O biraz üzmüştü tabii. Çünkü herkes Brezilya'dan farklı bir oyun bekliyordu. Scolari'yi getirdiler o dönem. Kendi efsanelerini. Ama olmadı.
1: Hatta kenarda da biliyorsun şeyler oturuyordu. Başka teknik
0: direktörler. Pereira mi vardı?
1: Pereira vardı. Bir tane daha vardı. Ya onlar da destek vermek için. Dünyada ilk defa bir kere yapılmıştır bu yani. Onu da Brezilya yaptı.
0: Ama olmadı. Neymar'ın olmadı. Bir sakatlığı vardı. Kolombiya maçında Zuniga diye bir oyuncu Neymar'ın belini çok kötü bir şekilde sakatlamıştı.
1: İyi hatırlıyorsun valla. Yani
0: şu an aklıma geldi. Sinir oldum oyuncuya şu an. Neymar ondan sonra bence koptu.
1: Evet, Neymar'ın aslında futbol hayatında iniş oradan sonra başladı.
0: Yani
1: doğru
0: bir
1: diyorsun.
0: Türlü o bel sakatlığı geçmedi, sonra dizden bir sorun yaşadı. Ama mesela 2022 Dünya Kupası çok keyifliydi. Neden? Sezon içinde olduğu için. Sezon yeni başlıyor. Takımlar forma giriyor. Hemen ara veriliyor Dünya Kupası. Orada mesela çok keyifli maçlar oynanmıştı. Mesela şu anki Dünya Kupası nasıl oluyor? Düşünsene abi. Trostant mesela 5 yaşa geldi. Ondan örnek vereyim. Zaten bu adam Arsenal'de 50 maç oynamış sezonda. Şampiyonlar Ligi finali, Premier Lig hiç dinlenmeden Dünya Kupası'na gidiyor. Ya oyuncunun sağlığı çok etkilenir. Ama evet. 2022 çok iyiydi.
1: Doğru. Sezon bu arada müjdeyi de verelim. Hadi Beşiktaşlı tabii. Taraftarlar zaten Trossard'ı sabahtan duydular. Fenerbahçe'de Greenwood şu anda uçakta. Ama uçak direkt İstanbul'a gelmiyor. Enteresan bir şekilde önce İngiltere yaptı. Acaba Watkins'e mi geliyor diye bir heyecan var şu anda Fenerbahçe taraftarları arasında.
0: Yani Watkins muhtemelen Aston Villa'nın çıkmak istediği oyuncudan bir tanesi. Çünkü Emery genelde 30 yaşına dayanan oyunculardan birkaçından çıkmak ister. Mesela Buende de öyle. Arjantin orta saha. Çok beğenmiş. O da Galatasaray'la anılmıştı daha önce. Watkins'i tabii ki Fenerbahçe transfer ederse ben çok mantıklı ve başarılı bir transfer olarak gördüm. Çünkü sonuçta orada Vedat Muriç var. Yetmez. Talisca'yı atıyorsun ama Talisca sürpriz bir aylık yaparsa hiç şaşırmam. Yani birkaç ay sonra özellikle transfer dönemin sonlarına doğru. Diğer tarafta Sidiki Şerifi kampta evet iyi oynuyor. Avusturya'daki hazırlık maçlarında goller de atıyor. Ama üçüncü seçenek yani şu an. Orada Watkins, Vedat Muriç, geriden de diğer oyuncuların katkısıyla beraber bence Fenerbahçe için iyi bir forvet rotasyonu oluşmuş olur. Ben başarılı bulurum.
1: Beğeniyor musun Watkins'i? Seyrettin burada zaten değil mi? En azından Fenerbahçe maçlarını seyrettin. Yani
0: Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
1: Final maçında da oynadı.
0: Final maçında da oynadı. Şimdi final maçı öyle enteresan bir kadrosu var ki Aston Villa'nın. Tammy Abraham hiç süre alamadı mesela o maçta, finalde. Çünkü çok zengin bir kadrosu vardı Aston Villa'nın. Şimdi Aston Villa'da şöyle bir durum var. Aston Villa iyi bir kanat oyuncusu arıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la anılan Samuel...
1: Aslında iyi futbolcu. Niye bırakıyor sence Watkins'i?
0: Biraz gençleşmek istiyorlar. Bazı
1: yani Watkins'in yaşı 30 daha. 30 yaşındaki yaşlı görüyor. Bak kulübün demek ki böyle bir şeyi var.
0: Bir de şöyle, bu yaş grubunda...
1: Yoksa baktım sakatlığı yok, hiçbir şey yok. Üstelik formda.
0: Ama şöyle, bu yaş grubunda taliplisi varsa... Hani bir son fırsat olarak görebiliyorlar. Çünkü bir sene daha kalırsa kimse 31-32 yaşında yani bir oyuncu yok.
1: Bizim kulüpler alıyorlar ama diyorsun 32-33 yaşında son şu transfer olacak.
0: Arsenal bile fırsatı kaçırmadı.
1: Şey yapmıyor, bunu İngiliz tabii kulüpleri kolay kolay yapmıyor. Yani
0: mesela şimdi koskoca Arsenal diyorsun, Premier Lig şampiyonu oldu yıllar sonra. Hı-hı. Arsene Wenger'den sonra Şampiyonlar Lig finali oynadı. Az daha kupayı kazanıyordu, yine penaltılarda.
1: Evet, evet.
0: Onlar da elendi. Diğer tarafta Beşiktaş şu an resmi olarak açıklamadı ama Trondstad yakın bir zamanda 32'ye girecek. 18-20 milyon euro arası bir bonservisten bahsediliyor.
1: Valla 30 yaş mesela bize artık genç gibi geliyor. Yani Fenerbahçe bu sefer genç futbolcu almış diye dil söyleyecektim neredeyse yani.
0: Yani mesela Trondstad için mesela 32 yaşına girecek yakın zamanda. 18 milyon euro teklifi, Arsenal kulübü bile bir dakika diyor ya ben satabilirim diyor oyuncumu. Neden? Ya bir sene sonra bu rakamları alamazsın. Çünkü Arsenal zaten bulabiliyor. Bunun, bu meseleyi de senin bulman lazım. Bir yandan mesela şöyle düşünüyorum. 10+4 yabancı kuralında 4 yabancının en fazla 2003 doğumlu olacak olması bir avantaj olabilir bizim kulüplerimiz. Çünkü maalesef çok fazla 30 yaş üstü gitmek zorunda kalıyoruz.
1: Doğru.
0: Bu da ilerleyen zamanlar için büyük sıkıntı olabilir. En azından artı 4'te bu tarz oyunculara gidilirse bu da farklı olabilir, iyi olabilir.
1: Evet, şu anda bizi zannederim dinlemeye çalışan, ulaşamayan dinleyicilerimiz var. TRT Radyo 1 efendim, yayının olduğu kanal. Zannederim TRT FM veya başka kanalları da açanlar oluyor olabilir, yazanlar oluyor çünkü sosyal medyadan. TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. TRT Radyo 1'de isterseniz trtdinle.com'dan ulaşabilirsiniz. Eğer arabada değilseniz, evinizdeyseniz bunları da tekrar edelim. radyo.trt.tr adresimizden de ulaşabilirsiniz. Fenerbahçelilerden özellikle tabii büyük bir heyecan var. Bekliyorlar. Yani sevgili Ferhat, o kadar uzadı ki Greenwood meselesi.
0: Yani bugün de yani çok enteresan. Böyle bir transferin
1: tam Beşiktaşlılar kızmış mıdır sence? Ya Trossard'ı getirdik.
0: Aslında çok
1: tam o günde Fenerbahçe Greenwood açıkladı. Olur mu böyle şey diyorlardı değil mi?
0: Fenerbahçe'nin indireceği havalimanı da çok önemli. Çünkü iki gündür Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinde çok hareketli saatler yaşıyor.
1: Evet.
0: İşte. Dün Galatasaray Leicester'ı getirdi. Bugün Beşiktaş Trossard'ı getirecek bu saatlerde. Hatta biz şu an konuşurken kendisi de gelebilir. Şimdi Fenerbahçe de getirecek Greenwood'u. Acaba Sabiha Gökçen'i mi indirecekler? Buraya mı? Şu an henüz bakamıyoruz. Hani şu anda yayındayız zaten ama diğer tarafta gerçekten bir gündemin böyle karmaşıklığı da spor gazeteleri için de yayıncılar için de sıkıntı oldu. Neden? Herkes mesela bu iki oyuncunun bugüne gelmesini istemezdi.
1: Evet.
0: En azından şöyle düşünenler olabilir. Ya keşke Fenerbahçe Greenwood'u yarın açıklasaydı.
1: Videonun da diyenler vardır öyle.
0: Bence bir de şöyle videonun sızması bana göre çok büyük bir hata.
1: Bu arada Beşiktaş'ın Trossard konuşacağız onu da, çok iyi transfer.
0: Bence de.
1: Bu sene şimdi Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe başkanlığına gelmesi bir hareket getirdi.
0: Evet. Bir yani heyecanla
1: bir futbola bir heyecan getirdi. Bunu hiç yatsımayalım. Kesinlikle. Değil mi? Dünya Kupası olmasa belki daha çok Fenerbahçe veya Aziz Yıldırım konuşuyor olurduk. Dünya Kupası nedeniyle çok konuşulmadı.
0: Doğru.
1: Ama gidilen futbolculara bak, hedeflere bak, hep aslında biraz nokta atış yapmaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
0: Ya olması gereken bu.
1: Yani
0: mesela
1: eksik olan yerlere bu evet diyor, alabildiğini de en iyisini alıyor. Greenwood gerçekten çok yani iyi bir futbolcu.
0: Şu Fenerbahçe tarihinin
1: Watkins yine öyle, seyrettik zaten.
0: Galiba Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak bonservis olarak. Hı-hı. Greenwood.
1: Yani çünkü artık zaten ucuz yok ki. Şimdi seninle satışları konuşacağız değil mi? Yani mesela diyorsun ki az önce konuştuk. Davinson'a diyorsun 30-35 arasında teklif var. Zannederim yani satılacak şöyle, diyorsun.
0: 25'e kadar bir teklif var. Hı-hı. Ama Galatasaray
1: 35'e çekmek istiyor.
0: Galatasaray 30-35 arası bir gelir bekliyor.
1: 30-35'te bile iyi bir stoper bulamıyorsun işte şu anda.
0: O da Dünya Kupası performansı çok etkiledi. Yoksa bunu kabul edelim. Süper Lig performansıyla sen bırak 25'i. Yani 15'e satarsan şükret.
1: Evet, şimdi Çağatay Bey yazmış, tamam buldum dinliyorum sizi demiş. İyi dinlemeler o zaman Çağatay Bey. Bakıyorum İbrahim Kubeloğlu Fenerbahçe daha kimleri alır diye Ferhat'a soruyor.
0: Yani Fenerbahçe bence
1: 4 transfer bekliyordum
0: sahip
1: ben. Evet, çok iyi.
0: Mesela az önce Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsettik, o da seçim zamanı bir açıklama yapmıştı. Kadro kötü değil, iyi. Bunu eklemeler yapacağız diye. Mesela orta sahada Fenerbahçe geçen sene bence orta sahayı çözdü. Gündüzlüğü aldı. Kante geldi. Mesela Kante'den şu an çıkılmak istense belki evet diyecekler ama sonuçta büyük bir tecrübe, kalite. Kante var, İsmail kalacak. Gündüzlüğü gayet iyi bir orta saha. Orada Fred yabancı sınırından dönüyor belki gönderilebilir ama o da çok iyiymiş kampta. Öyle haberler geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi diğer tarafta Fenerbahçe'nin yapmak istediği iyi bir santrofor.
1: Fred İsmail Hoca'nın da gözdesi değil mi?
0: Çok seviyormuş. Yani bayağı. Ama gerçekten o dönem çok iyi performans sergilemişti.
1: Ama aynı Fred mi ya? Ben biraz o konuda... Değil.
0: Son iki yıldır.
1: Ben o konuda yani hocanın bıraktığı Fred değil bir kere.
0: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene Devrebrası az daha Kasımpaşa'ya gidiyormuş.
1: Evet Fred. Gidiyordu.
0: Bu kadar doğru gözden diyorsun. Düşen bir oyuncuydu.
1: Doğru diyorsun.
0: İrfan Can gitti mesela. Beka gitti. Şimdi bu oyuncular geri döndü. Çırpınıyorlar. Göze girmeye çalışıyorlar ama orası da Fenerbahçe. Şimdi 2 yıldır İrfan Can Kahveci, işte Beka gibi oyuncular, Fred gibi oyuncular piyasada yok. Esamesi okunmuyor. Fenerbahçe'nin orada seviyesini yukarı çekmesi lazım. Çünkü sezon zor geçecek. Neden? Beşiktaş bugün Trossard'ı almış. Trabzonspor çok iyi transferler yapıyor. Galatasaray kadrosuna eklemeler yapacak. Süper Lig ve Avrupa Kupalarını bir arada düşündüğünüzde gerçekten geniş ve nitelikli bir kadroya sahip olmak zorundasınız. Ama Fenerbahçe'nin evet. Greenwood hamlesi bence çok başarılı, güzel, iyi bir hamle. Zaten özel hayatındaki sorunlar olmasaydı bence Greenwood ya bırak Süper Lig'e düşmeyi. Şu an Premier Lig'de Manchester United'le beraber inanılmaz işler yapıyordu. Başka evet, bir takım transfer de yapabilirdi.
1: Doğru diyorsun. Evet, Fenerbahçe taraftarlardan gerçekten ilgi büyük. İbrahim Bey yazmış, güldürsün yüzümüzü bu sene Aziz Yıldırım demiş. Kaç senedir gülmeyi bekliyoruz demiş. Hasret yani, kaldık gibisine yazmış.
0: Şöyle söyleyeyim, hani Fenerbahçe taraftarını bir konuda tebrik ederim. Mesela kombineler satışa çıkıyor. Hı hı. Sabah erkenden gidiyorlar.
1: Şimdi Greenwood mesela kaç forma satar ben çok merak ediyorum.
0: Tabii şimdi ya şöyle mesela bizim ülkemizde maalesef çoğu takım yıldız transferi yaptığında formalardan beklenen ilgiyi göremiyorlar. Çünkü zaten forma satışının bir çoğunluğu sponsor firmaları da gidiyor. Hı-hı. Böyle bir gerçek de var. Yani daha farklı bir şeyler yapılmalı.
1: Bak sen çok işin içindesin. Yani kulübün...
0: ben hiç forma...
1: Hatta Galatasaray şeyler... kulübünün çok içindesin. Buna rağmen sen bunu diyebiliyorsun. Yani
0: mesela
1: bravo.
0: Ben eskisi kadar... Mesela eskiden bizim çocukluğumuzda örneğin mesela ben
1: aslında herkesin üstünde de forma görüyorum Ferhat. Var sahte mi mesela, oluyor bunlar yani?
0: Ya şöyle yok yani olabilir isim yazdıranlar olabilir ama şöyle ben mesela transferlerin çoğunluğu yani %20'sinin bile forma satışıyla karşılamayı
1: çıkmak mümkün.
0: Sadece değil. Bir hava getirmek hı-hı. İşte farklı bir heyecan yaratmak o bakımdan avantaj ama tabii ki Greenwood ismiyle birçok forma satışa çıktığında eminim ki Fenerbahçe kulüp mağazasında inanılmaz uzun kuyruklar olacaktır.
1: Yani
0: çünkü yıldız transferi yapıyorsunuz. Hani şöyle düşünenler de var. Ya Marsilya'dan yıldız transferi mi olur? Ya böyle düşünenler de var da şimdi tamam hani.
1: Bu Marsilya'ya bu, niye gittiğine bakmak
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii şimdi şöyle. Manchester'da çok büyük olaylar yaşadı.
1: Evet.
0: İşte şu anki eşiyle evet. Bir dava süreci oldu.
1: Ama sonra, davalardan hep sonuçlanmış, kapanmış. Evet.
0: Kapandı.
1: Milli takımdan
0: varmış.
1: Oldu bu yüzden. Tabii. Milli takıma almadı hoca. Yani şu an mesela, tepki aldı diye.
0: Şu an İngiltere milli takımında evet çok fazla iyi oyuncular var. Mesela günün sonunda Gordon mesela Barcelona transfer yaptı. O bile bazen yedek kalıyor. Son zamanlarda
1: ama İngiltere'de konuşuluyor bu. Greenwood mesela tabii. Niye alınmıyor takıma diyenler var.
0: Ama bu özel sebeplerden evet. Dolayı. Mesela kolay kolay Premier Lig'den de bir takım şu an Greenwood'u almak istemez. Neden? Biraz daha taraftar tepkisine bakıyor. Ama şu an diğer tarafta Getafe'ye gitmiş. Gayet iyi oynamış. Sonra Marsilya'ya. Zaten Manchester United'ın bu transferde bir payı da var. Bir aslında bir türlü oradan bir gelir beklemişler. Oyuncudan direkt vazgeçmemişler. Ya Fenerbahçe'de iyi bir ilgi gösteriyor.
1: Manchester United aslında son anda alacağız dese alabilirmiş. Öyle evet, bir şöyle, opsiyonu varmış kullanmadı.
0: Galiba 10
1: Fenerbahçe
0: milyon euro.
1: Için iyi oldu.
0: 10 milyon euro ya da 12 milyon euro arası bir gelir de Manchester United'e gidecek. İşte Getafe'nin bile bir pay hakkı varmış. Neden? Kimse cesaret edemezken Getafe'ye gel biz de oyna dedi. Yani o dönem mesela... Greenwood'u Fenerbahçe'ye çağırsan inanılmaz tepki çekebilirdiniz Avrupa'da.
1: Evet.
0: Ama o süreçler tamamlandı. Oyuncu geldi. 2 yıldır çok iyi şifanelere ulaşıyor.
1: Ya Icardi de hemen hemen aynı şeyleri yaşadı. Geldi öyle Türkiye'de hiç bunun tepkisini almadı yani.
0: Ya Icardi biraz tabii kısmen biraz farklı olabilir.
1: Mesela Arjantin milli takımında niye oynamadın? Hepimiz biliyoruz yani Icardi'nin.
0: Ya işte o süreçler.
1: Hani Icardi gibi Messi normalde hani forvet
0: orası
1: gibi oynuyor.
0: Orası Messi'nin
1: ya.
0: Çöplüğü diyorlar.
1: Hayır. Forvet gibi oynuyor. Düşün yani takıma golcü gelmiyor değil mi? Yani golü de kendi atıyor. Gol pasını da kendi veriyor. Enteresan bir futbolcu Messi.
0: O daha farklı.
1: Normalde Icardi şu Arjantin milli takımında oynar. Bence. Oynamamasının sebebi işte o toplumsal tepki biraz.
0: Yani o biraz İtalya'da mesela Sampdoria sonrası Van'la Nara Lig'e evlendiği zamanında çok konuşulmuştu o olaylar. Ama bu işin içerisinde bir şiddet var mı? Icardi'nkinde şiddet yok bence.
1: Icardi'nkinde şiddet yok başka.
0: Ama biraz olarak. Şey var işte biraz duygusal süreçler diyeyim evet. Ben. Biraz hassas konular aslında o da.
1: Doğru.
0: Diğer tarafta mesela. Şimdi bakıyorsun.
1: Bu arada bunda da Greenwood olayında da şiddet olmadığına mahkeme evet, karar kılmış. Bunu da söyleyelim yani, dinleyicilerimiz yanlış anlamasın.
0: Ya şimdi şöyle, eşi, şu anki eşiyle yaşadığı bir
1: evet,
0: sorun.
1: Evet, eşi şikayette bulunuyor. Sonra zaten evet, şikayetini hatta geri çekiyor. Mahkeme sonucunda da zaten şey oluyor. Öyle bir şey yoktu diyor ve hala evliler, çolukları çocukları var ya, öyle ya, değil. Yani
0: sonuçta biz burada şiddet tarafında kimse bu olayların doğru olmadığını bir, savunuyor zaten hani sonuçta. Cezasını çekmiş, iki taraf kendi arasında artık anlaşmışsa.
1: Muhtemelen yani, bir kıskançlık olayı, bir kavga.
0: O da olabilir. Yani
1: öyle bir şey yaşandı.
0: Ama yani diğer tarafta gerçekten Fenerbahçe için geçen sene oyunun bazı anlarında Fenerbahçe çok zorluk yaşıyordu. Asensio ve

0: ki bu sene en iyi kadroyu biz kurduk, şampiyon biz olacağız demiş. Beşiktaş taraftarı da şampiyonluğu özetledi.
1: Şöyle, Beşiktaş'ın çok iyi bir ilk 11 oluşacak. Mesela İlhan Fakılı hazırlık maçlarında çok iyi performans gösteriyor. Ama şunu kabul etmeli herkes, Beşiktaş'ın hamle şansı çok düşük. Biraz daha kulübeyi net isimlerle doldurması lazım. Hı-hı. Mesela Beşiktaş'ta Trossard'da Allah korusun bir şey oldu, yerine koyabileceğin isim sayısı sınırlı. Orkun'a bir şey oldu sınırlı.
0: Fenerbahçe'nin kadro o açıdan çok
1: Fenerbahçe
0: güçlü.
1: Fenerbahçe çok zengin. Çok Galatasaray güçlü, bile doğru. Şu an hamle yapacak tabii ki ama şu an kadroya bakın.
0: Ya onu da soracağız. Galatasaray kadrosu, taraftarı şu anda en sessiz taraftar.
1: Mesela biraz sonra
0: değineceğiz. Soru bile gelmiyor.
1: Ya mesela Okan
0: Hoca... Sana geliyor mu? Sen de yazdın.
1: Ya bazı grubuna. Arkadaşlarım söylüyor bir şeyler de.
0: Hani yani enteresan değil mi Galatasaray'ın bu kadar sessiz kalması? Ya,
1: çok tepki var.
0: Okan Hoca bile dedi yani. Ben de bilmiyorum dedi. Başkan dedi.
1: Ya evet ama bir şey Okan Hoca mesela... Dedi. Çok tartışmalı açıklamaları da var. Nedir bu? Orta sahada rotasyonu çok geniş olduğunu dile getirdi ama mesela ne yazık ki bunun içerisinde İlkay, Kaan son zamanları
0: geçen
1: çok yetersiz oyuncular var.
0: Geçen sene taraftarın yarısına sorsan İlkay yani, devam etmesin derdi evet, değil mi?
1: Tamam kadro geniş ama ne kadar geniş?
0: Tabii canım hani, yani İlkay üstelik bir yaş daha yaşlandı şimdi.
1: Yaşlandı
0: öyle
1: ve evet şu an kamp performansı çok iyi. İçeriden öyle güzel haberler de geliyor Galatasaray açısından ama maç tempos çok farklı bir şey. Geçen sene İlkay bir sakatlandı yok. 5 ay göremedik. Hiçbir yerde. Yani futbolun
0: döndükten sonra da iç verim vermedi.
1: Çok az süre aldı evet. İlk ay. Hani tamam vermedi. Biraz sanki böyle hani milli takım aralığında Liverpool, Chelsea gibi takımlar böyle efsaneler maçı düzenler ya 100 bin taraftar gelir çok büyük statlarda. Real Madrid mesela öyle. Geçen bir maç gördüm. Real Madrid'in efsaneleri gelmiş maç yapıyor. İlk ay maalesef o ayarda takılmaya başlamıştı. Ama biraz teknik ekibin suçu mu?
0: Bana biraz Mesut Özil Fenerbahçe eşleşmesi gibi oldu İlkay'ınki de. Yani çok Mesut Özil yani, de geldi mesela büyük şeylerle ama hiçbir şey veremedi.
1: Ama şöyle
0: İlkay da öyle sanki.
1: Biraz oraya doğru gidiyor ama İlkay için büyük bir avantaj var. Nedir bu? Ya orta sahada evet çok koşmasını bekleyemezsin ama geçen sene gerçekten zekasını konuşulduğu maçlar oldu. Bu dönemde
0: tecrübe.
1: O da var. Mesela bu dönem bazı maçların yarısında da iş yapabilecek bir yeteneğe hala sahip özellikle Süper Lig için ama bu tempo Şampiyonlar Ligi'nde yetmez bence. Hı hı. Ya yani o bakımdan Okan Hoca dedi ya rotasyon çok geniş orta sahada ben katılmıyorum.
0: Evet bu arada senin o unutamadığın Brezilya Almanya maçının da kahramanı Mesut Özil mesela değil mi?
1: Mesela evet orada da mesela yani, inanılmaz bir maç.
0: Herhalde zirve noktası bence, Mesut Özil'in oydu.
1: Bence o maçın devre arasında bazı konuşmalar geçti. Neden? Çünkü o maç normal şartlarda hiç abartmıyorum 10-0 geçirdi.
0: Duralım mı dediler?
1: Bence durdular.
0: Ne yapıyorsunuz siz dediler?
1: Ya bence net bir şekilde durdular çünkü Brezilya inanılmaz kötü.
0: Ama duruş o duruş Alman milli takım bir daha toparlanamadı. İşte, farkında mısın? Lanetlediler Brezilyalılar.
1: Ama onun da payı var tabii ki ama Brezilya normal şartlarda o maçta eğer devre arası yaşanmasaydı yani 11-12 gol de yiyebilirdi. Çünkü savunma inanılmaz kötü. David Luiz vardı mesela hatırlıyorum çok kötüydü. Performansı yerlerdeydi. Ama diğer tarafta şimdi Fenerbahçe'deydik en son. Yani Fenerbahçe'nin bence çok az eklemeleri kaldı. Nedir bu? Bence Mert Müldür iyi bir sağ bek. Semedo'yu gönderip oraya bir hamle daha yapması doğru olabilir. Stoper konusunda Fenerbahçe'nin biraz Ake transferi sonrası Osterwold'a ayrılırsa. Çünkü teklifler varmış böyle haberler okudum. Osterwold'a da giderse oraya mutlaka yine kaliteli bir stoper lazım. Ki Osterwold İsmail Kartal döneminde stoper olmuştu Fenerbahçe. Evet. Genelde sol bek için gelmişti. Diğer tarafta sol bekte bence bir sıkıntı var. Archie Brown ve Levent Mercan bence Fenerbahçe seviyesi için şu an tartışılır.
0: Archie Brown o kadar kötü bulmuyorum ben ya.
1: Ama oraya sanki biraz daha Fenerbahçe kalitesine sahip böyle ayak kalitesi
0: çok... Osterwold'e de var artık bak şimdi ama şöyle, onu unutmayalım.
1: Mesela...
0: O da artık sol mevkine geçebilir.
1: Geçebilirim. Mesela ben Mert Mündür'e sağ tarafta güveniyorum. Hı hı. Oyuna katılım iyi. Topla ilişkisi çok iyi ama solda aynısını söyleyemem. Solda biraz daha sanki defansif görevini yerine getirmeye çalışan oyuncular var. Mesela Levent Mercan'ın topla ilişkisi katılmayan olabilir ama Archie Brown'dan bence daha iyi. Çünkü geçen sene...
0: Yo zaten çok, o yüzden çok şans buldu.
1: Çok
0: doğru.
1: Da yani
0: daha iyi ortalar çok, yaptı.
1: İşte mesela oyuna katılımı
0: Archie
1: çok
0: Brown'un
1: iyi.
0: Eksisi orta yapamaması bence hatta, zaten. Yoksa çok hızlı.
1: Işte, hızlı işte ama sonuç çok.
0: Evet.
1: Yani diğer tarafta mesela Levent Mercan da Karagümrük'te 10 numaraydı Almanya'dan geldiğinde. Pirlo onu sol bek yaptı. Hani bunun da çok fazla meyvesini aldı. Karşılığını buldu Fenerbahçe'de. Ama bazı bölgeler eksik kaldı Fenerbahçe. Sağ taraf bence artık tamam. İrfan Can Kahveci kullanırsın, Greenwood'u kullanırsın, Asensio'yu kullanırsın. Şimdi santrafor arkasında Kerem Aktürk'ünü bence yine kullanabilirsin. Hareketli evet. Olabilir. Sol tarafa geldi. Solu çözmen lazım.
0: Evet sevgili Ferhat Kızıltaş, programa devam edeceğiz ama önce bir reklam aramız var.
1: Tabii.
0: Reklamlara gidiyoruz ama Kim Min-jae ile ilgili çok önemli haberler var. Çok önemli duyumlar var arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Ferhat onları da açıklayacak size. Evet. Bizden ayrılmayın. Kim Min-jae unutmayın.

0: reklamlar.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda Otokoç
4: ikinci Mikros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor.
5: Mikros Yemek.
4: Mikros uygulamasında.
5: Doğada ne varsa Sümranada.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
8: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Ferhat Kızıltaş'la beraber programımız sürüyor. Kim Minje'ye dedik, hadi kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray'ın belki Fenerbahçeli dinleyiciler şu anda dediler ki ya bize mi geliyor dediler, ama Galatasaray'ın ilgilendiğini aslında biz biliyorduk.
9: Evet.
8: Daha kulüpten resmi açıklama yok ama Bayern'de anladığım kadarıyla çıkmak istiyor futbolcudan, alternatif var.
9: Şimdi şöyle.
8: Geliyor mu, ne dersin?
9: Kim Minje konusu Galatasaray'da oluştu geçtiğimiz günlerde. Biz de doğrulattık. Oyuncu zaten yakın bir zamanda 30 yaşına girecek. Davinson Sanchez aynı yaşta. Ama şöyle bir soru işareti var. Davinson Sanchez'i gönderdiğinizde Kim Minje ne kadar uyumlu bir stoper? Çünkü Abdülkerim'le Kim Minje yan yana oynarsa, evet, Kim Minje'nin hamle gücü daha yüksek. Bir anda mesela hızlanıyor ama yaş alıyor. Mesela 5 yıl önceki Kim Minje değil, Türkiye'de hatırlanan şekilde mesela Fenerbahçe çok kritik müdahaleler vardı. Bayern Münih'e 50 milyon euroya gitti. Napoli'den. İnanılmaz iyi bir transfer. Fenerbahçe 3 milyon euroya alıp 19'a satmıştı. Çok da iyi kar etmişti kısa süre içerisinde. Ama yani şimdi şöyle, Kim Minje'nin yerine Galatasaray acaba toplu ilişkisi daha iyi olan bir stoper alabilir mi? Ama şu an 20 milyon euro konuşuluyordu Kim Minje'nin bonservisi için. Böyle bir gündem var. Bayern Münih çıkmak istiyor. Zaten sözleşmesinin bitmesine de çok az bir zaman kalmış. Yani ben şu an mesela bakıyorum, hani 2028'de bitecek.
8: Bayern'de maaş ne alıyor?
9: Bayern'de çok iyi bir maaşı olduğu söylenmişti. Mesela en son en az 7 milyon euro maaşı var.
8: Oo, 7 yani, o zaman şöyle, 14 milyon euro alıyor gibi olabilir. Düşün sen onu.
9: Ama şöyle net olarak, hani. Çünkü yani neden? Orada kalıyorsa maaşlar,
8: evet evet, o yüzden diyorum.
9: 10 milyon 12 alıyorsa yarısı.
8: Yani burada Türkiye'de 10 milyondan aşağıya gelmez şimdi.
9: Şimdi şöyle, Davinson Sanchez geçen senenin sonlarına doğru zam aldı Galatasaray'dan. Sözleşmesi uzatıldı. 6 milyon euroyu geçebilecek bir durumu var filmlerle beraber. Şimdi Davinson Sanchez buna yakın bir maaşı Como'dan almış durumda. Como kendisini ikna etti aslında. Hani biraz daha, çünkü İtalyan medyasının en güvenilir kaynakları da bu konuyu işlediler, haber yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray tarafı da doğruluyor zaten. Hani çok yoğun bilgi var. Fabregas ısrarla istiyor. Çünkü hayatında ilk kez Şampiyonlar Ligi oynayacak.
8: Şampiyonlar Ligi oynayacak. Yani evet.
9: İlk kez. Çünkü Milan bile devre dışı kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle hatırlıyorum. Yani uzun bir zamandan sonra İtalya'da çok sürpriz bir takım Şampiyonlar Ligi olacak. Como da orada savunma bölgesini yani iyi tutmak istiyor. Hatta çok enteresan, Fenerbahçe'den kiralanan Diego Carlos'un da yeniden Como'ya gitme ihtimali var. Çünkü onlar da ona devam
8: etmek
9: istiyorlar.
8: Onu geçen sene beğendiler zaten
9: çok
8: orada.
9: Çok beğendiler.
8: Başarılıydı da, evet.
9: Mesela o biraz daha sol stoperde de oynayabiliyor. Bazen sağda.
8: Fenerbahçe'nin hiç şans vermiyor sence? Çok hani iyi. Bir sakat dediler, gönderdiler. Adam Como'da dediğin gibi harika oynadı.
9: Ama şöyle bir sorun olabilir. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde UEFA'dan bir ceza almıştı. Kerem Aktürkoğlu transferle beraber. Mesela Mourinho'nun kontratı, bunlar da konuşuluyordu. Acaba o süreçlerde oyuncu tarafıyla ilgili bir problem mi yaşandı karşılıklı? O da mesela benim kafamı karıştırdı. Neden bu kadar kolay söyledin, neden vazgeçtin? Çünkü çok iyi bir devarısı transferiydi. İnanılmaz bir bonservis harcanmıştı ama olmadı. Yani 10 milyon euro yakın bonservis verilmişti diye hatırlıyorum geldiğinde. Olmadı ama mesela şu an Kim Minje için Galatasaray'ın ilgisi çok sıcak. Çünkü Fenerbahçe zaten transfer, stoper transfer tamamlanmış görünüyor. En çok

0: Galatasaray'la şu an anılıyor. Doğruluyor herkes Galatasaray tarafında ama ben nedense Galatasaray'ın biraz daha bekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü kesinlikle Davinson Sanchez'den daha uyumlu bir stoper değil Galatasaray'a. Çünkü Galatasaray topu kullanmak isteyen bir stoperle oynamak istiyor. Davinson bazen topu aldığında ileriye çıkıyor. Bazen sağ bek de oynatıldı derbilerde, hatırlayın. Galatasaray Kadıköy deplasmanında Davinson Sanchez'i sağ bek çıkarmıştı. Tabii o biraz zorunluluktu ama oyuncunun ayak kalitesi bunu sağladı. Ama sen Kim Min-jae'yi bu tarz bir durumda kullanabilirsin, bu soru işareti. Kim Min-jae bence zaman zaman ciddi pas kayıpları yapan da bir stoper. Yani Abdülkerim'le çıkmak zorundasın sadece geriden.
1: Yani sen kısaca diyorsun ki Ferhat, ben Okan Buruk olsam diyorsun veya Okan Buruk'un yerinde olsam Kim Min-jae'yi yani tercih etmem diyorsun.
0: Hızlı. Aslında hızlı, çalışan, iyi bir stoper.
1: Elindekini bırakmam diyorsun.
0: Ya şöyle, ben mesela Dünya Kupası performansı olmasaydı bence Galatasaraylı taraftarların %85'i Davinson'dan çıkmak isterdi. Hatta daha düşük bedellere. Çünkü Como 18 milyon euro önerdi, kabul etmedi Galatasaray. Oyuncu Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı. Hatta bir tane gol attı. Ofsayttan döndü. Yani ayakkabı numarasıyla bağlantılı yani. Bir numara küçük giyse belki golü geçerli olacaktı. Çok tartışma konusu olmuştu. O yüzden mesela Davinson'un geçen seneki performansı çok dalgalıydı Galatasaray'da. Ama 3 yıl istikrarlı oynamak da kolay değil. Mesela 9 milyon euroya aldınız, 5 taksitle Davinson'u. Evet. Şu an 25'e kadar çıkabiliyor Como. Ben olsam biraz daha zorlar, satarım. Çünkü neden? Aynı konsantrasyonu seneye gösterebilecek mi?
1: Ama diyorsun Kim Min-jae'yi almamını yerine diyorsun.
0: Kim Min-jae'yi almam daha farklı bir stoper bulurum.
1: Anladım. Kim Min-jae'nin de ama sanki Davinson'dan daha süratli diye düşünüyorum ben. Geriye dönüşleri falan daha iyi.
0: Süratli ama topu kullanma becerisi bence Davinson'un çok daha iyi. Ve hava toplarında da Davinson size zaman zaman sürpriz goller atabiliyor.
1: Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisini nasıl buluyorsun?
0: Yani Şikinyer oynayacak, Ake oynayacak.
1: Şikinyer'i zaten biliyoruz.
0: Yani Şikinyer aslında biraz
1: uyum sağlar mı Ake'yle?
0: Şikinyer yanındaki adamın da hızlı olması lazım. Ake bu konuda çok iyi. Zaten biraz kısa boylu bir stoper ama hızlı olarak.
1: Fenerbahçe'nin sorunu zaten geriye dönemiyordu.
0: Tabii o sıkıntı. Ake onu yapar.
1: Ake belki bunu yapacak.
0: Şöyle, Ake'nin olmadığı zamanlarda da mesela çok sık sakatlık sorunu da oluyor. Geçen sene çok yaşamadı gerçi onu ama az süre buldu Manchester City'de. Diğer tarafta Osterbeu'da da kalırsa bir de orada bir stoper transferiyle ver. Mesela Yiğit Efe devam edebilir Fenerbahçe'de. Hani bence o dörtlü gayet uyumlu gider ama ben Şikinyer'i nedense geniş
1: Çağlar alanda... Söyüncü hiç düşünmüyorsun bile, bak kafandan bence, geçmedi bile.
0: Bence Çağlar Söyüncü acaba kendisini düşünüyor mudur? Yani İsmail Kartal devam ettiği için
1: sorulardan bir sürü şimdi sorulara bakıyorum da Çağlar ve Cengiz'i çok soruyorlar.
0: Şöyle çok enteresan. Cengiz mesela evlendi. Allah mutlu mesut etsin. Bu tarz oyuncular bir yuva kurduğunda, bir aile kurduğunda futbol hayatı her zaman olumlu gidiyor. Neden? Daha çok sorumluluk duygusuyla beraber işine daha çok sarılıyorsun. Cengiz bugün 30 olmamış hala, 97 doğumlu. Hani Cengiz'in önünde böyle bir şans var. Çağlar mesela Fenerbahçe'de bence hiçbir zaman beklentinin üstüne çıkamadı. Yani Atletico Madrid'e gidiyorsun sen, Simeone seni istiyor. Geliyorsun kiralık, sonra bonservisini alıyorlar ama Çağlar bugün yok. Yani yazamıyorsun.
1: Evet.
0: Ama iyi bir dönem geçirdi İsmail Kartal'la beraber. Bizi çok şaşırtabilir. Sonuçta yeteneklerinden arındırılmış mı? Yani arındırılmamıştır ama kendi değerinin farkında değiller. Hani Çağlar mesela bugün hiç konuşulmuyor Fenerbahçe'de. Hani muhtemelen Fenerbahçe biraz daha bekleyecek.
1: Ya Premier Lig'de yılın 11'ine seçilmiş bir adamdan bahsediyoruz bak.
0: Ama işte nereden baksan abi 5 yıldan fazla.
1: Ama oradan buraya nasıl düşersin onu diyorum işte, sana. Ferhat.
0: Çok uzun zaman.
1: Premier Lig'in en iyi 11'inde stoper olarak adını yazdırıyorsun.
0: Oradan
1: buraya geliyorsun yani bu seviyeye geliyorsun ve şu anda seni taraftar da benimsemiyor yani ya bizim normalde öyle bir isim gelse dersin ki stoperim bu dersin değil mi yani direkt oynarsın.
0: Tabii ki ama zaten biz Çağlar'ı nerede hatırlıyoruz? Çağlar Galatasaray deplasmanında attığı golle hatırlandı. Bu arada çok da karakterli bir oyuncu çünkü ben Çağlar'ın hiç böyle absürt bir böyle rakip takımı kızdırabilecek bir harekette bulunmuş.
1: Yok öyle bir şeyler yapmıyor. Hani, evet.
0: Gerçekten çok iyi bir profesyonel. Hatta şunu söyleyeyim, Galatasaray gol attığı maçtan sonra Fenerbahçe TV'de bir yayın vardı. Orada birçok oyuncu, otobüsün arkasında oturan oyuncular doğal olarak galibiyeti kutluyorlar. Biraz kızdırabilecek maçlar söylüyor. Golü atan Çağlar çok sessizdi. Hı-hı. Çünkü profesyonel, tamamen işine hakim bir oyuncu. Ama diğer tarafta performansa bakarsanız bence İsmail Kartal onun için bir şans. Neden? İsmail Hoca gelmesi, yabancı bir hoca gelse bugün ne Çağlar kampa götürülürdü, ne Cengiz Ünder, ne İrfan Can Kahveci.
1: Bu geçen oyuncular... seneki maçları seyrederdi diyorsun.
0: Yani muhtemelen biri Kasımpaşa'ya giderdi. İşte biri Çorum FK ile görüşürdü. İşte ya da Amespor'a teklif edilirdi. Yani Süper Lig'in takımları bu isimlere giderdi. Ama şu an Fenerbahçe devam etmenin en büyük artısı İsmail Kartal'ın gelmesi.
1: Ama hala tabii gönderimi riskleri var. Kadro çok geniş.

0: çünkü. Fenerbahçe'nin mutlaka oyuncu göndermesi lazım.
1: Tabii, özellikle yabancı. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Talep edilen yabancı oyuncunun çoğu 2003 kotasına uyan oyuncular.
0: Evet.
1: Mesela Archie Brown bunlardan bir tanesi. Nene bunlardan bir tanesi. Yani Nene 2002 doğumlu galiba ama yine kullanabiliyorsun.
0: Evet,
1: geçen sene
0: kullanabiliyorsun.
1: Geldiği için. Şimdi Sidiki Şerif'i bile mesela ben olsam acaba hani iyi bir golcü bulamazsam kalsın, bazen kanatlara da atarım diye düşünebilir mi diye bazen hani aklıma geliyor. Bence kolay, çok kolay vazgeçildi. Geçen sene Osimhen'le kıyaslandığı
0: için... Zaten bu ayarda bir takımın 3 tane golcü olması lazım.
1: Bence mesela
0: 2 taneyle girmeyeceksin.
1: Ya şöyle, geçen sene Şampiyonlar Ligi oynayan Galatasaray bir santraforla çıktı ya. Icardi de Süper Lig'de sana katkıda bulundu.
0: Kaldı ki Fenerbahçe'nin biliyorsun Pendik maçında 4 stoperinin birden sakatlandığını hatırlıyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Öyle durum var.
0: Dünyada bir ilk yani.
1: Ama şöyle.
0: Bir maçta 4 stoperin birden sakatlanıyor.
1: Ben Fenerbahçe'de bazı kadroları hatırlıyorum. Özellikle Ersun Yanal döneminde. Vebo, Kayt, evet. Menike, So. Dördü en uçta oynuyor.
0: İnanılmaz bir ofans.
1: Orta sahadaki ikili Raul Meireles oluyor bazen. Bazen Baroni oluyordu. Bazen Mehmet Topal. Zaten o üçü izin vermiyor. Siz ileride takılın beyler. Geriye gelmenize gerek yok.
0: Doğru diyorsun.
1: Bekler kim? Yine forvet oyuncular aslında. Caner ve Gökhan Gönül.
0: Onlar da forvet.
1: Onlar da aslında futbola forvet olarak başlamışlar.
0: Doğru.
1: Hani düşününce. Bu kadro Kadıköy'de inanılmaz keyif veriyordu. Ama aradan çok uzun zaman geçti. Şimdi o yüzden Fenerbahçe mutlaka dediğin gibi abi forvet rotasyonu en az üçlemeli. Yani Sidiki Şerif'i alamıyorsan bir tane... Yani U23 kotasına uygun kaliteli bir kanat veya santrafor kalsın, sana ne zarar olacak ki?
0: Doğru.
1: Yani nereye kiralayacaksın? Fransa'yı kiralayabiliyorsan veya aldığının bir altına veya üstüne satabiliyorsan sat. Yani çıkabiliyorsan çık, ama çıkamıyorsan oyuncu niye değersizleştiriyorsun? Ya böyle çok böyle sanki...
0: Yani Sidiki Şerif kez... diyorsun en azından 3. forvet olarak kalıp bazı maçlarda
1: mesela,
0: değerlendirmeli son yani, 10 dakika 15 dakika Ziraat Türkiye Kupası maçları daha bence, çok maç oynayacak Fenerbahçe.
1: Şimdi şöyle hatırladığım 2 tane maç var. Biri Samsun Spor maçı, Fenerbahçe son saniyede galibiyet golü attı. Golü atan kim? Sidiki Şerif'i. 19 yaşında bir oyuncunun o anda orada o golü atması değerli. Diğer tarafta Galatasaray deplasmanında inanılmaz bir driplik yaptı ve penaltı kazandırdı. Penaltıyı Talisca atsa Sidiki Şerif bugün 50 milyon euro, acaba Chelsea'ye gider mi diye haberler okuyorduk.
0: Doğru diyorsun.
1: Yani böyle bir algı olacaktı.
0: Bu arada yaşı o kadar genç ki hala da gidebilir. Hazırlık olabilir. Maçında attığı golü gördün
1: güzeldi
0: mü?
1: Güzeldi. Ya biraz üstüne doğru vuruyor, kaleci yiyor ama o koşuyu yapması.
0: Ya onlar zamanla oturacak kalması. Belki
1: ya
0: yani.
1: 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 19-20 yaşında. Henüz işlenmemiş. Ya Fenerbahçe almış. Evet, yanlış bir zamanda geldi. Neden? Taraftar bas bas bağırıyor ya, bize 2 tane santrafor getirin. Siz gittiniz, Ennesi'yi de gönderdiniz.
0: Evet.
1: Cenk Tosun da gitti o arada.
0: Bu arada Osimhen'in de mesela benzer yaşlarda ilk transferlerinde aynı şekilde eleştirilmiş.
1: Osimhen mesela Belçika'da Charleroi'de oynuyordu.
0: Yani kim aldı bunu falan diye hani, o zaman herkesin eleştirdiği Wolfsburg, ve yazdığı yani oradan bu aşamaya geliyorsun.
1: Yani Osimhen mesela Wolfsburg'a transfer yapıyor, olmuyor. Sonra en son gidiyor Lille'de inanılmaz performans gösteriyor mesela. Sonrası zaten malum Napoli süreci, inanılmaz bir transfer. Ya ben Osimhen'i mesela çok enteresan. Yani bundan 3 yıl öncesine kadar Napoli'de izlediğimde imkanı yok Türkiye'ye gelmezdi ya.
0: Evet.
1: Yani 26 yaşında 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz Türkiye'ye geldiği yaş olarak.
0: Bak Galatasaraylılar kızmışlar, diyorlar ki Fenerbahçe ile mi bitireceksiniz Ferhat Kızıltaş'la diyorlar. Galatasaray'da konuşacağız tabii ki. Hatta kalan bölümde Dünya Kupası'nda konuşacağız son. Çünkü artık yarı finaller, Dünya Kupası'nda da artık en önemli maçlara çıkıyoruz. Bu akşam da Fransa-İspanya maçı var. Saat 10'da TRT1'den canlı olarak herkes seyredebilecek.
1: Bu arada Samet Başkan'a selam olsun, bize tekrar mesaj
0: Samet
1: atmış.
0: Başkan sürekli o kadrodan artık biliyorsun.
1: Çok da değerli, çok
0: TRT severiz. Kadrosundan alacağım bunu. Samet Başkan'ı sürekli dinliyor bizi, sağ olsun. Gerçekten öyle, Samet Başkan mutludur şimdi Beşiktaş transfer yaptı diye.
1: Tabii şimdi Trossard geldi. O transferde az önce değindik ama Beşiktaş'ın böyle bir kaliteye uzun zamandır ihtiyacı vardı. Beşiktaş son 4-5 yıldır neredeyse Kasım ayından sonra sezonu kapatıp inanılmaz krizlerle boğuşuyordu. En azından orta sahanın artık kabul edilebilecek derecede iyi. Salih Özcan geldi. Kulüp performansı kötü ama en azından Beşiktaş'ta biraz toparlayabilecek bir şansı var. Henüz yaşı 27 Salih.
0: Doğru.
1: Yani çok da 30 üstü bir oyuncu değil. Diğer tarafta santrafor aranıyor. Yangi Oh'un yanına bir oyuncu gelecek. Semih takımda kalacak gibi görünüyor. Semih için de bir şans. Fiziği biraz daha iyi duruma gelmiş.
0: Hoca İtalyan. Tabii ki büyük şans.
1: İtalyan bildiğin komando eğitimi veriyor.
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş'la ilgili haberler geliyor. Çok enteresan. Yani oyunu hiç durdurmuyormuş.
0: Aman o haberler tehlikeli biliyorsun. Bizim Türk basınında çok çıkar. Komando eğitimi yapıyorlar.

0: Ya şöyle,
1: antrenman bence bitti, herkes yere serildi falan.
0: Ama şöyle
1: ama İtalyano serilmedi, hala koşuyordu biliyorsun, öyle haberler
0: şey, dronlar uçuyordu falan antrenmanda, çok vardı öyle. Ama mesela İtalyano biraz Jorgensen'e benzetiyorum. Neden? Savunma çizgisini öne çıkarmayı seven bir oyuncu. Şey, teknik adam. Rotasyon yapmayı seviyor. Tabii bunu, hı-hı, Türkiye'de çok yapamazsınız. Yani size şey derler. Burası Süper Lig. Çok rotasyon yapmayacaksın. Neden? Sokaktaki tarafta bile seni ilk 11'i ezbere saymak istiyor. Başarılı olmak istiyorsan. Hı-hı. Ama rotasyon yapmak zorundasın. Modern futbol diyorsun. Diğer tarafta kanat beklerine çok önem veriyor. Onların sürekli atağa katılmanı istiyor. Yani kimsenin pasif düzeyde kalmamasını istiyor. Bazı oyuncular kaçak dövüşür ya sahada. İtalyan, evet, onu gördüğü anda cezalandırır. Doğru. Biraz Jorge Jesus gibi, geçen mesela Fenerbahçe'nin çok gollü maçları vardı. Ümraniyespor, Karagümrük aklıma gelen. Mesela 5-4 biten maçları vardı. Süper Lig'de bu tarz maçlar olabilir mi Beşiktaş'ta? Kısmen olmaz ama en azından bol gollü maçlar da Beşiktaş'ı, evet, bekliyor. Ama ben nedense İtalyan'la ilgili sıcak hissediyorum. Yani Beşiktaş'a iyi gelecek.
1: Mütevazı bir hoca.
0: Mütevazı, çalışkan.
1: Öyle gözüküyor zaten. İtalya'dan konuşuyoruz herkes.
0: Bu arada
1: İtalya'dan çok çalışkan olduğunu söylediler. Şimdi zaten
0: şöyle, Beşiktaş şu an
1: koşan ligi... bir Beşiktaş izleyeceğiz bu sene dediler.
0: Mesela takımların aldığı maaşlara bakıyorum, hocaların. Yani resmi olarak net açıklanmadı ama İtalyan'ın bu ligin en pahalı hocası maaş olarak. Yani son 4 yılın şampiyonu Okan Buruk bile ondan biraz daha.
1: O da büyük altında. Cesaret değil mi? Yani yerli yani, hocadan yabancı hocaya geçiş. Hani
0: şöyle,
1: hep yerli hocalar şampiyon yapıyor deniyor. Hayır, yani kaç senedir.
0: Zico'dan sonra bir şampiyon çıkmadı.
1: Şampiyonluk yok.
0: Yabancı.
1: Doğru.
0: Şimdi bakıyorsun diğer tarafta İtalyano geldi. İtalyan milli takımı da istiyordu. Napoli'de hatta görüşmek istedi.
1: Mourinho geldi gitti ya. Daha
0: yani
1: mesela üstü var mı yani?
0: Mesela Bologna'da iyi bir oyun oynatmış. Avrupa kupalarına götürdü takımı. Şimdi Tedesco ondan aldı o mirası. Bakayım o nasıl yönetecek. O da ayrı bir konu. Ama bence Beşiktaş için çok doğru bir tercih. Ama burası da Süper Lig yani. Örneğin Erzurum deplasmanına gidiyorsun. Bir dönebilirsin. Yani döndüğün o anda,
1: evet, acaba taraftar,
0: değil mi? Acaba
1: böyle şeyler konuşmayalım. Sezon öncesinde konuşmayalım. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray'da şimdi gidecek futbolcular, söylenecek şeyler. Davinson, sen söyledin zaten. Sara için deniyor. Icardi ile zaten yollar ayrıldı anladığım kadarıyla. Öyle gözüküyor. Singo için müşteriler var deniyor. Ben sana bunları zaten anlatacaksın ama iki futbolcu soracağım. Bir Osimhen. Osimhen için deniyordu, 150 milyon euro veren kulüp var, hemen satacak Galatasaray deniyordu.
0: Oldu.
1: Kim verdi 120?
0: Atletico Madrid 120'yi getirebiliriz dedi. Arsenal'de geçen sene sezon devam ederken CEO'su İstanbul'a gezmeye gelmişti.
1: 120'yi dedi ve Galatasaray hayır mı dedi?
0: Galatasaray kabul etmedi. Çünkü neden? Galatasaray şu an Osimhen'in aldığı rakamın şu an çok gülüş durumda kaldığını düşünüyor artık. Piyasa, mesela Gonçalo Ramos diye bir oyuncu var, golcü. Hı hı. Kendisi Portekizli. Milan'a gitti 75 milyon euroya. Hatta bonusların olduğunu düşün, 80'i geçiyordur. Şimdi Osimhen'i sen 75'e aldın. 5'te işte o 80 olayı da var biraz. Ama bugün Osimhen'i almaya çalış.
1: Ama Osimhen'in en büyük handikabı aldığı maaş işte. O maaş alan Avrupa'da hiçbir futbolcu yok.
0: Şimdi Osimhen 21 milyon euroya yakın net kazanıyor. 15'i Galatasaray'dan, 6'sı sponsorlar. Yani tabii ki bu ücreti çoğu takım veremez. Doğru. Ama Osimhen de Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için bunda bir fedakarlık yapar mı? Yapar. Ama şu an gitmek istiyor mu? Gitmek istemiyor. Ben öyle duydum. Ama geçen sene Arsenal ve bu sene de Atletico Madrid Osimhen'e bir ilgi gösterdi. Galatasaray kesinlikle satmıyoruz dedi. Çünkü kısmen haklılık devresi var. Neden? Osimhen'i sattın, kimi alacaksın? Piyasa çok hareketlendi. Bir de çıtayı Osimhen'e çıkardın. Bundan sonra gideceğin golcü
1: bence,
0: yani öyle bir golcü olmadı ki.
1: Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı ne oldu biliyor musun? Nijerya'nın Dünya Kupası'na katılamaması oldu.
0: Ya da en
1: bak
0: büyük
1: birazdan
0: ya
1: birazdan,
0: da en büyük şansı oldu.
1: Bence şanssızlığı birazdan konuşacağız. Şimdi Dünya Kupası'ndaki golcüler
0: çok iyi bir Dünya Kupası geçirseydi.
1: Evet.
0: Galatasaray evet istediği rakamı
1: belki 200'e satardı.
0: Ya o kadar sanmıyorum Süper Lig'den ama yani 150'ye sattın diyelim, değil mi? Şimdi şöyle bir düşünce var. 30'a şaşa boyu sattın. 30'dan fazla para harcadın. 4 tane sağ bek getirdin. Bugün hiçbirinin esamesi okunmuyor. Jelert'e verdin
1: abi
0: 11.
1: Biz sağ bek sol bek bulamıyoruz biliyorsun. Öyle bir özrümüz var ülke olarak.
0: Ya o sıkıntı. Mesela
1: bir ara stoper bulamıyorduk, hatırlıyorsun değil mi?
0: O da vardı. Şu an mesela kaleci çıkıyor çok iyi. Ya, Türkiye'den gerçekten çok iyi kaleciler yetişiyor. Stoperler de çıkıyor ama olgunlaşamıyorlar zaman zaman. Mesela Osimhen'i sattıktan sonra kimi alacaksın? Şu an piyasada öyle bir golcü yok. Geleneksel kalan böyle hani her takımın ismi. Mesela bugün Mourinho bence Osimhen'i alma imkanı olsa kaçırmaz. Gelsinler. Çünkü onda Drogba görür. Alayım oynatayım der. Çünkü Mbappe var. Başka bir oyuncu yazabiliyor musunuz? Yok. Real Madrid'de. Diğer tarafta mesela Osimhen'in kaldığını söyleyebiliriz ama ayrılığa sıcak isimler kim? Bence Davinson Sanchez %80'e yaklaşıyor Galatasaray'da. Çünkü Komo'nun ilgisine sıcak.
1: Ya ben Osimhen'i golcü olarak görmüyorum ama yani.

0: Takımın abisi, lideri.
1: Yani Osimhen çok farklı bir yani. Mesela Real Madrid'de gitti, sence direkt uça forvete koyarlar mı? Bence koymazlar. Çünkü gol vuruşu yüzde çok yüksek değil.
0: Şöyle savaşçı.
1: Yani Icardi'nin %90 mesela gol, mesela 10 pozisyondan 9'unu atar Icardi diyorsun. Osimhen için bunu diyemiyorsun. Mesela karşı karşıya kaldı, birebir gitti, atamıyor.
0: Ya şöyle.
1: Ama farklı özellikleri var. Kanattan çok hızlı gidebiliyor, savaşıyor. Doğru, orada. Mesela, yani savaşçı özelliği.
0: Bak 3'e 3 mini bir turnuva yapalım halısa. Hı-hı. Ben Osimhen'i çağırmam, Icardi'yi çağırırım. Neden? Yürüyerek oynarsın 3'e 3 dar alan. Ama gerçek bir futbol maçına çıktığında Osimhen'i önce, kaleciden önce yazarım. Yani çünkü Icardi'nin tabii safkan bir özelliği golcülük. Ama şu an günümüzün gerçeği Osimhen.
1: Osimhen de karakter koyuyor, savaşıyor. Tabii. Yani
0: mesela,
1: o var.
0: Mesela bir örnek vereyim. Beşiktaş Galatasaray derbisi, takım ayakta uyuyor. 3 gün önce Liverpool maçı yapmış. Okan Hoca çok büyük bir hata yapıp aynı 11 ile çıktı. Singo sakatlandı. Takım uyuyor. Beşiktaş gol attı. Abraham. Sergen Hoca gelmiş bir de Beşiktaş o zaman. Sonra bir bakıldı. Osimhen takım uyuduğunu anlayınca gitti Emirhan'la boğuştu. Takımı ayaklandırmak için.
1: Ha, biraz orada diyorsun.
0: Yani orada biraz kavga çıkarmaya çalıştı. Neden? Ya takım uyuyor.
1: Ergin Ataman'ın basketbolculara yaptığını yaptı diyorsun.
0: Biraz evet, öyle bir durum vardı.
1: Evet, sahada bu yapılır ama biliyorsun.
0: Bunu çok yaptı. Mesela bunu
1: kavga çıkartırsın, bir şey yaparsın.
0: Bunu geçen Fas'ta Eşref Hakimi de yaptı bir maçta.
1: Evet.
0: Bak takım uyuyor, hemen gitti kavga çıkardı. Tartıştı böyle.
1: Peki ben sana bir şey diyeceğim. Yeşilburun Adaları'nı seyrettin. Evet. İşte Dünya Kupası'nda çok konuşuldu değil mi?
0: Muazzamlardı.
1: Futbolcular şuradan buradan takımlardan, yani şöyle.
0: Iğdır FK'dan oyuncu vardı. Iğdır'dan. Bakuna mıydı?
1: Iğdır'dan iki
0: tane. Pardon, Mendes vardı. Evet. Bakuna şeyden, Kuruçao'dan.
1: Yani bakıyorsun takıma, hiç öyle çok ünlü futbolcusu yok. Yok yani, ünlü futbolcusu yani, yok ama belki 11 tane Osimhen vardı. Hepsi savaştı.
0: Ve şöyle, az önce de konuşmuştuk mesela bu Dünya Kupası'nda yetenekten ziyade ne konuştu? Futbolun o kalbindeki amatör duyguları. Hı hı. Çünkü herkes savaştı. Fas, ya Mısır mesela maç uzuyor. Fas milli takımı mesela dua ederek penaltılara gitti ve maçı kazandı. Diğer tarafta mesela Yeşilburun Adaları, kalecisi Bozunya 40 yaşına gelmiş. Anneannesi ve annesini götüremiyor. O vize ücretini zamanında ödeyemediği için. 50 bin takipçisi vardı.
1: Bu arada Messi onunla da fotoğraf çektirmedi. Benim dikkatimi çekti.
0: Messi sarılmak istememiş ona, evet, ama Inter Miami
1: şeyden sonra elini sıkarsın bir, evet, şey yaparsın yan yana fotoğraf için poz verir yani orada. Çünkü foto muhabirleri çekiyor şakır şakır. Biliyor futbolcunu.
0: Bir haber gördüm.
1: Gene elini uzatmadı orada ya.
0: Messi o konuda biraz sanki farklı ya.
1: Çok enteresan bir adam.
0: Yani ama mesela hayatının fırsatını yakaladı. 30 milyon euro, 30 milyona yakın sosyal medya takipçisi var. Bozunya'nın deli gibi reklam alıyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Ve artık ünlü bir sanatçı
1: oluyor. Düşün, annesinin bilet parasını verip o Amerika'ya getiremeyen kişiyi bir anda 30 milyon kişi takibi aldı. Yani
0: mesela İspanya maçıydı galiba. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Birçoğu da aslında kısmen üstüne de gitti. Ama takımsız kalan Bozunya bugün şu an Inter Miami ile anılıyor. Messi'yle takım arkadaşı olabilir.
1: Evet, olabilir. Bu işlerde bir de o takipçi sayısı da önemli. Yani popülerlik önemli.
0: Mesela 20 milyon takipçi kazanmış Erling Haaland. Dünya Kupası sürecinde 20 milyon ne demek ya?
1: Vallahi finale kadar çıksalardı keşke diyeceğim. Çünkü turnuvanın yıldızlarından biriydi.
0: Bence de zaten çok enteresan. Brezilya'ya karşı Gabriel'in üzerinden büyük sıçraması. Ya böyle aslında şöyle, Sergen Yalçın onunla ilgili bir sözü vardı ya, yetenekli değil.
1: Demesek daha.
0: Ama şöyle, ya gerçekten aslında yetenekli değil ama çok güçlü, golcü. Bir golcü ne yapar?
1: Sezgileri var. Yani yeteneği golcünün yeteneği sezgidir, ikincisi de vuruştur. Ya mesela adamda böyle, ikisi de var, daha ne olacak?
0: Haaland çok kibar bir oyuncu mu? Değil. Yetenekli mi? Değil. Ama inanılmaz güçlü, hava topunda kuvvetli, koşuyu atabiliyor. Ya tam böyle.
1: İşte bak ne diyorum, bir sezgisi var. Ya. Topla o buluşabilme bir sezgidir. Yani bir orta yapıldığında maksimum havaya sıçradığında o topla buluşursan gol oluyor zaten. Bir diğer de, oyunculardan işte o zamanlama, timing diyoruz ya.
0: Bir de
1: ikincisi de vuruş ya. Soperi. Vuruş adam çok iyi yani.
0: Vuruş yaparken de hiç gerilmeden vurdu. Ya şimdi kaleci Liverpool'un kalecisi. Diğer tarafta stoper Gabriel Arsenal'le şampiyonluk yaşamış. Ama ikisi de Brezilya milli takımına girip bu seviyelerde böyle hatalar yapıyorlar. Çünkü hava tam halatla çok boğuşamazsın. Ama Brezilya milli takım stoperi de o kadar kolay kafa
1: bulamadı. Zaten maç ya. Sonrası basın toplantısında eleştiriler öyle dedi. Yani siz kimle oynadığımızı farkında değiller herhalde eleştirenler.
0: Aslında Norveçliler o Brezilya takımın üzerindeki formayı değiştirin, Norveç 5 tane atardı. Bugün hala kabul edin, hala Brezilya milli takımının aslında o forma Norveç ağırlığı var.
1: Evet, var var tabii.
0: Ama o sahaya yansımıyor.
1: Var.
0: Ya biz Brezilya'nın yetenekli oyuncularını sayamadık ya. Yok.
1: Norveç'in de defans attığı iyi değil.
0: Orada orta saha iyi sadece. Hani Odegaard var. İşte Sorloth'u sağ tarafa atıyorsun.
1: Yani çok öyle aslında yok, o kadar iyi bir takım değil ya, ama
0: kalecisi bile takımsız kalmıştı. Evet. Nyland 33
1: yaşında.
0: Şu anda
1: kalecisi hala takımsız. Ya muhtemelen Türkiye'de ilgilenen alabilir yani. Ama yani, 35 yaşında.
0: Yani kim ya, kaleci için 35-25 gibidir bence. 40'a kadar yolu var. Muslera mesela 40'a kadar oynadı ve çok kritik hatalar yaptı.
1: 40'a kadar oynadı ve çok kritik hatalar yaptı. Güzel oldu Ferhat.
0: Ya mesela Muslera'ya Galatasaray geçen sene kal dedi ya. Mesela bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani Muslera kabul etse Galatasaray'da kalacaktı. Yani bugün Uğurcan Çakır diye bir olay yok.
1: Uğurcan Çakır Trabzon'da devam da.
0: Devam edecekti veya başka bir yere gidecekti. Ama şu an bakıyorum mesela, ya Galatasaray'ın son zamanlarda doğru vedalaşmaları yapamadığını düşünüyorum. Oyuncu tarafı kabul etmese devam edecektim. Yani bugün iyi ki Muslera kalmak istememiş diyebiliyor taraftarlar. O son performansını gördükten sonra. He tamam, gitti Arjantin'de de şampiyonluk yaşadı. Güzel. Uzun zaman sonra. Hı-hı. Ama şu an bakıyorsun mesela, Mauro Icardi süreci bitti. Ama kulüp hala resmi açıklama yapmıyor. Bugün Okan Hoca çıkıp açıklama yaptı. O bizi diyor çok zorda bıraktı o süreçler. Neden? Transferdeki elimizi zorlaştırıyor. Şimdi böyle bir süreci gördükten sonra da kusura bakmayın da yönetimin artık Mauro Icardi sürecini bitirmesi lazım. Kalacaksa kalsın, gidecekse gitsin. Çünkü sezon başladı. Mauro Icardi bugün hala Miami'de. Geçti. İki gün önce temsilcisiyle ben yazıştım. Şöyle bir açık, yani mesaj attım, uzun bir mesaj. Baktım dedim, Türkiye'de dedim Mauro Icardi çok tepki var. Bir açıklama yapacak mısınız? Çünkü sezon başladı. Bu oyuncu takımsız kalsa bile gidip antrenman yapması lazım. Hı hı. Veya şu ana kadar takımının belli olması lazımdı. Orada hayır diyor.
1: Icardi'nin de böyle bir derdi yok.
0: Şöyle diyor, Icardi diyor dış makyaj işlerini çok sevmez. Egzersiz yapmaya devam ediyor. Ya tamam, istediği egzersiz yapsın. İsterse bana 4 saat boks antrenmanı yapsın. Takımla idmana çıkmadıktan sonra bunun hiçbir geçerliliği yok.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani bugün Mauro Icardi isterse Genoa'ya gitsin veya Lazio'ya. Ya bu adamın şu an antrenman yapması lazımdı. Ya bir de hala %5 de olsa Galatasaray'da devam etme ihtimalinin olduğu konuşuluyor Mauro Icardi'nin. Bu bana göre en büyük tehlike Galatasaray açısından. Yani sen Icardi'yle devam etmek istiyorsan o zaman Şampiyonlar Ligi'nde veya ligde çok büyük hedeflerin yok. Yeni sezonda da işte Kadıköy'de Fenerbahçe şampiyonu kutlamasını izlersin. Ya da Beşiktaş'ta Beşiktaş donanmasını izlersin boğazın altından geçerken. Veyahut Trabzonspor'un şampiyonu kutlamasını izlemek için Akkezi'ye gidersin.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir tabloyla karşılaşmak istiyorsan Mauro Icardi'yle devam et. Ve yeni bir golcü de alma. Yani bence Galatasaray taraftarı kısmen bu transfer yangın içinde kısmen haklı. Ha, geç kalınmış mı? Değil. Geç kalınmadı. Tam zamanı şu an. Ama Eylül önünde sen Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksın. Ağustos'un 15'inde ligler başlıyor. Tam bir ay var. Senin bir ayda takımdan kim gidecek, kim kalacak, bunların belli olması lazım. Bugün Okan Hoca çıkıp transferde sistem ediyorsa yönetimin bunu bence kendine ders çıkarması gerekiyor bu konuda.
1: Evet. Bu arada Samet Başkan da der ki çok iyi bir golcü ve çok iyi bir stoper lazım hala Beşiktaş'a. O kadar
0: şu an doğru.
1: Hala güvenemiyorum demiş Samet Başkan. Temkinli. Galatasaray taraftarlar peki Sara gidici mi? Ne dersin? Gidiyor mu?
0: Yani Sara Aston Villa çok ilgi gösterdi 2 aydır. Ama bir türlü Galatasaray'ın seviyesine teklif gelmedi. Benim öğrendim 30'un altında teklifler. Sara'yı sen zaten 20'ye aldın.
1: 20'ye aldı. Hatta yani, piyasa öyle yükseldi ki.
0: Yükseldi
1: yani
0: ama
1: 20'ye aldığın zaman aslında 50 bugünün 50-60'ı vermiş gibiydi yani.
0: Brezilya milli takımına seçildiğinde Galatasaray'da çok büyük bir sevinç yaşandı. Hatta Sara'yla
1: fiyatı arttı diye.
0: Hatta Sara'ya bir tepki videosu çekmek istediler. Sara tarafı bunu kabul etmedi. Hı-hı. Çünkü o da beklenti yüksek tutmak istemedi haliyle olabilir. Kendi çekti yani ailesiyle beraber. 45 milyon euro konuşuldu bir anda. Evet, Ancelotti ile idmana çıktı. Hazırlık maçında oynatıldı. En az 45 ama bugün bakıyorsun 30'un altında teklifler var. Sarı'ya gönder, yerine kim alabilirsin? Aynı değerde alamazsın.
1: Zor.
0: En az 45-50 vermek zorundasın. Ama nedense ben Sara, Singo ve Davinson Sanchez'in Galatasaray'da ayrılmaya en sıcak isimler olduğunu düşünüyorum.
1: Singo için var mı teklifler?
0: Singo'yu Napoli takip ediyor. Bir de Bundesliga'dan bir takım var da takım adını şu an söylemesem daha doğru olur. Söz verdim. Bir takım
1: Almanya'dan bir arkadaşın söyledi herhalde.
0: Singo'yu kiralamak isteyebilir.
1: He.
0: Yani o kiralama da çok enteresan. Yani Galatasaray 31 milyon euro vermiş neredeyse.
1: Çok ciddi yani para verdi aldı.
0: Galatasaray tarihinin Osimhen'i çıkar en pahalı transferi ya. Şey Singo.
1: Şeylerle yani, bonuslarla 35 diyebiliyorum ben.
0: Yani oraya kadar çıkabilir. Maaşı da 4.75. Yani 5 milyon euro yakın maaş kazanıyor. Muhtemelen mesela Napoli veya o Almanya takımları ilgilendiğinde Singo'nun bu maaşını gördüğünde Yani çok da yanaşmazlar. O maaşı veremezler zaten.
1: 25'i ama, nasıl versinler? Osimhen'in maaşı bence facia.
0: Osimhen'in maaşını da çoğu kulüp veremez.
1: Facia.
0: Yani bugün mesela Bayern Münih.
1: Yani Arap Yarımadası'nın maaşını veriyor Galatasaray. Resmen öyle.
0: Ya ama işte o maaşı da vermezsen oyuncuyu getiremiyorsun Süper Lig'e. Yani Süper Lig'e.

0: marka değeri maalesef yerlerde. Yani bugün sen Bundesliga ile boğuşamıyorsun. Hani Can Uzun mesela 20 yaşında Bundesliga'da oynuyor, Frankfurt'ta. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde niye Galatasaray'a sıcak? Çünkü Şampiyonlar Ligi seçeneği var diye. Şampiyonlar Ligi seçeneği olmasa eminim ki oyuncu çok iyi bir Galatasaray olmasına rağmen.
1: Gelecek mi Can Uzun çok ben, soruyor Galatasaray.
0: Galatasaray bu transferi bitirmek isterse bitirir. Çünkü oyuncu tarafı ikna olmuş durumda. Galatasaray'a gelecek.
1: İlk hem 11, çok genç futbolcu.
0: Genç. Okan Hoca gelirse direkt ilk 11'de oynayacak yeri bile hazır. Hmm. Osimhen'in arkası. Çünkü orada Yunus Akgün var sadece o kadar. Başka bir seçenek yok. Bazen İlkay'a atıyorsun, bazen Saray'a atıyorsun, katkı alamıyorsun. Ama Can Uzun gelirse hem santrafor oynayabiliyor, hem 10 numara, hem de bence zaman zaman 8'de değerlendirebilirsin. Ve 20 yaşında şöyle bir düşünce varmış Galatasaray yönetiminde. Biz Can'ı alırsak 40 milyon euro ödesek bile sonraki satışı mümkün. En azından zarar etmeyiz. Ama Bruno Fernandes'i alırsak.
1: Kesinlikle çok genç
0: yani. Bruno Fernandes'e 50-60 milyon euro bağlarsam 32 yaşına girecek yakın zamanda. Ondan zarar ederim düşüncesi var. Yani isterse sana çok iyi bir katkı versin Bruno Fernandes. Şampiyonlar Ligi'de üst düzey katkı al ki zaten zor görüyorum. Bu adam Manchester'da şu an çok başarılı gidiyor. Kötü bir dünya kupası geçirdi diye herkes Bruno Fernandes'in kulüp düzeyinde kötü olduğunu düşünüyor da öyle bir dünya yok yani. Herkes şu an Premier Lig'e baksın verilerine. En çok oynayan oyuncudan bir tanesi.
1: Doğru.
0: Yani neden gelsin ki 32 yaşında? Çok iyi bir maaş alırsa belki olabilir. Ama Can Uzun şu an daha sıcak Galatasaray tarafında.
1: Bence gençlik her zaman avantaj. Biraz daha düşük maaş ve genç yaşta şöyle, futbolcu olmak önemli.
0: Son teklifi söyleyeyim ben. Galatasaray 30 milyon euro artı %20 pay. Sonraki satıştan.
1: Kulüp ne istiyor?
0: Kulübü de 50 milyon euronun altına inmiş durumda. Ya muhtemelen orada biraz 45 istiyorlar en fazla.
1: 40'ta buluşurlar mı diyorsun?
0: Bence 40'a Galatasaray çıkamayacak durumda şu an.
1: Konuştuğumuz rakamlara bak yalnız ya.
0: Ama şey 20 çok, yaşında
1: çok,
0: yerli.
1: Çok yüksek.
0: Yabancı kuralı var. Yüzünden oldu. Evet. Böyle. Çünkü 2 sene önce Frankfurt 11 milyon euroya aldı.
1: Ama Galatasaray yani Türk takımı istemese bile Frankfurt'un satış fiyatı o.
0: Ha bu arada şuna da
1: onu da söyleyelim yani. Herkes mesela diyor ki, bir Belçika takımı istese, Alman başka da Alman takımı da istese ben bunu bu fiyata satarım diyor adam.
0: Ya şöyle benim hatırladığım Şakir'i vardı. Galatasaray kapı bildirmişti. Olmadı. 13 milyon eurolar konuşuyordu. Benim hatırladığım Bayern Münih bir ay sonra aldı 9 milyon euroya. Daha düşük rakam aldı. Çünkü Bayern Münih ilgilendiğinde net rakam veriyorsa alıyor. Sen ilgilendi, senden biraz daha fazla para koparma derdi. Mesela Can'la ilgili şöyle bir süreç var. Ya bu adam 2024'te Nürnberg'den ayrıldı niye almadınız? Bu rakamlara. Tamam da bu oyuncu o dönem belki sana yeterli gelmiyordu. Hani Frankfurt aldı, geliştirdi. Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Sana karşı gol de attı.
1: Bir de şunu da unutmayalım Ferhat. Dinleyiciler bunu çok soruyor. Sen çok güzel bir noktaya değindin. İşte biz şu kadar parayı alıyoruz. İşte diğer kulüpler daha düşüyor alıyor diyorlar Avrupa kulüpleri. Evet. Bir yani hadi futbolcu zaten o kulübe gitmeyi ister. O ayrı bir olay. Onu geçiyorum. Mesela Bayern Münih bir futbolcu almaya gittiği zaman kaç para? 20 milyon. Tamam kardeşim. Ben sana 18 milyon peşin vereyim diyor.
0: Doğru. Bayan
1: biz gidiyoruz. Markası. Biz gidiyoruz 5 yıla böl. 4 yıla böl taksit yaptırıyoruz. Öyle olduğu zaman çıktığı bir fiyattan de, almak zorunda kalıyorsun.
0: Bu arada mesela ben İsviçre kulübü olsam örneğin Galatasaray Fenerbahçe 20

0: kardeşi, abisi. Mesela o da Strasbourg'a transfer de bugün konuşuluyor her yerde.
1: Doğru.
0: Hani Ren hep iyi sağ bekleri çıkarıyor. Asignon vardı mesela. Şaşa boy aldılar, kiraladılar farklı takımlara. Sonra Galatasaray geldi. Hani Galatasaray ne yaptı? Gözünü Ren'e çevirdi. Aa, orada iyi oyuncular var. Bugün mesela aldığı orta saha bile Ren çıkıştı. Leicester.
1: Evet, doğru.
0: Onun da ismi biraz garip. Leicester Uguçuk bu. O da öyle diyormuş.
1: Uguçuk gibi. Biraz, evet, biraz zor.
0: Spikerleri zorlayacak. Ama Kadıköy'de canlı izlemiştim ben onu. Hı-hı. Ren Fenerbahçe evet. maçında. Chelsea transfer yaptı sonra.
1: Ren de iyi futbolcular buluyor bu arada. Yani Fransa liginde gerçekten iyi tarıyorlar.
0: Bak Bertu Yıldırım, Doğan Alemdar, bunlar da buradan geçti.
1: Evet, oradan. Yani. Dünya Kupası'yla bitirelim programı. Tabii. Fransa İspanya bu akşam, yarın akşam da gene 22'de İngiltere Arjantin var. Hadi iki maçı da konuşalım.
0: İngiltere Arjantin.
1: Önce Fransa İspanya bu akşamı söyle. Ne olur?
0: Ya ben Fransa'nın şu an turnuvanın çok çok üstün bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama İspanya da enteresan bir takım. Bak gol yemiyordu. Bir tane tesadüfi yediler yani.
0: Şimdi Merino orta saha ön libero oyuncusu hatta. Hı hı. Bize karşı da oynamıştı Konya'da ve şov yapmıştı. Goller atmıştı. Arsenal'de mesela orta saha bazen.
1: Değişik bir takım değil mi yani ya İspanya?
0: Geçmişte mesela Fabregas'ı atıyorlardı ya 4-6-0'ın en hı hı. ucuna. Şimdi bazen oyun sıkıştığında Oyarzabal'ı çekiyorlar. Merino'yu atıyorlar. Veya Merino'yu destekleyici santrafor olarak atıyorlar. Goller de atabiliyor. Takipçiliği çok iyi. Mesela Belçika maçında Lammens sektirdi topu. Courtois sakatlandı da çıktı. Lammens sektirdi. O topun oraya düşebileceğini iyi sezebiliyorlar. Direkt orada mesela atıyor. Mesela İspanya'da Fabian Ruiz mesela son maçta ilk 11'di. Çok iyi bir orta saha. Yani kadro iyi ama Yamal mesela çok tartışılıyor. Mesela evet. Şöyle bir şey okudum. Yamal'ın boyu uzadığı için performansı geriledi. Alakası yok. Sakatlığı vardı. Hazır gelmedi turnuvaya. Biraz oyun çok dar alana sıkışınca sürekli çalım atmasını bekliyorlar Yamal'ın. Ya bu da insan yani sonuçta. Messi var bir düzeye gelmedi ki Yamal. Daha 19 yaşında 20'ye yeni girdi. Hı hı. Ha, dün doğum günüydü hatta kendisinin. 20 yaşında daha yeni girdi Yamal. Şimdi diğer tarafta Fransa. Ya Olise'yi normalde kanatlara atarsın. Adamlar Olise'yi o kadar dolu ki kadro. Biraz daha geriye atıyorlar bazen.
1: Evet.
0: Ya şimdi Dembele Ballon d'Or olan bir oyuncu. Mbappe çok formda. İnanılmaz kuvvetli, iyi. Ya şimdi
1: Fransa istiyor. Bak ve Katar'da bunu kaybettiler. Bunu bence çok gurur meselesi yapmışlar. Orada biraz hakemler konuşuldu biliyorsun Katar'da. Doğru. Hatta bu sene de konuşuluyor orada Arjantin'le ilgili.
0: Messi'ye şu dünya kupasını
1: Messi'nin de bir dünya kupası olsun dediler. Yani.
0: Ya bence de Messi'ye bir borcu vardı ama dünya kupası. Ama bu dünya kupası var mı? Bence ilk maçta kırmızı kart görmesi gerekiyordu.
1: Evet.
0: Cezayir maçında. Ya, görmedi.
1: İşte şey haritasına baktın sen. Yani
0: geldiği maçlara da baktın.
1: Geldiği maçlara baktın. Bir tane dişe dokunur takımla oynamadan şöyle, geldi buraya.
0: Bak Cezayir yenmişler abi. Sonra İsviçre, Ürdün, Yeşilburun Adaları. Ya sonra Avusturya. Ya gerçekten bak hiç abartmıyorum. Bizim A milli takımımız formda olsa bu son skandalı yaşamasaydı kadro düzeyinde.
1: Şu açıdan
0: biz de geçerdik
1: biz
0: yani.
1: Biz de çok rahat gelirdik.
0: Geçerdik
1: buraya.
0: Ve hatta evet. yarı final oynama şansımız oluşurdu. Ama diğer tarafa bakıyorsun.
1: Şimdi geldi bu kura çekilişine, grup çekilişine tesadüfe inan.
0: Ya bence biraz
1: inanalım mı?
0: Sağ taraf çok haksızlıklarla boğuşuyor. Mesela o tarafta böyle çok kolay takımlar var. Soldaki takımlar inanılmaz takımlarla uğraşıyor. Ya Kolombiya, İsviçre. Yani Kolombiya daha güçlü takımdı. Arjantin'in şansı da var ya biraz. İsviçre mesela oradan çıktı geldi. Arjantin'i zorladılar. Şimdi Arjantin bence turnuvadaki en zor yani en zor rakibiyle oynayacak.
1: Murat Yakın İngiltere. Da bayağı sert açıklama yaptı. Nasıl elendiğimizi herkes seyretti, gördü evet, dedi.
0: Murat Yakın'ı bu arada tebrik ederim.
1: Evet. Bence en iyi teknik direktör o şu ana kadar ki.
0: Bence şöyle çok da duygusal bir hayat hikayesi varmış hani. İsviçre'de işte gurbetçi bir aile bu turnuvada muazzam bir performans gösterdi. Umarım önü açılır bundan sonra kulüpler düzeyinde. Ama mesela şu an bakıyorsun Arjantin eğer final adayı olmak istiyorsan İngiltere'yi parçala da ben seni göreyim. Hadi aralarında bakalım. Bu arada Falkland Adaları Savaşı vardı.
1: Kimi tutuyorsun orada?
0: Ya ben
1: İngiltere'yi tuttuğun belli de ne olur?
0: Ya ben kupanın hakkının yani
1: Fransa'da olduğunu ben aynı şeyi
0: ama şöyle İspanya tur atlarsa da sevinirim. Neden? Son dönemde mesela İspanya'nın hükümeti olsun, halkı olsun bize karşı çok sıcak. Mesela Müslümanlara karşı bakış açısı. O beni biraz cezbediyor. Mesela evet. Bu özellikle Filistin olayında.
1: Ya her şeyi bırak sahada inanılmaz bir şey görüyorsun. Yani
0: haksızlıklar da var maalesef.
1: İspanya'nın futbolu çok enteresan.
0: Bir de şöyle.
1: Seyrederken biz sıkılıyoruz futbolcular sıkılmıyor pas yapmaktan.
0: Ama şöyle İspanya'yı tebrik ediyorum. Neden? Brezilya mesela sokaktan gelen çocukları. Geçen de burada konuşmuştuk. Yani o kumsaldan gelen çocukları evet. unuttu. Premier Lig'e çok fazla
1: Avrupa, Avrupa Ligi, Avrupa futbolu oynamaya kalkarsan olmuyor işte. Ama Brezilya'ya uymuyor.
0: İspanya onu yapmıyor. Ben diyor en azından

0: mesela 2002 Brezilya'sında daha çok İspanya, İtalya'dan oyuncular
1: doğru,
0: vardı.
1: Doğru diyorsun.
0: Ama şu an İngiltere onları biraz zehirledi.
1: Evet, peki şu dört takımdan hadi bana şey yap. Favori. Gönlüne göre bir kalan yer. 1, 2, 3, 4 sayar mısın?
0: Fransa.
1: Evet. Katılıyorum.
0: İspanya duygusal beğenme yaşar.
1: Evet.
0: Öyle görünüyor. Diğer tarafta İngiltere'de Harry Kane sanki Messi'yi
1: üzecek. 3 İngiltere diyorsun. Bu sefer evet.
0: Yani Arjantin elenecek sanki İngiltere.
1: Evet. Ben de sanki Fransa İngiltere finaline hazırlanıyorum.
0: Bu arada
1: o da büyük maç olur.
0: Fransa Arjantin final oynarsa Fransa çok kötü ezer bu sefer Arjantin'i. 2022'nin intikamını alalım.
1: Ben zaten amaçları o. Yani şu yani. Anda Fransızlar finale kalmayı tabii ki istiyorlar ama amaçları Arjantin gelsin karşımıza diyorlar. Üstelik ama, kendi kıtalarında biz onları yenip alalım diyorlar.
0: Ama Arjantin'de şampiyon olsa iş tepki göstermiyor.
1: Bu arada Amerika kıtasında yani hiç şampiyon olan Avrupa takımı yok. Onu da söyleyeyim. Yani benim bildiğim yok. Evet, programın sonuna geldik. Ferhat ağzına sağlık. İşte bir saat ederim. Böyle çabucak geçti gördüğün gibi. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsnoğlu, Ferhat Kızıltaş'la beraberdik ve Yusuf Çağdaş. Teknik yönetmenimiz Ali Yıldırım, yapımcımız da. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız. Spor Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani'ye taziye dileklerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Daha önce Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Washington, bugün Türkiye saatiyle 23'ten itibaren Hürmüz'e abluka uygulayacağını duyurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklifte en düşük emekli aylığına göre 17,76'lık artış yapılmasını öngören madde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinlik

Kürtlerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin konuştu. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğunu açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere de verilecek ceza iki kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. İstanbul'da bebek acil hastalarının özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin dava görülmeye devam ediyor. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddetti. Dava 12 Ekim'e ertelendi. Ankara'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren ve ticaretini yaptığı tespit edilen 119 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 77 şüpheliden 31'i tutuklandı. Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlardaki yangın riskleri de arttı. Antalya, Adana, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de hem ormanlık alanlarda hem de tarım arazilerinde yangın çıktı. 4 ildeki yangınlar söndürülürken Muğla Milas'taki yangına müdahale sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda Profesör Doktor Serdar Demirel hocamızla yapmış olduğumuz program oldukça ilgi gördü. Hocamızın hayatı kendi başına hem ilim hem tecrübe hem gerçekten bilgi dolu bir hikaye dinledi kendisinden. Akademik hayatı kadar kendisinin özel hayatı da çok dikkate değer. Hatta film yapılacak kadar ilginç hikayeler var. Iğdır'dan, futbol hayatından Pakistan yolculuğuna, oradan Malezya yolculuğu, çok zengin bir hayatı var. İstedik ki tekrar bir programda yapalım Serdar hocamızla. Bugün Serdar hocamızla daha çok Malezya ve Türkiye tecrübesini konuşacağız. Akademik hayatına kısa da olsa tekrar değineceğiz. Özellikle geçen programda bu kadar detayı dinleyemeyen arkadaşlarımıza katkı olması için. Evet, Serdar hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
1: Hocam geçen programda bizi bitirdiniz yani. Çok ilginç anekdotlar. Yani şeyi biliyorduk, yani futbol takımında oynamışsınız Iğdır'da, ama sonra bana program arasında dediniz ki ben İstanbul'da da İslam Üniversitesi futbol takımında oynadım. Oradan başlayalım mı? Buyurun.
2: Şimdi üniversitedeyken tabii arkadaşlar, özellikle Iğdır'lı arkadaşlar da vardı. Bizim bu mazimizi biliyorlar. Dolayısıyla üniversitede gençlerle ilgilenen, işte bunları organize edip üniversiteler arası futbol maçları organize eden hocalarımıza bildirmişler. Bunlar da geldiler, seni üniversitenin takımına aldık dediler. Artık burada oynayacaksın. Bir süre bu maçlara gittim. İşte diyelim ki Lahore'a gidiyoruz. Lahore Üniversitesi ile maçlar yapıyoruz.
1: Maşallah.
2: Ama bunların akademik çalışmalarıma, öğrencilik hayatıma etkisinin olumsuz olduğunu gördüğümden, bir de artık zaten futbola devam etme gibi bir niyetimiz olmadığı için biz futbolu sadece spor olarak yapalım ama üniversitenin takımında olmayalım diye şey yaptık. Yani belli bir süre sonra hocaya rica ederek oradan ayrıldık. Ben işte yani 1999'da Türkiye'ye döndüm. 16 Ağustos Türkiye

0: Uçakla indik hocam. Sefaköy'de babamın evinde misafirim. İki çocuğum var. Ben bu arada 92 yılında evlendim. Ailemle beraber İslamabad'daydım. İki küçük çocuk var. Döndük. Kardeşlerim de işte görmek için babamın evinde toplanmışlar. O gece 17 Ağustos deprem oldu.
1: Subhanallah.
0: Aynı gece. Tabii ben herhalde dedim kader buymuş. Bunun için buraya bir an önce dönmek için çalıştık. Geldik. Bu depreme yetişmemiz gerekiyordu.
1: Ya sizin bölgeye fazla vurdu o zaman deprem.
0: Tabii Sefaköy
1: Evet.
0: şeyde orada yıkılan binalarda vardı. Avcılarda 1000'in
1: Evet.
0: üzerinde insan vefat etti. Öyle şey oldu. Tevafuk oldu. Hocam burada işte o deprem sonrası atmosfer. Ben doktoraya devam etmek istiyordum. Malumunuz 28 Şubat dönemi başlamıştı.
1: Denkliklerde sorun var.
0: Denklikler iptal edilmişti. Aslında iptal edilmemişti. Vakada denklikler verilmiyordu.
1: Ha, doğru.
0: Ya iptal diye bir şey yok. Çünkü ben 95 yılında mezun olduğumda denkliğimi almıştım. Lisans denkliğimi.
1: Eyvallah.
0: Yüksek lisans denkliğimi alamadım bu sebeple. Dolayısıyla doktora yapmak istiyordum ama Türkiye'de bütün kapılar kapatılmıştı.
1: Evet.
0: Ne yapabilirim? Bekledim ki biraz yani bu süreç normalleşsin, biz eğitimimize devam edelim. Bu sürecin normalleşmeyeceğini anlayınca bu sefer ben yeniden bir yurt dışına çıkma arayışına girdim. Artık Pakistan'a dönmem mümkün değildi şunun için. Pakistan'da yani alacaklarımı aldım diye
1: O kadar.
0: düşünüyordum.
1: Doğru.
0: Yeni bir ortam, yeni bir hoca kadrosu, yeni bir öğrenci çevresi olsun, yeni bir tecrübe olsun diye. Bu sefer neresi olabilir? Bir arayış içerisinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ni tespit ettik. Yani biliyorduk zaten orayı. Oranın da İngilizce, Arapça eğitim vermesi sebebiyle yapmak istediklerimize de uygun bir ortam olduğunu düşünerek ben oraya müracaatımı yaptım. Tabii onlar benden yani her bütün şartlarımın uyduğunu söylediler ve tabii e-mail yoluyla mesajlaşıyoruz üniversitenin kabul bölümüyle. Bana ciddiyetimi anlamak için dediler ki doktora tezi taslakları göndermen lazım. Dört tane çalışacağın konu. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü diye dört tane taslak. Taslak hazırlamak kolay değil, çok zor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ben oturdum 6 ay dört taslak hazırladım. Ve o taslaklardan ikincisini doktora tezi olarak çalıştım. Sonra ben tabii Malezya İslam Üniversitesi'ne gittiğimde gördüm. Yani neden bunu istiyorlar? Amaçları şu, buraya gelecek doktor adayına biz bu imkanları sunuyoruz. Dolayısıyla buraya gelecek kişinin bunu hak etmesi lazım. Ne yapacağını biliyor olması lazım. Geldiğinde bize fazla zaman kaybettirtmemesi lazım. Buraya akademik anlamda katkıda bulunması lazım. Bunun için onun ciddiyetini görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ve yazdığım bu taslaklar da beğenilmiş ve bana kabul verdiler. Böylece ben 2001'in son aylarında Malezya'ya gittim.
1: Evet.
0: Oraya gittim, kaydımı yaptırdım. 2 ay sonra da orada bir ev tutup çocukları, eşimi yanıma aldım. Ve böylece doktora hayatımız başlamış oldu.
1: Yine hadis alanında doktoraya
0: Evet.
1: müracaat ettiniz.
0: Tabii üniversitenin şöyle bir vizyon ve misyonu var. Hangi alanda çalışırsanız çalışın. Yani önce üniversite hakkında biraz bilgi vereyim hocam.
1: Eyvallah.
0: Benim bulunduğum dönemde ben orada tabii uzun yıllar bulundum. 2001'de gittim, 2005'te doktorayı bitirdim. Sonra 2013'ün son yılına kadar, aylarına kadar orada hocalık yaptım.
1: Hem öğrencilerini gördün hem hocalarını gördün yani.
0: Bu süre zarfı içerisinde mesela o dönem 116 ülkeden öğrenci vardı. 50'den fazla ülkeden hoca vardı. Böyle bir platform. Yani şöyle söyleyebilirim, Müslüman ümmeti bir araya getiren hac organizasyonundan sonra en büyük platform.
1: Eyvallah, doğru.
0: Uzun soluklu bir zemin.
1: Doğru.
0: Burada bu
1: İslam
0: kadar
1: Birleşmiş Milletleri
0: bu
1: öğrenciler
0: kadar
1: düzeyinde.
0: öğrenciler evet, öğrenci hoca bir araya geliyor ve
1: Evet.
0: ümmet birbirini burada tanıyor, burada tecrübe alışverişinde bulunuyor. Böyle bir zeminde vizyon ve misyonu bu üniversite kurulurken kendisine bir vizyon edinmiş. Yani kurulma sebebi bu. Müslümanların bir bilgi krizi var. Bu bilgi krizini Müslüman kalarak İslam bilim paradigması içerisinde çözmemiz lazım. Bunun kararı da malumunuz olduğu üzere 1977 yılında Mekke'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde büyük bir eğitim toplantısı yapılıyor. Yani biraz daha geriye gidecek olursak 1968 yılında bir fanatik Yahudi Kudüs'ü ateşe veriyor. İslam coğrafyasının her bölgesinde büyük gösteriler yapılıyor ve Kudüs'ün korunması için siyasileri bir şeyler yapmaya zorluyorlar. O dönem Suudi Arabistan'ın öncülüğünde İslam İşbirliği Örgütü kuruluyor. Hı hı. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüşüyor.

0: Şöyle birlik. Kuruluş amacı Kudüs'ü korumak. Bu birlik kurulduktan sonra madem bu birlik oluşturuldu, neden bu birlik ümmetin daha önemli başka meselelerine de yoğunlaşmasın, alternatifler oluşturmasın, yardımlaşmasın düşüncesiyle toplantılar yapılıyor. Ve en büyük problem alanı olarak bilgi krizi tespit ediliyor. Ve deniliyor ki bugün 57 tane Müslüman ülke var, bir de azınlıkta olan milyonlar var. Bunların hepsi modern bir eğitim süreçlerinden geçiyor. Bu modern eğitimin özellikle de sosyal bilimleri. Bunlar her birisi bir dünya görüşüne yaslanıyor. Hiçbir bilim paradigması bir dünya görüşü olmaksızın oluşmaz. Bu dünya görüşü ürettiği kültürle, ürettiği hayat önermeleriyle, çözümlerle çoğu zaman İslami anlayışla örtüşmüyor. Bu bilgi birikini inkar etmenin mümkünatı yok.
1: Var. Zaten var
0: ve dominant.
1: Ve dominant.
0: Her dominant.
1: Doğru.
0: İnkar etmememiz de gerekiyor.
1: Doğru. İnsani tecrübe.
0: Evet. Peki buna teslim olursak biz olmayız. Buna doğru. Teslim olursak kendi yani değer sistemimizden vazgeçmemiz lazım.
1: Bir de tek insani tecrübe yok. O da çok önemli bir şey. Yani çoklu, bize dayatılan çoklu bir insani birikim var, tecrübe var, çoklu bilim var. Ama bize dayatılan batı merkezli bir bilim.
0: Tek bir da, merkezin
1: evet, evet.
0: Hayat önermeleri,
1: doğru.
0: Bilim çıktıları bize bilimsel hakikatler olarak dayatılıyor. Doğru. Şimdi dolayısıyla biz bununla da diyalog halinde olarak ama buradan istifade ederek ama buna teslim olmadan
1: doğru.
0: Kendi bilim paradigmamızı inşa ederek sabiteler ve değişkenler ekseninde bilgiyi yeniden nasıl üretebiliriz? Evet. Bu o toplantıda Mekke'de öne çıkan düşünce oluyor ve deniliyor ki bunu bireylerin yapmasının imkanı yok. Bunu ancak kurumlar yapabilir.
1: Dolayısıyla
0: üniversiteler bunu ancak yapabilir. Yani üniversite kurumları içerisinde bu yapılabilir. O zaman biz böyle üniversiteler kuralım, pilot üniversiteler. Önce bunu burada deneyelim. Bu başarılı olduktan sonra bu modeli başka ülkelerde de çoğaltalım. Bu amaçla 4 üniversite kurulması kararı alınıyor o süreçte. İşte Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya'daki Uluslararası İslam Üniversitesi, Nijer'deki Uluslararası İslam Üniversitesi ve biri de Türkiye'de kurulma kararı alınıyor. Ancak Türkiye Kenan Evren döneminde bu projeden çekildiğini bildiriyor ve katılmıyor bu sürece. Fakat diğer üniversitelerin özellikle Malezya İslam Üniversitesi'nin kurulmasında Türkiye varlığını devam ettiriyor ve üniversitenin mütevelli heyetinde de kurulduğu günden bugüne kadar varlığını devam ettiriyor.
1: O günlerde kim temsil etmiş acaba Türkiye'yi bilir misiniz? Türkiye'de bizim hocalarımızdan.
0: Suudi Arabistan'da mı?
1: Yok. Malezya'da mesela kuruluşunda sadece büyükelçilik düzeyinde mi temsil ediliyor acaba?
0: Büyükelçilik. Zaten büyükelçi Türkiye'yi temsil eden her ay yapılan toplantılara katılır. Ve oradaki kararların altında imzası vardır. Bu 28 Şubat döneminde de dahil olmak üzere böyle.
1: Halen devam ediyor.
0: Halen devam ediyor. Evet. Çünkü Türkiye-Malezya ilişkileri çok iyi. Türkiye'nin o bölgedeki partner ülkesi. Dolayısıyla bu ilişkilerin sürdürülmesi gerekiyor ve 28 Şubat döneminde de böyle görmüşler zaten. Şimdi bu üniversite bu vizyonla kuruluyor. Yani bu mesele bilgi krizi çözülecek. Bunun için burası bir pilot üniversite.
1: Eyvallah.
0: Ders müfredatları buna göre oluşturuluyor. Alınan hocalar biraz buna göre alınıyor. Yani alınan hocalara bu sürece katkıda bulunmaları isteniyor.
1: Yani bunun için geliyorsun buraya. Yapacaksan bir katkı gel.
0: Evet gel. Yani özellikle buna katkı yapacak uluslararası hocalar teşvik ediliyor. Öğrencilerde de dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler yani 116 ülke düşünün. Buradan gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yani hiç bilmediği meseledir. Bilgi nedir, bilgi krizi nedir, bilgi krizi niçin yaşanır, bunun paradigması nedir, ontolojisi, epistemolojisi ne demektir, yöntem nedir bunları bilmez. Ama gelen öğrencilerde bu farkındalığı oluşturmak için programlar yapılır. Bu farkındalığı oluşturmak için dersler konur. Evet. Amaç buradan mezun olacak öğrenci hangi disiplinde mezun oluyor? Sosyolojiden, psikolojiden, hukuktan. Bunun farkında olsun ve bu sürece katkıda bulunsun. Bu İslami ilimlerde de böyle. Yani siz hadis okuyabilirsiniz, tefsir okuyabilirsiniz, kelam okuyabilirsiniz, fıkıh okuyabilirsiniz. Ama bu sürece sizin de katkı bulunmanız lazım. Evet, sosyal bilimlerde bilginin İslamileştirilmesi denilen şey fıkıhta, tefsirde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ancak bilginin İslamileştirilmesi değer merkezli bir yöneliş demektir. Bu değeri kim temsil edecek? Bu değere kim katkı bulunacak? Burada da İslami ilimler bölümüne yüklenen görev birincisi işte

0: Kazi'den gelen vahye, vahiy bilgisine ve usul bilgisine bulaşmış, ona entegre olmuş bir takım hurafeler var. Yani bu hurafeler çoğu zaman bilimle de çatışıyor. Bir kez bunun ayıklaması
1: Ayıklanması
0: lazım.
1: lazım.
0: Evet. Yani kendi medeniyetini, bilgi birikimini çok iyi bilmen lazım. Ve bunun bir ayıklanma sürecinden geçirilmesi lazım. İki, özellikle mesela şeyde, diğer sosyal bilimlerde çalışan öğrencilerle, hocaysanız hocalarla ortak projeler yapmanız lazım. Mesela diyelim ki siz bir tefsirci olarak, bir hadisçi olarak psikolojide çalışan bir hocayla bir konuda bir araya geliyorsunuz. Beraber bir proje üretiyorsunuz ve bu sürece bilgi krizinin aşılması noktasında katkı sunuyorsunuz. Yani amaç bu. Benim olduğum dönemde hocam Ziraat Fakültesi hariç üniversitede bütün fakülteler vardı. Yani İslam Üniversitesi denildiğinde insanların aklına daha çok sadece İslami eğitim
1: İlahiyat
0: veren
1: eğitim akla geliyor.
0: ilahiyat eğitim akla geliyor. Böyle değildi. Yani 30 bine yakın öğrencinin bulunduğu bir yerde bunun 1500-1600 civarı ilahiyatta ve İslam hukukunda, hukuk bölümünde okuyor, dinler tarihinde okuyordu. Gerisi diğer farklı disiplinlere dağılmış durumlar. Yani tıbbdan mühendisliğe, mimarlığa her
1: Ama hepsi bu
0: bölüm var.
1: perspektifle eğitim alıyordu.
0: Evet. Bunun için de şöyle bir şey uyguluyordular. Mesela diyelim ki tıp fakültesinde 6 ders, diğer sosyal bilimlerde 8 ders. Yani İslami içerikli, İslam bilim epistemolojisini öğreten dersler konmuştu. Mesela ben burada, yani İslami İlimler Fakültesinde değil de diğer sosyal bilimlerde ve diğer fen bilimlerinde bu derslere uzun süre girdim, 8 yıl. Mesela hadis ilimlerini İngilizce olarak okutuyordum. İslam dünya görüşü dersini veriyordum. Yine Everyday Life diye bir ders vardı. Burada İslam fıkhını, İslam düşünce sistemini oluşturan temel kavramları öğretiyorduk. Ve bir de o öğrencilerin mesela tıbdaysa tıbba göre, mühendislikte ise mühendisliğe göre, yani İslami perspektiften meslek ahlakı, bu dersleri veriyorduk. Buradaki amaç, her ne kadar bu öğrenciler, bunlar üniversitenin vizyon dersleri, İslami ilimlerde okumasalar da,
1: Ne diyordunuz o dersin adı neydi mesela?
0: bunlar üniversitenin vizyon dersleri.
1: Vizyon
0: O
1: dersleri mi?
0: dönem işte General Studies dersleri de deniliyordu. Ama bunlar üniversitenin bütün öğrencilerde oluşturmak istediği ortak vizyon dersleri. Yani mesela biz kendi fakültemizde Kur'an ve Sünnet Fakültesinde hem İngilizce hem Arapça dersler verirken oradaki hadis ilimlerini daha farklı perspektiften okutuyorduk. Ama diğer öğrencilere daha farklı bir perspektiften
1: Daha
0: hadis ilimlerini
1: yüzeysel
0: okutuyorduk.
1: belki daha
0: Daha
1: doğrusu.
0: yüzeysel İngilizce olarak, ama öğrenci şunun farkında oluyordu. Yani bilgi kaynakları tek değil.
1: Bu önemli işte.
0: Evet. Yani modern bilim anlayışı bilgi kaynağını teke indiriyor. Çünkü onun ontolojisi, varlık felsefesi farklı, bilgi felsefesi farklı, kullandığı yöntem farklı. Bizde ise çoklu bir yöntem var. Yani diyelim ki dünyayı, yani varlığı biz diyelim ki işte alem-i şehadet dediğimiz, gördüğümüz, müşahede ettiğimiz bir varlık kategorisi. Alemil melekut dediğimiz gaybi varlıklar, melekler, insan ruhu, cin gibi. Bunlarla ilgili bilimlerin yönteminin farklı olması lazım. Bir de alemil lahuti dediğimiz Tanrı'ya, yaratana, Allah'a ait bir alem var. Şimdi bizim onu ancak haberle bilme imkanımız var. Yani Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa, peygamber aldığı vahiyle Allah'ı nasıl tanıtıyorsa ancak öyle bilebiliriz. Şimdi her birisinin yöntemi farklıdır. Demek
1: Eyvallah.
0: ki tek bir yöntem yok, çoklu bir yöntem var. İki, referans kaynakları. Şimdi öğrencilere buna dair bir farkındalık oluşturuluyordu. Bu farkındalık oluşturulsun ki, yani bilgi felsefesinin tek olmadığını, İslam bilgi felsefesiyle modern bilgi felsefesinin farklı olduğunu, hatta sadece İslam bilgi felsefesi değil, mesela tarihsel olarak Hristiyanlığın da etkili olduğu bir dünyada onların kullandığı bilgi teorisiyle modern dönem bilgi teorisi de farklıdır. Bunlara dair bir farkındalık oluşturma amacıyla bu dersler okutuluyordu ve öğrenciye bu konuda seminerler de veriliyordu. Daha sonra hocalar işin içerisine giriyor. Üniversitenin kendi mezunu olmayan hocalara da bu tür kurslar düzenleniyordu.
1: Hocalar da yetişmiş oluyordu
0: Evet,
1: bunlara.
0: farkındalık oluşturuluyordu ve sonra bu süreçlere katkıda bulunmaları isteniyordu.
1: Aslında ortaya çıkan 3-4 tane üniversitenin içeriğinin çok da aynı olmadığını fark ettim ben size
0: Evet.
1: anlatınca. Zaten size onu soracağım. Yani İslamabad'da da aynı amaçla kurulmuş bir üniversite var. Malezya'da öne çıkan iki üniversite, İslamabad, Pakistan İslam Üniversitesi ve

0: Malezya İslam Üniversitesi, ama sanki bu projeyi Malezya İslam Üniversitesi Pakistan'dan daha fazla ciddiye almış.
1: Kesinlikle.
0: Onu konuşacağız. Ama burada benim en çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu da çok güzel bir şey. Bizim aradığımız bir şey. Yani siz sosyal bilimlerin İslamileştirmesi, yani bilginin İslamileştirmesi konusunu konuşurken aslında tersinden bir şey daha yapmışsınız. Hadis, tefsir, fıkıh gibi bilimlerin sosyalleştirilmesi, hadisin sosyalleştirilmesi, hadisin sosyal bilimler düzeyinde ele alınarak toplumun, öğrencilerin, akademisyenlerin daha iyi hadis anlamasına da katkı vermişsiniz bir bakıma yani. Yani hadisi bir sosyal bilim perspektifiyle anlatmak, fıkıh sosyal bilim felsefesi diliyle anlatmak kavramsal olarak onlarda daha fazla karşılık bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet. Özellikle diğer fakültelerde.
1: Hayat artık bütün farklı alanlarıyla iç içe girmiş durumda.
0: Doğru.
1: Yani eskiden diyelim ki psikolojik sorunları olan birisini bir hocaya götürüyordular. Hı-hı. Bir sufi meşrep şeyhe götürüyordular. Ondan çözümler bekliyorlardı. Bugün tamamen modern eğitim görmüş, modern eğitimin hayat önermeleriyle, çözümlemeleriyle bu tür rahatsızlıkları çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bu çoğu zaman işe yaramıyor. Diğeri de tek başına işe yaramıyor. Hı-hı. Peki bu disiplinler birbirinden yararlanarak bu sosyal sorunlara nasıl çözümler üretebilirler?
0: Disiplinler arası okumanın önemi burada ortaya çıkıyor ama şöyle enteresan bir şey. Bazen bir disiplinde de çok branşlaşma var. Daha doğrusu çok farklı yöntemler var. Mesela ben bunu tıpta çok iyi biliyorum en azından. Hint felsefesi, Hint kültürü kendi tıbbını geliştirmiş. Ayurveda diye. Şimdi Ayurveda diye bir tıp alanı var. Bunun için üniversiteler kurmuşlar adamlar. Bunun eğitimlerini veriyorlar. Kullandıkları malzemeler farklı, içerik farklı. Bizim nebevi tıbba biraz benziyor. Müslümanlar Yunan tıbbını alarak, Mısır tıbbını alarak peygamberi bir sisteme dönüştürüp onu tıbbı nebevi demişler. Osmanlı döneminde İbn Sina'lar, şunlar bunların kitapları bu bağlamda okutulmuş. Almanlar başka bir şey geliştirmişler hocam. Ona da homopati. Bunlar hepsi tıbbi şeyler. İran'da tıbbi nebeviye sünneti diyorlar. Yani sünneti tıp diyorlar yani. Sünnete uygun tıp arasında. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani her kültür kendi tıbbını üretmiş aslında. Her medeniyet kendi kültürünü üretmiş. Tek merkezli bir tıp okutmak aslında o disipline de biraz şey oluyor. Daraltmak oluyor. Yani nasıl bir fıkıhçı sadece fıkıh okuyarak alim olamayacaksa hadis okuması gerekir. Belki fıkıhta iyi olabilmesi için tıp biraz bilmesi lazım ki tıbbi konularda fetva verebilsin. İşte biraz psikoloji bilmesi lazım ki onun eğer mesela bir fetva verirken o etkili konuları da işin içine katsın. Yoksa fetva yanlış çıkabilir yani. Gibi. Tekrar bu konuya dönmek gerekirse Malezya tecrübesine son derece önemli bir tecrübe. Ama ben şunu şimdi fark ettim. Yani o Suudi Arabistan'da yapılan bilgi kriziyle ilgili araştırma veya söylemin, tabii bu arada onun bu teklifi ortaya atan İsmail Raja Faruk'u'yu da anmamız gerekiyor. Onu da deneyeceğiz. Ama aynı hassasiyet İslamiyat'ta olmadığını fark ettim. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet, sosyal bilimler, İslam bilimleri aynı anda okutuldu ama sosyal bilimlerin İslami bir perspektifle okutulma hassasiyeti sanki Malezya'da daha fazla. Ne dersiniz?
1: Şimdi 1982 yılında İsmail Raja Faruk'u Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesi'nde ortak bir seminer çalıştayı düzenliyorlar. Hı hı. Bunu zaten kendisi Bilginin İslamileştirilmesi kitabının ön sözünde söylüyor. Oradan katılımcılarla aslında bu meseleyi ele alıyorlar. Yani hı hı. Malezya'da uygulananın önce burada tartışıyorlar. Hı hı. Ele alıyorlar. Ancak Pakistan'da şu oluyor. Öncelikle bir üniversitenin yeri yok. Ana kampüs kurulmuş değil. İslami Research Center'ın araştırma merkezinin o Faysal Mescid'in altındaki yerini kullanıyorlar ve biz 5 fakülteyle başlayalım diyorlar. Hı-hı. Yani usulü dinle başlıyorlar. Bunun içerisinde işte hadis tefsir bölümü, hı-hı, işte şeria ve kanun bölümü var, işte İslam iktisadı bölümü var. Şimdi dolayısıyla üniversite henüz başta planlanan o diğer bilim dallarını kurmuş değil. Hı-hı. Bu diğer bilim dalları oluşmadığı için bu meseleyi sadece yüzeysel olarak elde tuttular ve sadece bu kitapların okutulmasını tavsiye ettiler. Zaman zaman bu konulara değindiler ama Malezya'daki gibi bu işin içerisine giremedi. Çünkü Malezya diğer bütün fakülteleri kurdu.
0: Tabii orada bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Siz çok iyi biliyorsunuz iki tarafı da. Ama ben hatırlatma babından söyleyeyim. Bilginin İslamileştirilmesi teorisinin kurucu babası İsmail Faruk'u olmakla birlikte o vefat edince, daha doğrusu Amerika'da şehit edilince onun geleneğini sürdürmeye çalışan Triple IT

0: ekibi, Abdülhamit Ebu Süleymanlar ve diğerleri tam ekip olarak Malezya Üniversitesi'nin yöneticileri oldular. Dolayısıyla onların bu teorilerini, yani teorisyenler teorilerini hayata geçirebilmek için hepsi Malezya'ya gelmiş oldu.
1: Evet.
0: Pakistan bu kadar şanslı olmadı yani.
1: Bir de Pakistan'ın mali sorunları vardı.
0: Doğru.
1: Yani bu üniversiteye gerekli maddi yatırım yapamadı. Bir de yine bu üniversiteler kurulurken İslam İşbirliği Teşkilatı bugünkü ismiyle üye ülkelerin, özellikle zengin ülkelerin bu üniversitelere aktarması gereken bir bütçe var. Yıllık. İlk dönemlerde biraz yapılmakla beraber daha sonra bu bütçeyi yatırmıyorlar. Üzerlerine düşen görevleri yapmıyorlar ve ister istemez bunlar bu üniversiteleri millileştirmek zorunda kalıyorlar.
0: Halbuki uluslararası standartta bir üniversiteydi bunlar. Evet.
1: Tabii. Yani oraya bağlı olacaktı.
0: Doğru.
1: Şimdi millileştirilince yani nihayetinde o parayı veren o üniversitenin içeriğini de belirliyor.
0: Doğru.
1: İşte Pakistan'daki şeyin böyle bir negatif yönü var üniversitenin. Daha sonra Malezya'ya da bu yansımıştır. Malezya'da ama bu ekip evet bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat şöyle bir şey var hocam. Şimdi bu kavramın kendisi o kadar önemli değil. Yani İslamileştirme kavramına katılanlar var, bunu reddedenler var vesaire. Meselenin özünde şu var. Çok ciddi bir bilgi krizimiz var. Bu özellikle aydınlanma döneminden sonra başlayan, bütün dünyayı egemenliği altına alan, tek tip bir bilgi felsefesiyle bilgi üreten bir anlayışın alternatifini oluşturmak. Yani bu anlayış, bu Osmanlı'nın son döneminde burada da yaşandı. Yani oradan gelen bilgi bize aynı zamanda bir hayat çıktıları üretiyor.
0: Doğru.
1: Kültür üretiyor. Bunlar bizim dünya görüşümüzle uyuşmuyor. Buna olduğu gibi teslim olamayacağımıza göre nasıl bir eğitim modeli tatbik edip bu krizi aşmalıyız? Bilim üretiminde daha önceden olduğu gibi öncülüğü nasıl ele alabiliriz? Öncülüğü ele alamazsak da kendi bilimimizi nasıl üretebiliriz? Bu yarış içerisinde nasıl olabiliriz? Buna verilen farklı cevaplar var. Yani ben sadece isim olarak zikredelim. Diyelim ki Seyyid Ahmet Han'dan başlayın, Cemalettin Afganilere, Muhammed Abduhlara, oradan Namık Kemallere, Mehmet Akif Ersoylara, Bediüzzaman Said Nursi'le bu çizgi bütün ülkelerde böyle alternatif modeller oluşturmaya çalışmış insanlar. 1950'lere geliyor. Deniliyor ki ya bugüne kadar bu mesele yanlış ele alındı. Yani siz şöyle ele alıyorsunuz, Batı bilgisini olduğu gibi alıyorsunuz, onun ahlakını dışarıda tutup evrensel olan sadece bilgisini alıp bunun üzerine bir şey inşa edeceksiniz. Niye yanlış ele alındı? Çünkü bilginin arkasında bir varlık tasavvuru var. Diğerleri bu varlık tasavvurunu çok 50'lerden öncekilerden bahsediyorum. Çok çalışmadılar, çok ciddi farkında olmadılar. Bu üretilen bilginin arkasında bir bilgi felsefesi var. Bunu çok iyi incelemediler. Bir de bunu üreten yöntem, metodoloji var. Bu yöntem İslam bilim paradigmasında sadece tabii bilimlerde kullanılan yöntem. Bu açıdan farklı bir şey denemek lazım. Burada farklı düşünürler ortaya çıkıyor. İşte Seyyid Hüseyin Nasırlar, Nakib el-Attaslar, Farukiler, daha sonra Taha Abdurrahmanlar vesaire. Çok farklı kişiler öne çıkıyor. Bazı yerlerde birbirine yakın, bazı yerlerde ayrıştıkları teoriler var. Fazlurrahmanlar. Seyyid Nakib el-Attas merhum der ki, bu şeyi kavramsallaştırma ilk ben yaptım der. Yani o kendi kitabı meşhur İslam en sekülerizm kitabında. Bu kavramsallaştırmayı ben yaptım ama bu daha sonra benden çalındı diye de böyle bir ibare ekler. Faruki'ye baktığımızda Faruki bu teorik tespitleri reel hayata bir yol haritası halinde aktarmayı planlıyor. Yani evet problemi tespit ediyoruz. Bilgi değerler sisteminde problem var. Ama biz üniversiteyi kuracaksak şimdi bizim teorik konuşmaktan çıkıp adım adım neyi nasıl tatbik edeceğiz bunun yol haritasını çizmemiz lazım. Yani mekanik bir sistem öneriyor. Sebebi de Faruk'un diğerlerinden en önemli farkı sadece bir fikir adamı değil aynı zamanda bir aksiyon adamı.
0: Doğru.
1: Evet. Bunu hayata geçirmeye çalışıyor ve Malezya İslam Üniversitesi'nde bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Eksiklikleriyle, iyi yönleriyle. Ama Triple IT'den bahsettiniz hocam. Triple IT özellikle 2010'lardan sonra bu projeden vazgeçti.
0: Evet.
1: Yani bilginin İslamileştirilmesi demiyorlar, entegrasyon kavramını kullanmaya başladılar. Benim şahsi kanaatim neden bundan vazgeçtiler? Malumunuz işte 11 Eylül olayları sonrası Batı'da büyük bir İslamofobiya, bir İslam düşmanlığı başladı. İşte Soğuk Savaş dönemi

0: de diyelim ki Yeşil Kuşak Projesi bağlamında Müslümanlara olumlu bakılıyordu. Özellikle Afgan cihadını malumunuz destekliyorlardı.
1: Rusya'ya karşı olduğu için.
0: Rusya'ya karşı olduğu için. İşte diyelim ki Rambo Afganistan'da gibi filmler yapılıyordu. Oradaki mücahitler çok tebcil ediliyordu, övülüyordu, kahraman olarak gösteriliyordu. Şimdi Sovyet Rusya çöktükten sonra Batı'nın bir ötekisine ihtiyacı vardı. Bu ötekini İslam olarak tespit ettiler. Ama 11 Eylül olaylarından sonra bu zirve yaptı. Şimdi böyle bir dönemde artık
1: Aslında delillendirmiş oldular. Daha doğrusu bir argüman geliştirdiler 11 Eylül ile birlikte önceki
0: Evet,
1: tezlerine.
0: evet. Şimdi böyle bir zeminde Triple IT'nin merkezi Amerika'da.
1: Doğru.
0: İslamileştirme kavramını kullanmak kolay değil artık.
1: Doğru.
0: Yani dönem değişmiş, siyasi atmosfer değişmiş. O yüzden kavramsallaştırmayı değiştirdiler ve entegrasyon demeye başladılar. Ama Türkiye'de bu bilginin İslamileştirilmesi kavramına bir ön yargı vardı. Ben şahsi kanaatim, yani şunu diyorum, yani kavram önemli değil. Ne yapılmak istendiği önemli.
1: Bu önyargı niye oluştu Türkiye'de? Özellikle
0: Türkiye'de
1: Müslüman entelektüellerde de vardı önyargı.
0: burada ben Fazlur Rahman etkisini hissediyorum. Neyi kastediyorum? Fazlur Rahman da İsmail Faruk'u arkadaşlar, dostlar. Beraber aynı yerde görev yapıyorlar. Hatta Fazlur Rahman Faruk'u anlatan bir makale de yazmış. Orada mesela bu bilginin İslamileştirmesi projesine dair söylemleri de var. Hatta kendisi şöyle der. Ben üniversiteye gidip gelirken diyor, görme problemlerimden dolayı araba kullanamıyorum. İsmail Faruk'u gelir beni alıp götürür getirirdi.
1: Subhanallah.
0: Böyle bir yakın ilişkileri var. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hatta Fazlur Rahman'ın davetiyle Pakistan'da gidip bir yıl kalıyor. Karaçi'de beraber çalışıyorlar. Ama Faruk'u bunun orada olamayacağını görünce Pakistan'dan geri dönüyor. Şimdi Fazlur Rahman'ın bu meseleye bakışı şöyle hocam. Fazlur Rahman diyor ki, yani bilginin İslamileştirilmesi diye bir şey olmaz. Ne olması lazım? Sizin çok iyi beyinler, düşünürler yetiştirmeniz lazım. O düşünürler İslam dünya görüşüyle de yetiştiği zaman zaten bunu kendi düşünce sistemlerinde ayıklayarak kendi dünya görüşlerine uygun bir bilgi üreteceklerdir. Yani bunun için farklı bir şeye gerek yoktur. Böyle düşünüyor ve kitaplarında da bunu işliyor. Şimdi Fazlur Rahman'ın Türkiye'de kitapları tercüme edildi. Akademik çevrede belirli bir kabul gördü. Bilgi meselesini de Fazlur Rahman ciddi olarak gündemine almış, çalışmış bir şahsiyet. Dolayısıyla bir Fazlur Rahman etkisiyle, çünkü Fazlur Rahman meseleye farklı bir cihetten yaklaşıyordu. Onun etkisiyle hatta Fazlur Rahman şöyle diyor. Yani nihayetinde bilgi kainatta olan bir hakikatin keşfine yönelik çalışma değil midir? Kainattaki bir sünnetullahı tespit ettiniz. Yani sünnetullah'ta şu mesele şöyle çalışır. Onun nasıllığını izah ettiniz. Bu İslami perspektiften, yani bu tespit Müslüman olmayanlar tarafından da yapılsa, farklı metot kullanılarak da yapılsa nihayetinde evrensel bir şeyin keşfidir. Evrensel olan her şey de İslamidir. Bunun tekrar İslamileştirilmesinin bir anlamı var mı? Şimdi bu perspektif Türkiye'de belirli çevrelerde kabul gördü. Bir de hocam şunu da eklememiz lazım. Biz de 28 Şubat döneminden geçiyorduk. Yani İslam adına her şeyin ötekileştirildiği bir dönem. O yüzden bu bilginin İslamileştirilmesine karşı böyle bir ön yargının oluştuğu kanaati var bende.
1: Ya aslında Türkiye enteresan bir pazar.
0: Evet.
1: Kültür anlamında söylüyorum. Bu pazara önce işte Faslı Muhammed Cabir'in kitapları girdiği zaman bir dalga oluşturuyor. Müthiş bir kabul görüyor. Güzel. Tercüme edilmesinde de hiç mahsur yok. Sonra Taha Abdurrahman devreye giriyor. Onun kitapları tercüme edilmeye başlıyor. Ondan sonra başka bir atmosfer oluşuyor. Yani şeyde de öyle. Yani bir taraftan İsmail Faruk'un bilginin İslamileştirmesi çevirince ciddi bir dalga oluşturdu. Arkasından tabii ki Nakibel Attas çevrilmeye başlandı. O biraz dengeleme yaptı falan. Bu böyledir ama kültür hayatı ne kadar biliyorsan o kadar yorum yapma şansınız var. Ben şeyi çok iyi biliyorum ama sizden dinlemek isterim doğrusu. Nakibel Attas her ne kadar bu teorinin ilk sahibi bendim sonra benden çaldılar aldılar bunu dese bile son tahlilde Malezya İslam Üniversitesi'nin ya aynı binanın içerisinde İstak diye bir yer kuruluyor. Siz bunu iyi biliyorsunuz. İstak'la Malezya İslam Üniversitesi'nin programları hiçbir zaman çok barışık olmadı diye biliyorum. Yani ikisi de önemli bir proje. Yani hatta İsmail Faruki'nin böyle bir tezi var ama yapılan şeylerin hepsi aslında Nakibel Attas'ı da mutlu edecek şeyler olması lazım. Çünkü orada seküler değil, İslam anlamaya çalışan, sosyal bilimleri çok iyi anlayıp insanlığa, Müslümanlara hizmet edecek bir insan modeli yetiştirilmeye çalışılıyor.

0: Ama Nakib Atlas hep soğuk baktı onlara yani. Evet. Bunu nasıl yorumlayacağız yani?
1: Şimdi Nakib El Atlas'ın böyle çok yakın talebeleri var. Hani Malezya'da sağ kolu, sol kolu diye bakılan mesela.
0: Bunlardan birisi Türk tabii.
1: Zeyni Osmani. Ha. Benim arkadaşım, beraber çalıştığım birisi. Şimdi onlar sürecin içerisinde oldular. Hatta bu vizyon dersleri diyor muyuz?
0: Üniversitede. Çok iyi.
1: Vizyon dersleri dediğim şeyde de onlar da bu dersleri veriyordular.
0: Çok yani iyi.
1: Nakib El Atlas merhumun perspektifi farklıydı hocam. Şöyle düşünüyordum. Ashab-ı Suffa modelini esas alıyordu. Yani Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de ne yapıyordu? Halka açık bir ilim halkaları oluşturuyordu. O seviyeye uygun bir öğretimi vardı. Bir de bunlar arasından seçtiği genç, zeki, potansiyeli olan, ileride bu işe hizmet edebilecek seçtiği kadroları Suffa denilen, yani Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişinde üst katta bir özel bir yer vardı. Onlar orada yatıp kalkıyorlardı. Burası bir yüksek öğretim merkeziydi. Burada Allah Resulü onlara daha üst katmandan bir eğitim veriyordu ki onun vefatından, Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bunlar tefsirde, hadiste, fıkıhta bu şeyi üstlenip götürdüler. Yani ilim halkalarını bunlar oluşturdular.
0: Eyvallah.
1: İbn Abbas Medresesi diyoruz, İbn Mesud Medresesi diyoruz. Ekol. Evet. Şimdi dolayısıyla Nakib El Atlas böyle bir yüksek lisans doktora düzeyinde bir elit tabaka yetiştirmemiz lazım. Bu elit tabaka bu meselelerin farkında olacak. Kendi iç dünyalarında bu meseleyi çözmüş olacaklar. Yeni kavramlar üretmiş olacaklar. Meseleye kavramlarla başlayacağız. Hatta bu çıkışının temelinde de bir zayıf hadisi esas alıyor. Yani teknik açıdan zayıf. Mana olarak değil de teknik açıdan zayıf bir hadis. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani onun öğretisinin merkezinde işte edep kavramı var. Edep buradan geliyor. Yani bu hadisten alıyor.
0: Onun eğitim anlayışının özeti edep aslında.
1: Evet. Edepten de kastettiği, bugünkü Türkçeden kastettiğimiz edep değil. Onun edepten kastettiği eşyanın layık olduğu yere konması. İnsanın mesela yaratıcıyla ilişkisinde layık olduğu yerde durması. İnsanın kainat içerisinde konumu neyse, vahiy ile ne tespit edilmişse oraya uygun bir pozisyon alması. Diğer toplumlarla ilişkisini yine buna göre tespit etmesi. Yani eşyanın ait olduğu yerde durması lazım.
0: Eyvallah.
1: Yani bu insanın psikolojik açıdan da böyledir, inanç açısından da böyledir, muamelet açısından da böyledir. Onun edep kavramına yüklediği mana bu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunu esas alarak önce bir elit tabakanın yetiştirilip bu elit tabaka üzerinden kurumsallaşmaya gidilmesi gerektiğini söylüyorum. Ancak burada şöyle sıkıntılar var hocam. Şimdi sizin bilgi krizi dediğiniz şey o kadar dominant ki. Artı bunu finanse eden, buna destek veren siyasilerin şöyle bir 30, 40, en az 40 yıl, 50 yıl bir öngörüde bulunuyorsunuz. Yani burada sessiz, sakin bir kadro yetiştireceğiz. Siyasilerin böyle bekleyecek bir şey yok.
0: 5-6 yılda meyvesini vermesi lazım.
1: Çabuk ürün alması lazım.
0: Doğru.
1: Topluma bir şey göstermesi lazım. Seçmenine bakın biz bunları yaptık demesi lazım. Yani uzun soluklu bir şey mümkün değil. İki, şimdi diyelim ki ben öğrenciyim. Ya bu sürece katkıda bulunmak istiyorum. Nakib El Atlas'ın söylediğinden yola çıkarak bir şey yapmam çok mümkün değil.
0: Doğru.
1: Ya bana bir yol haritası lazım. Yani bir şeyler tatbik etmem lazım. Bu anlamda yani onun zihninde bu mesele net olabilir. Ama aşağıya indiğinde bunun anlaşılması çok zor. Yani soyut bir öğreti gibi kalıyor orada.
0: Eyvallah.
1: O yüzden biraz daha ete kemiğe bürünmüş, dokunulabilir, uygulanabilir modeller lazım. Benim şahsi perspektifim, bakışım hocam. Yani şeyden alırsak, yani en başından bu bilgi krizine dair ne yapılması lazım, projeler üretenlerin her birisini ele alırsak, bunlar aralarında yaklaşım farklı da olsa aynı krize farklı perspektiflerden katkı sunmuşlardır.
0: Eyvallah.
1: Bize düşen bunların hiçbirisini dışlamadan.
0: Bunlara aslında şeyi pek gündeme gelmiyor. Ben burada ilave olarak söylemek istiyorum. Sizin de muhtemelen ya gündeminizdedir ya da radarınıza girsin diye söylüyorum. Zâlul Neccar'ın da buna benzer önerileri var. Yani ta 67'lerde 65'lerde buna benzer şeyler söylemiş. Ama tabii İsmail Faruk o kadar dominant hale geldi ki herkes İsmail Faruk'u konuşuyor. Nakib El Atlas bile bu arada geride kalmış birisi. Ama dediğiniz gibi bunların her birinin aslında endişeleri aynı. Evet. Bilgi krizine çözüm üretmek ve hem Müslüman kalmak hem de bilgiyi sonuna kadar kullanabilmek, belki bütün insanlığa sunabilmek yani.
1: Hocam kimliğini, İslami kimliğini, medeniyet kimliğini ciddiye alıp da

0: krizi ciddiye almayan bir insan olabilir mi?
1: Tabii ki olamaz.
0: Yani çok temel bir mesele. Yani bu bilgi krizi sıradan bir mesele değil. Bu sizin siyasi yapılanmanızı etkiliyor. Bu sizin
1: Doğru.
0: hayat felsefenizi, kültürünüzü, her şeyinizi etkiliyor. Dolayısıyla buraya dokunmanız, buraya dair tutarlı bir şey söylemeniz lazım.
1: Burada şimdi tabii çok lüks konular konuştuğumuzun farkındayız.
0: Evet.
1: Ama yani biraz da anlaşılsın diye bu sorunun çok son derece basit geleceğini bile bile bir şey sormak istiyorum. Bütün bu çalışmaları yürütürken özellikle de Türkiye'de biliyorsunuz bazı akademisyenler, yani büyük akademisyenler şöyle bir anlatıyla gençliği ikna etmeye çalışıyorlar. Ya bu din denen olay var ya, bu İslam denen olay aslında bizim ayağımıza bir pranga. Bu pranga bizim bilimsel gelişmelerimizi engelliyor. Yani aslında o alandan bir kurtulsa insanlık, tamam mı? Daha fazla bilimsel üretim yapacak gibi. Yani Malezya'daki düşüncenin, endişenin, kaygının tam tersine bir çizgi oluşturmaya çalışıyor bazı akademisyenlerimiz. Siz Malezya tecrübesini görmüş birisi olarak şunu anlatmanızı istiyorum özellikle. Ben biliyorum ama bunu sizden dinlemek istiyorum. Malezya'daki, aslında Malezya'daki bütün üniversiteler böyle bir sürece girmiş durumda. Ben onun farkındayım yani. Bu ne kadar Malezya İslam Üniversitesi başlatsa bile ondan sonra ona benzer üniversitelerin kurulduğunu da biliyorum ki siz bir tanesinin rektörlüğünü de yaptınız Bukhari Üniversitesi gibi. Yani dinle ve o kendi kimliğiyle bilim yapan üniversitelerin, Malezya'daki üniversitelerin ilk 500'e giren kaç tane üniversite olduğunu burada söylememiz lazım. Yani bir pranga değil, tam tersi yakıt, motivasyon aracı olduğunu sizden duymak istiyorum.
0: Ya ben en azından iki tanesinin girdiğini iyi biliyorum şu
1: Evet.
0: anda.
1: Ben listeye baktım hocam. Listede bizden daha fazlalar.
0: Bizden daha fazlalar.
1: 500'deki ilk 500'den daha fazla üniversite var Malezya'da.
0: Çünkü İngilizce eğitim veriyorlar. Bunun avantajları var. Batı standartlarında şeyi de oradaki endişeleri de iyi takip ediyorlar. Belki daha da önemlisi Malezya çok ciddi sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisini tam burslu olarak Batı üniversitelerine gönderiyor.
1: Asıl benim vurgu yapmaya çalıştığım bunların hepsi doğru. Manevi motivasyonları da çok yüksek.
0: İşte bu da ilkokuldan başlıyor.
1: He.
0: Bu da ilkokuldan başlıyor. Malezya Devleti özellikle 1980'lerden sonra bunun tabi siyasi sebepleri var.
1: Mahathir sonrası diyelim.
0: Mahathir sonrası ilkokuldan başlamak üzere öğrencilerde halkta bir İslami kimlik oluşturma gayreti sergiliyor. Yani bizim İmam Hatip modeline benzer bir model takip ediyorlar. Bir taraftan modern bilimleri öğretiyorlar, bir taraftan İslami dersler koyuyorlar.
1: Bu çalışmalar onları bilimsel, dünyadaki bilimsel literatüre katkı verme noktasına engel olmamış. Tam tersi teşvik edici, motive edici bir şeye dönüşmüş. Onu söylemeye çalıştım.
0: Elbette. Yani bugün Batı'da bile hocam, Batı'da bile yani bilimcileri çıkarsak, o ne demek izah edeyim. Bilimcileri çıkarsak çoklu metodolojinin, çoklu referansların ne kadar önemli olduğunu herkes kabul ediyor. Bilimcilik, bilimciler ne demektir? Bu batıda scientism denilen bir kavram. Ortada bir bilim var. Bu bilimin her ne kadar ontolojisi, epistemolojisi sınırlı da olsa, yöntemleri sınırlı da olsa, çünkü görülen, müşahede edilen alemi çalışıyor. Ve yöntemi de buna uygun. Dolayısıyla kendisini sınırlamış. Mesela Tanrı var mıdır sorusunu sorsanız bilime, bilim der ki Tanrı var mıdır yok mudur bu benim konum değil. Yani olabilir de olmayabilir de. Bu benim çalışma alanım değil. İnsan ruhu var mıdır deseniz benim çalışma konum değildir. Yani çünkü gaybi varlıklar hiçbir zaman bilimin çalışma alanına girmez.
1: Şimdi buraya kadar aslında to some extent diyor ya İngilizler. Bir noktaya kadar kabul edilebilir bir cevap olabilir bu. Ama aynı bilimcilerin malzemesini alıp dine karşı atış yapmaya başlayınca iş krize orada başlıyor
0: Tam da
1: aslında.
0: buraya geliyordum hocam. İşte burada yani bilim kendisini nötr olarak tanımlarken, yani ontolojik sınırlarına rağmen nötr olarak tanımlarken bu bilimi arkasına alan bilimci, bilim adamı kimliğiyle toplumun önüne çıkan kişiler negatif metafizik üretiyorlar.
1: Süper.
0: Yani Tanrı vardır demek bir metafizikse, Tanrı yoktur demek de bir metafiziktir.
1: Süper.
0: Negatif metafizik üretiyorlar. Buna bilimcilik diyoruz. Yani bunun mesela bugün önde gelenlerinden Yuval Harari gibi. Mesela kitapları bütün dillere çevriliyor. En çok satanlar listesine giriyor ve diğerler. Bunlar bilimi kullanarak din dışı negatif bir metafizik üretiyorlar. İşte bu bilim değil. Fakat gençlerimiz, insanlarımız bunların yaptığı yorumları bilim diye sanıyorlar. Bu bilim değil. Çünkü bilimin sınırlarına bakmalar lazım. Bilimin

0: Bunu reddettiği zaman o zaman diğer alana dair tek bir cümle kurmaması lazım.
1: Evet.
0: Bilim bunu gerektiriyor.
1: Uzmanlık alanına girmiyor.
0: Girmiyor. Doğru. Kendisi bilerek dışlamış bunu.
1: Evet. Çünkü hayır, dışlayabilirsin ama orada dur.
0: İşte
1: oradaki şimdi, yani hem orada durmuyorsun.
0: Evet.
1: Sonra da negatif bir şey üretiyorsun.
0: Evet, aydınlanma üretiyorsun. Aydınlanma öncesi dönemde yani Batı'yı esas alarak söyleyeyim. Aydınlanma döneminde hocam felsefe diye bir üst başlık var. Bu felsefenin altında alt başlıklar var. Yani her biri bir çalışma alanı ama o felsefe çatısının altında, bunun altında mantık var, bunun altında metafizik var, bunun altında ahlak var, bunun altında tabi bilimler var. Bugünkü bilim dediğimiz şey o aydınlanma dönemi öncesi tabiat bilimleridir. O tabiat bilimlerini bu bütünsel perspektiften çekip çıkardılar, diğerlerinden bağımsız müstakil bir alana dönüştürdüler. Dediler ki artık diğerleri bizi ilgilendirmiyor.
1: Bir dinler tarihi olarak katkı vermek isterim. Aslında bu biraz kiliseye tepkinin sonucu bir şeydi. Yani kilisenin bilim adamlarına karşı yapmış olduğu operasyonlar, engeller, onların düşünme sistemleri, her defasında müdahale etme, ortaya çıkarmış oldukları her bilimsel çalışmaya tepki verme, onları kiliseden kurtulmaya itmek zorunda kaldı. İster istemez de o metafizik alana savaş açmak zorunda kaldılar.
0: İşte bilim felsefecisi, meşhur bilim felsefecisi Thomas Kuhn şöyle der. Bir bilim paradigması tarihte hep böyle olmuştur. Bir bilim paradigması inşa edilir. O paradigmaya bağlı olarak yani birçok insan birbirinden haberdar ve haberdar değil. Birçok insan üretimde bulunur. Ama bu işler. Üretir bazen anomaliler ortaya çıkar. Yani sisteme uymuyor, o paradigmaya aykırı geliyor. Onu halının altına süpürür. Sistem çalışır, bir taraftan anomaliler çoğalır. Onu halının altına süpürür. Sonra bir gün gelir ki o halının altındakiler patlar. Patlar. İşte gerçek bilimsel devrimler bu patlamayla, yani paradigma değişimleriyle yaşanır. Şimdi Batı'da bu oldu. Yani şeyde işte aydınlanma döneminde. O bir anomileri çözemedikleri, skolastik dünya görüşünün hayat önermelerine aykırı, fizik önermelerine aykırı keşifler yapılıyor. Ne yapıyor? Halının altına süpürüyorlar. Ama bir gün geldi bu patladı. İşte aydınlanma devrimi yaşandı. Ama aydınlanma da şu anda patlamak üzere, patlıyor.
1: Aslında orada bana Freud'u hatırlattınız. Freud belki geçmişte din adına halının altına süpürülen konuları gün yüzüne çıkararak insan doğasındaki bizim terbiye edilmesi gerekir dediğimiz noktaları hayatın gerçeği olarak meşrulaştırarak bir model sundu. Aslında bu da bilim adına Batı'nın sonunu getirdi. Çünkü o zaman da kontrol edilemez, güvenilemez, azgın bir model çıktı ortaya. Şimdi buradan kurtulmaya çalışan bir Batı var şu anda. Çünkü ciddi bir güvensizlik var. Amerikan psikolojisi Freud'a karşı çok ciddi gelişimler sağlamış. Bir psikolog arkadaşımız, profesör arkadaşımız söylemişti. Freud'un Amerika'da hiç esamesi yoktur dedi. Ve şu anda dünyada psikoloji bilimi adına üretilen bilgilerin %80'i Amerika'da üretiliyor dedi. Ve burada da Freud'a çok ciddi yer verilmez dedi. Amerika'ya bir iki kere gelmiş Freud. Ondan sonra bir daha da sokmamışlar hatta dedi. Ama maalesef bizim gibi ülkelerde, hatta İslam dünyası, Arapça eğitimlerde bile psikoloji okutulurken, Arapça olarak psikoloji okutulurken bile Freud'a çok ciddi yer veriliyor.
0: Yani.
1: Yani o bilimsel patlama sadece, daha doğrusu o patlama, hal altına süpürme meselesi kilise çevresine değil, bilim adına da bazı şeyler, sıkıntılara neden olabiliyor.
0: Bugün de bunun için bilgi krizimizi çözme anlamında söylüyorum. Aslında büyük bir şans, büyük bir imkan yakalamış durumda. Şu anlamda söylüyorum. Paradigma orada krizde. Şimdi krizden çıkabilmesi için farklı paradigmaların önerilmesi, daha cesurca, daha özgüvenle gündeme getirilip ele alınması lazım.
1: Hocam şans olduğu kadar şöyle bir krize de karşı karşıyayız. Burada söylemeden etmeyelim. İslam adına eğitim kurumları oluşturan insanların, bir kesimlerin, en azından bir kısmının böyle kilisenin yapmış olduğu yanlışları, İslam adına kilisenin yapmış olduğu yanlışları düşerse, yanlışları tekrar ederse bilimle dini çatıştırır hale gelir. Bilimle dinin çatıştığı yerde de bilim şu anda devlet destekli bir alan olduğu için büyük oranda Batı'da da Doğu'da da ülkemizde de ister istemez dine zarar vermenin yanında dinin gerilemesine, dinin yabancılaşmasını sağlar bu toplum. Özellikle bu Müslüman toplumlarda ciddi risk oluşturur diye
0: düşünüyorum. İşte bu yüzden Faruk Ünün hocam önerisi 3 katmandan oluşuyor yani.
1: Eyvallah.
0: Birinci katmanda İslam'ı çok iyi öğreneceksin diyor.
1: Eyvallah.
0: Yani vahiy ile

0: dahi etrafında üretilmiş bilginin eşit derecede olmadığını bileceksin. Çünkü orada üretilmiş, yani yapılmış bir yorumun bilimle çatışması mümkün. Yani vahyin kendisinin bilimle çatışması mümkün değil. Ama onun etrafında üretilmiş bilgi çatışabilir. İşte onun için diyor, bunun farkında olacaksın.
1: Hocam size doyum olmaz. Aslında size yöneltmek istediğim çok fazla sorum vardı. Özellikle sizin Malezya'da yürüttüğünüz Buhari Üniversitesi'ni dinlemek istiyorum sizden. Yine Malezya'da biraz kalmak istiyordum ama süremiz bitti. Sizinle özellikle de İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğunuz Türk Malayü Araştırmalar Merkezi'ni konuşmak istiyorum. Bunlar hepsi çok önemli.
0: FSM çatısı altında
1: FSM'de
0: kurmuştunuz.
1: kurdunuz pardon. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde. Ayrıca hadis alanında yenilikler yaptığınızı biliyorum. Mesela bir Tirmizi projesi var sizden dinlemek istediğim. Eğer lütfederseniz dinleyicilerimizle tekrar buluşmak isterseniz biz sizi davet etmek isteriz. Özellikle yani İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yürüttüğünüz şimdi nerelerde şu an neye ulaştı bilmiyorum. Özellikle Tirmizi projesini detaylı bir şekilde konuşmak isterim sizinle.
0: Bitirdik o projeyi zaten.
1: Evet, onu dinlemek
0: Bünyesini
1: isterim ama
0: öğrendik.
1: şu anda vaktimiz kalmadı. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben
1: Ayağınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Allah size de bize de hayırlı ömürler versin.
0: Amin. Cümlemize inşallah.
1: Dinleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edelim inşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Allah razı
0: Sağ olun.
1: olsun. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bizleri sabırla bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu. Şimdi Fransa ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
3: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
5: Mutlu bir yaz gecesi diliyoruz. Dünya Kupası tadında güzel bir gece diliyoruz. Bugün 14 Temmuz 2026 FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nın 101 nolu maçı ve bir yarı final. Bir Batı Avrupa klasiği, bir Batı Avrupa rekabeti. Hem Avrupa hem dünya şampiyonluklarını üst üste kazanmış iki ülke. Birer klasik Dallas'ta, Birleşik Devletler'de Fransa-İspanya buluşmasında sizlerle birlikteyiz. TRT Radyo 1'e bu güzel yaz gecesine, yarı final gecesine hoş geldiniz. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le birlikte Fransa-İspanya maçının heyecanını yaşayacağız. Tüm Türkiye'ye aktarmış olacağız.
6: Evet sevgili İbrahim, öyle güzel, öyle coşkulu girdin ki hakikaten maçın havasında daha maç başlamadan da sen de bizleri soktun. Dinleyenlerimiz de o coşkuyu aldı, enerjiyi aldı. Teşekkür ederim. İnşallah güzel, iyi bir yayın olacak. Seninle beraber güzel bir 90 dakika, belki güzel bir 120 dakika, belki de penaltılarla 3 saatlik bir yayın da olabilir. Hep beraber biz de bu maçı sevgili TRT Radyo 1 dinleyenlerimize ve Türkiye'nin Ses Radyosu'na ileteceğiz. Şimdiden keyifli, İyi yayınlar diliyorum sevgili dinleyenlerimize.
5: Tüm Türkiye'ye, bizlerle buluşanlara, yollarda olanlara aman kurallara dikkat ederek yolculuk halinde olalım. Evet. Allah hayırlısıyla sevdiklerinize varmanızı nasip etsin. Bir tarafta Fransa, bir tarafta İspanya yarı finalist Batı Avrupa buluşması. Fransa, Mayan, Kunde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, burada bir değişiklik var. Dembele, Olise, Barcola, Mbappe, Fransa'nın ilk 11'i ve İspanya ile Fuente'nin öğrencileri Döşam'a karşı Unia Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Kukureya, Fabian Ruiz, Rodri önlerinde Lamine Yamal, Olmo, Baena ve Oyarzabal, İspanya'nın 2010 Dünya Şampiyonu'nun 11'i.
6: Peki sevgili İbrahim, buraya tabii ki İspanya bir takım, bir bütün haline geldi ama buraya

0: gelirken de bir Merino gerçeği var mı var. Belçika'ya 86'da girdi, 88'de attı, takım yarı finaline geldi. Bir öncesine gelelim, Portekiz'de 85'de girdi, 90+1'de attı Merino. Takım yarı çeyrek final çıktı. Ama Merino bakıyoruz bu maçta yine yedekli. 85'i mi beklemek lazım Merino'yu görmek için?
1: 88 mi?
0: 88 mi? Hep beraber göreceğiz. O da ilginç. Sonradan girdi, atıyor. Belki kondisyonu, fiziği De La Fuente daha iyi bilecektir ama benim de dikkatimi çekti. Acaba bugün bir Merino'ya jest yapar mı? Merino'dan beklentisi ekstra var ve karşılar mı? Ama İspanyol oyuncu da bunu çok dert etmiyor. Giriyor, kaçta girerse girsin oyununu oynuyor. Süresini iyi değerlendiriyor. Attığı iki golle de takımını zaten buralara kadar taşıdı. Biz de güzel bir Fransa-İspanya maçı bekliyoruz. Bir yanda Mbappe tabii dediğin gibi. Bir yanda da Yamal. güzel maç olacak.
1: Uğur'u bozmak istemiyor belki La Fuente.
0: Evet, 11'i bozmak istemiyor.
1: Ben Merino'ya yeni bir Scilacci dedim. Sonradan giren
0: evet,
1: atardı
0: evet, ya. Evet, İtalyan oyuncu diyorsun
1: bu değil mi? Bu yazın Scilacci'si.
0: Evet, olabilir. Güzel, doğru tabir.
1: Didier Deschamps veda maçlarında
0: bırakıyor değil mi abi?
1: Zidane'a bırakacak.
0: Evet.
1: Büyük olasılıkta La Fuente bir yanda, bir yanda Didier Deschamps. Fransa-İspanya buluşması Dallas'ta biraz sonra başlayacak. TRT Radyo 1'den naklen yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Fransa-Arjantin finali mi olacak? Yoksa İspanya 16 yıl sonra finalle mi buluşacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Yani İngiltere'yi de burada göz ardı etmemek lazım. Diğer tarafta İngiltere-Arjantin maçı da olacak. Tabi burada söylememiz gereken unsurlardan biri De La Fuente'ye de bir parantez açmak lazım. Alt yaş kategorilerinde çalıştı. İşte U dediğimiz Under'ın U'sundan kaynaklı olmak üzere yaş kategori geldi A takımda. Şimdi bu takımdaki talebelerin büyük çoğunluğu da alt yaş kategorilerinde çalıştı. Bakın sabır, planlama, konsantrasyon hepsinin olduğu bir ortamı yaşıyoruz İspanya'da. Son Avrupa şampiyonu değil mi? Buradan evet, da belki bir dünya şampiyonu beklentisi var. Planlı gitmenin sonuca gitmesi açısından da ben İspanya'nın bu durumunu önemli buluyorum. Ama Fransa'da hem yıldızlar topludu ama Deschamps'la beraber 10 yıl mı oldu?
1: 12 yıl
0: 12 yıl oldu ve onlar da güzel bir planlamanın ardından da Dünya Kupası'yla beraber yollarına devam edecek. Hayırlısı olsun.
1: Yanan yarı finallerden biri, heyecanlı yarı finallerden biri esas yarın gece yangını birlikte evet, göreceğiz. Evet, futbol evet, diliyle konuşuyoruz. Fransa-İspanya mücadelesi başladı Dallas'ta. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet. Öyle değil mi Erhan
0: tabii
1: abi?
0: Tabii. Biri saygı finale çıkacak, biri belki elenecek ama ikisi de şu ana kadar görevlerini başarılı yaptılar. Tabii ki Dünya Kupası kazanmak isteyeceklerdir. Her iki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Başarılar diliyoruz. Bir yanda Didier Deschamps, diğer tarafta De La Fuente, bir tarafta Fransa, bir diğer tarafta İspanya. Bundan tamına 42 yaz önce 27 Haziran 1984'te Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Paris'te Parc des Princes'te karşı karşıya gelmişler ve Fransa İspanya'yı 2-0 mağlup etmişti. Bir final maçıydı. Şimdi Dünya Kupası'nın yarı finalinde buluştular. Manyan penaltı noktası üzerinde arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Olman'ın, Oyarzabal'ın ilk baskısı, Manyan bu topu ayağından çıkardı. Rabiot aldı topu. Kendi yarı sahasından ilerliyor karşı tribünlerin önünde, çizgide pasını hemen bırakmak istedi Barcola'ya. O top taca doğru çıkıyor. İspanya taç atışını kullanıyor Porro ile birlikte. Porro'dan Bayana'ya, geriye doğru Rodri dönüyor şimdi. Savunmasında İspanya Kukureya, o da oyun akıllarından biri sol evet, çizgide. Evet.
0: Kanat beki, kanat oyuncusu ama ön bölgeye doğru çok çıkmayı seven, hızlı kısa adımlarıyla birlikte de rakibi ekarte edip de ortalarıyla da pozisyon bulmaya çalışan bir isim. Zaman zaman defansta da rakibi sinirlendirdiği gerçeği de var. Kukureya'nın rakipleri ona kızarak maçı tamamladığında gözlemleyebiliyoruz tabii ki.
1: Bugün Due yok, Tchouaméni var. Didier Deschamps böyle tercih etmiş.
0: Tabii Due biraz daha kanatta, Barcola ile arasında değişen bir durum vardı. Bugünkü tercih Due'nin kenarda olması yönünde olduğunu söyleyebiliriz. İlk açılış maçında Due 11'deydi. Sonrasında yerini bırakmıştı ve o maçta da daha sonrasında gol atan Barcola ile 11'de başlamıştı. Zaman zaman Due, zaman zaman Barcola. Tchouaméni iyileştiği için de kadroda yerini aldığında söyleyebiliriz. Geniş bir kadro var Fransa'da da. Kaliteli bir kadro var. Fransa'nın ön bölgesi çok kuvvetli. Sevgili İbrahim, Mbappe, işte Barcola, efendim
1: Dembele,
0: Olise, işte Dua yedekte, arkadan Rabiot derken kuvvetli bir takım. Zaten hani gollerini de sıralıyor. Fransa şu ana kadar 16 gol attı. Tüm maçlarını kazandı. Grupta da maçlarını kazandı. 2 gol yedi. Golcü bir takım. Tabii 16 golün 8'inde krallıkta da yarışan Mbappe'nin imzası var. İspanya 11 gol attı. 1 gol yedi. Bir grup beraberliği var. Grupta açılış maçı attılar.

0: Fransa'nın Yeşilburun'da. Evet, evet. 40 yaşında kaleciyi geçememişlerdi
1: Yeşilburun'da.
0: Bosinya'yı. O da güzel bir maç çıkarmıştı. Onun için de güzel bir anı oldu. Şu anda da iki takım 0-0 oynuyor. Dakika 3. Evet.
1: Dakika 3. Fransa 0, İspanya 0 yarı final buluşması. Şimdi aman. Baskı radyodan geliyor. Kendi yarı sahasında topu kazandı. Fransa hızlı çıkmak istiyor. Sol kanatta Mbappe çizgide. Baskıda Ruiz vardı. Ondan kurtardı Mbappe. Bir açı aradı. Geriye doğru dönüyor. Saliba'yı buluyor. Saliba'dan Tchouameni. Ondan merkezde kendi yarı sahasının son metrelerinde Upamecano. Ondan Rabiot'a. Sol ayağıyla İspanya yarı sahasının ilk metreleri. Rabiot. Ruiz ile paslaştı. Şimdi çizgide. Ortaya merkeze doğru bir top kazanan Lamin Yamal oldu. İspanya kendi yarı sahasından çıkıyor ama 4'e 2 pozisyon var. Bir tek Oyarzabal var. Sol kanattan destek Bayana'dan gelecek. Yamal şimdi Bayana'yı gördü. Fransa hızlı bir şekilde geriye döndü. Rodri, Ruiz. Şimdi tekrar Fabian Ruiz. Sağ kanada Fransa yerleşti savunmasına. İspanya'da Fransa yarı sahasına yerleşmeye başladı. Küçük paslarla her zaman olduğu gibi.
0: Klasik İspanya'nın çok pas yaparak rakibi bunaltmak, o paslarla birlikte rakibin defanslar arasında yer bulmak gibi bir kaidesi var, oyun planı var. Fransa'ya karşı da şu anda o rolü üstlenmeye, tekrar o rolü üstlenmeye çalışıyor. Ama rakip de Fransa. O da diğer rakiplere göre, işte rakibe diğer İspanya'nın rakiplerine göre belki bugün daha dişli olacak. Neden? Bu takım dünya şampiyonluğu yaşadı. Mbappe'si var, iyi bir ekibi var. Ama İspanya'da bildiği oyunu oynamak için de Fransa'ya karşı çabalıyor. O da ne? Çok pas rakibin bulduğu fırsatı değerlendirip, o boşluğu değerlendirip gol bulma çabası. İspanya'da oyununu oynamaya çalışıyor.
1: İki stoper Laporte ve Kubersi paşla paslaştı. Ayağı daha iyi olan Laporte Fransa yarı sahasına geçti. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Ruiz ısrarla top istedi, onu görmedi. Kukureya çizgide geriye doğru döndü. Bir kez daha Laporte, tekrar Kukureya. Yeni Real Madrid'li karşısında Dembele var. Kukureya bir kez daha geriye doğru. Fabian Ruiz düzeltiyorum. Laporte sol kanatta çizgide bir pas gelmedi. O pas ona. Dembele kazandı. Kendi yarı sahasından açığı buldu. Mbappe en uçta atağa kalkıyor. Barcola atağa destek veriyor. Digne sol kanattan geliyor. Fransa Digne orta cezalarına gelecek mi orta? Geliyor Kubarsi'nin müdahalesi ve köşe vuruşu. Künle'nin ortasında ilk köşe vuruşu Fransa'nın oluyor. Bir de gürültü havaya kalkıyor böyle.
0: Evet.
1: Fransa'nın gelişi.
0: Kesinlikle Fransa, biraz önce bahsettik ya, İspanya pas sevgili İbrahim. Ama Fransa topu kapar kapmaz o İspanya'nın sabırlı oyununa karşı çabuk kontrayla karşılık verdi. Kubarsi değil mi topu çelen isim?
1: Çelen.
0: 19 yaşında genç bir isim. Kubarsi'ye de ayrı parantez açmak lazım. 19 yaşında sanki 40 yaşında tecrübeli oynuyor.
1: Oynuyor. O lise orta ceza sahasına Kubarsi kafayla karşıladı. Rabiot gerilerden cezaların dışından gelişine sol ayağıyla etkisiz bir
0: şöyle
1: duruş.
0: Şöyle etkisi oldu. Şut çekecekti. Son anda soldan kaçan arkadaşını fark edince ona vereyim derken şut mu pas mı iyi olmayan bir vuruş oldu. Deşamba şimdi kameraya zoom yaptı. Evet. O da dudaklarını falan böyle yapar ya böyle.
1: Ses basıyor.
0: bu vuruş ne diyelim, o da Rabiot'un vuruşunu sevmedi pek.
1: Beğenmedi. Didier Deschamps 2018 dünya şampiyonu, 2022 finalist. Üçüncü kez finale çıkarsa bir rekor kıracak. Kupayı alıp ben bu kupayı Paris'e getirdim işte veda ediyorum dediği anda olur. Sonuçta kendisi de açıkladı.
0: Söyle tabii, sonuç itibariyle
1: değişik bir sonuç.
0: Kupayı kazansa da bırakacağıyla ilgili tabii beklenti var. Kendi ifadesiyle dediğin gibi muhteşem bir final olur tabii onun adına da. 12 yılın ardından kazanılan dünya kupaları, Avrupa kupaları derken çok önemli başarıları imza attı. Ama Deschamps da yani yeri ve zamanı geldiğini düşünerek de sahanı bırakmak istiyor. Tabii bıraktığı kişi de kim? Zidane. O da bir Fransa, Cezayir asıllı bir Fransa devi.
1: Eylül'de Kocaeli'de büyük olasılıkla.
0: Evet, evet, Kocaeli'de milli maçımız var. Doğru söylüyorsun. Zidane'la da orada buluşma ve tanışma imkanımız olabilir.
1: İmkanımız tabii ki, ne güzel. Güzel de bir anı olur. Fabian Ruiz kendi yarı sahasına Dembele'den söktü. Ruiz geriye doğru çıkartıyor Barcola'dan. Şimdi Rodri. Ayağı yine kısa paslar İspanya'dan Ruiz Rodri, iki teknik ismin paslaşması. Kubarsi aldı. Hızla kendi yarı sahasını kat etti. Porros çizgide, onu görmedi. Yamal alacakken Rabiot girdi araya. Kazanan Fransa. Saliba. Upamecano. yerden bir pas santra çizgisinin üstüne doğru. Olise ara pası gelmiyor. O koridoru kesiyor. Laporte kesiyor. Kazanan Fabio Ruiz. Dani Olmo aldı şimdi. İspanya yarı sahasında Olmo. Olmo hemen Lamine Yamal'ı gördü. Lamine Yamal karşısında Digne var. Yamal bir kez daha Olmo'ya bıraktı. Olmo ceza sahasına girmek üzereyken Ivan Barton. El Salvador'lu hakem. Türkiye Paraguay maçının da hakemi. Evet, evet. Olmo yerde kaldı. Kritik bir nokta.
0: Evet. Faul düdüğü çalındı. Hatta böyle çizgiye yakın da çizginin üstü mü diye beklenti de var aslında İspanyol oyuncuların ama dışarıda Rabiot'a faul yapmadım topa vurdum diyor ama yok ayağa basmış ağır çekimde çok daha net gördük ki gereksiz bir hareket. Tabi burada şöyle bir şey var, bu tür faullerde mesaj da oluyor sevgili benim, yani bu sertlikleri yapan defans oyuncuları diyelim, karşılayan takım oyuncuları karşılara mesaj da veriyorsun ama burası çok tehlikeli bir yer. Yani bu dokunmalar, basmalar biraz sıkıntılı. Rabiot'a zaten maçın daha hemen 8. dakikasında bu sarı kartı gördü. Allah korusun, hani belki ilerleyen dakikaları pozisyon olsa erken bir dakika olduğundan belki VAR müdahalesi olmadı. Çünkü ayak bileğine doğru da bir temas var ki Rabiot kötü bir yere basmış. Olmanın Allah'tan bir sakatlık yok. Hemen sağ taraftan çizgiye bir karış mesafesi var.
1: Bir metre yok.
0: Yani 30-40 santim dışarıda. Topun arkasında Oyar Zabal'ı görüyoruz. Yamal görüyoruz. Ekip sağlam.
1: Bir sol ayaklının...
0: Sol ayaklının için daha avantajlı bir yer.
1: Evet, Oyar Zabal vardı. Alex Bayana topun başına. Lamine Yamal. Herkes giysin. Bayana pek ayrılmış gibi değil. Lamine Yamal topun başında kalır gibi oldu.
0: Fransızlar 9-15'i biraz ihlal ediyor.
1: Evet, Ivan Barton'a da itirazlar var. Dakika 10, Fransa 0, İspanya 0 yarı finalde. Ivan Barton, Türkiye-Paraguay maçının hakemi, yeni bir sprey istedi sanırım.
0: Evet, ya spreyini unuttu soyunma odasında ya da sprey kullanamadı. Dördüncü hakemden gelen spreyle de şimdi hem topun yerini sabitliyor hem... Fransız oyuncuların duracağı yeri sabitliyor. O da gülerek gitti. Dördüncü hakemden spreyini aldı.
1: Evet,
0: dakika, çok koşuyor bu hakem.
1: Çok. Dakika 10. Lamine Yamal. Bayana da ayrılmak üzere. Bayana bu sette kalıyor top. Dönen top Lamine Yamal'da. Sol ayağında. Çizgi elinde. Lamine Yamal çizgide. Orta cezalının içine. Upamecano çeviriyor. Açılan top İspanya'nın. Fabian Ruiz ortalamak istedi. O top Funde'ye çarpıyor. Taç sol kanattan. Yeniden İspanya'nın oluyor. Dakika 11, Fransa 0, İspanya 0, TRT Radyo 1'de sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz.
0: Yamal için bir parantez. Adamı o kadar rahat, rakibini o kadar rahat geçti ki. Geçtiği ayak, kullandığı ayak, sol ayak. Sonradan sağ ayakla vurması beklerken sol ayağın üstüyle defansla yerleşmeden çok da iyi yere çıkardı ama takım arkadaşları onun bu çabukluğunu değerlendiremedi. O da kızdı zaten, hani ben bu kadar rahat çalım attım, ortamı da yaptım, siz neredesiniz der gibi. Attığı yer çünkü çok tehlikeli bir bölgeydi. Dokunan futbolcu golü atabilirdi. Yamal'ın da öyle bir tepkisi oldu. Yamal'a bir cümle buradan duyar mı bilmiyorum ama çok fazla düşüyorsun, ayakta kalmaya çalış. Sevgili Yamal diyeyim, sözü sana bırakayım.
1: O mesaj gitmiştir. Rabiot karşı tribünlerin önünde çizgide. 12 dakika Fransa 0 İspanya 0. Chouameni alıyor. Upamecano ile paslaştı. Oyun bir 5-6 dakikadan sonra karşılıklı bir açıldı. Gidip gelmelerde başladı. Upamecano baskı Alex Bayana'dan geldi. Olmo'nun da baskısı vardı. Chouameni iki stoperiyle paslaştı. Saliba tekrar Chouameni bugün. Kunde yok merkezde. Due yok merkezde. Chouameni var. Upamecano uzun bir top sağ kanada doğru. Olise'in koşu noktasına Laporte kademede sahayı bitiriyor. Laporte taç out. Kale vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Fransa 0, İspanya 0. Yine ünlüler tribünlerde Xavi'yi görüyoruz. 2008-2010'un İspanya'yla kupa kaldıran ismi. Fransız teknik adam Arsène Wenger yine tribünlerde. Zaten Birleşik Devletler'de, Amerika'da tribünler yıldızlarla dolu.
0: Evet, her maçta kendi ülkelerinin önemli oyuncularını da görüyoruz. Tabii her yerde Infantino'yu da görüyoruz. Onu pek sevmiyorum ama aslında ama her yerde o da var. Tüm maçlarda tabii kameralar zoom yaptıklarında oyuncuları, eski oyuncuları görmek de bazen vücut yapıları değişmiş oluyor ama onları görmek de güzel, keyifli. Bugün de farklı Fransız ve İspanyol oyuncuları, eski oyuncuları görmek de tribünlerde keyifliydi. Onlar da ah diyorlar şu yeşil sahalarda olsak diye işte geçiriyorlardır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki özlerler mutlaka. Fransa kendi yarı sahasında şimdi paslaşmalar. Sol kanatta top alan Lucas Digne. Çizgide kim var orada? Barcola var. Mbappe top istiyor. Şimdi aldı Mbappe o topu. Mbappe biraz cezalının dışında. Mbappe sağ ayağıyla derin bir top. Uzun bir top Dembele'ye. O top Dembele'nin çok uzağında bu kez daha.
0: Sevgili İbrahim. Buyurun. Dakika 13. Mbappe kelimesini ismini kez söyledi. Farklı evet, mısın? Evet, yani evet. Mbappe oyuna çok hızlı başlayan, attığı gollerle de rakiplerini yıkan diyelim. 8 gol ve 3 asistle de 11 gole doğrudan katkı yaptı. Takımının attığı 16 gole. Şu anda 13. dakika Mbappe kelimesini sevgili İbrahim Kırkayak 13. dakika ilk kez söyledi.
1: İlk kez.
0: Topla ilk kez buluştu.
1: Ancak buluştu.
0: Çünkü top daha fazla İspanya'da kalıyor.
1: İspanya'da. Dani Olmo şimdi o topu aldı. Alex Payana geriye doğru dönüyor Porro'ya. Porro'dan Kubarsi'ye, Kubarsi Rodri'yi gördü. Çok net ayaklar bunlar. Laporte'dan Kukure'ye, artık Real Madridli. İspanya milli takımının bir Real Madrid oyuncusu yok ama Kukure'ye transferi yaptı. Şu an Real Madrid'in bir İspanyol, Real Madrid oyuncu İspanya milli takımının içinde sayılır.
0: Rakibinde var Real Madrid değil mi Mbappe?
1: Mbappe var.
0: Rakibinde
1: İspanyollar
0: var.
1: Eleştirdi biraz. Real Madrid'den niye oyuncu yok diye. Baena karşısında Dembele var. Fransa cezalarına yakın bir noktada Fabian Ruiz sol ayağıyla Rodri'ye. Sevgili Erhan abi.
0: Tchouameni de var.
1: Tchouameni'nin bazı kız. Rodri ile de Fabian Ruiz yan yana gelince bambaşka bir ikili.
0: Değil mi?
1: Teknik, güç, orta radar gibi.
0: Ya şöyle boylu postu iki oyuncu. Ama hani bazen uzun boylu oyuncular ayak hakimiyeti yeterli seviyede olmayabilir. Gücünü, fiziğini kullanırlar deriz. Bu isimler hem fiziği kullanıyorlar hem de teknikleri var. Burada da Rodri'ye yapılan da bir faul var. Allah korusun bu zaten bilekten de rahat, daha önceden hatırlıyorsun bir sakatlığı da olmuştu.
1: Evet. Uzun sürdü
0: ama neyse esnedi. Şimdi zoom yapılınca daha iyi gördük. Esnediği için de çok büyük yaralanmadı ama rakibi krampon çivileriyle birlikte ayak bileğine doğru girmiş ki bunlar futbol sağlığı açısından hiçbirimizin istemediği görüntüler. Çok da bir şey olmadan da oyuna devam ediyor Rodri.
1: Fabian Ruiz sol kanadı görüyor. Atağa katılan Alex Baena. Karşısında Kunde var. Ondan sekiyor. Olise kazanıyor. Net bir pas. Tek pas Dembele'ye. Dembele'den uzun bir pas şimdi. Mbappe topla buluştu. Mbappe 3 kişi var yanında. Mbappe Dembele yardımına geliyor. Sağ ayakta Dembele geriye doğru çıkartıyor. Şimdi Alan Barcola. Sol kanattan Fransa'da genişliyor Kubarsi'ye. Yine Olise'nin vuruşu Kubarsi'ye çarpıyor. Ve köşe vuruşu Fransa'nın öyle bir açıldılar ki.
0: Sevgili İbrahim yani topla daha fazla oynayan evet İspanya ama daha efektif olarak topu kullanan tarafta Fransa. Topu alır almaz doğrudan dikine rakip kaleye gitme noktasında bir beklenti var. Şu ana kadar pozisyonları bulan tarafta Fransa oldu.
1: Orta cezalarının içine İspanya savunması karşılıyor. Olmo ile rahatlatıyor kendisini. Karşı tribünlerin önünde Olmo'dan uzun bir pas kontrolü. Lamin Yamal sağlayamıyor. Sol kanattan taç atışıyla birlikte oyun yeniden başlayacak. 15 dakika ilk çeyrek bitti. Dallas'ta 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesi. Yarın tarihi bir maç var İngiltere-Arjantin maçında. Yine Radyo 1'de sizlerle birlikte olacağız ama bu gece ilk finalist kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kunde sağ kanatta. Yine doğru çıkardı Osmane Dembele. Dembele'den Rabiot'a. Şimdi Fransa geliyor yine İspanya yarı sahasında. Upamecano pasını veriyor. Dembele karşısında Baena var. Dembele Baena Dembele mücadelesi devam ediyor. Sağ ayak Dembele sert bir orta. Sağdan sola doğru. Barcola onu karşılayan Porro oldu. Geriye doğru çıkardı. Dünya atağa katıldı. Ondan Tchouameni'ye. Tchouameni cezaların içine bir orta geliyor kafayla karşılıyor. Laporte karşılıyor ve bu top taca kadar gidiyor.
0: Sevgili İbrahim Olise Bayern Münih'in yıldızı Fransız oyuncu. Fransa, İngiltere, Nijerya, Cezayir 4 ülkeyi de seçme hakkı vardı. Evet. Anne babadan kaynaklı olmak üzere o Fransa'yı seçti. İngiltere alt liglerinde oynamasına rağmen şu anda Bayern Münih'in yıldızı. Olise gol atamadı ama 5 asistle de şu anda asist krallığında da önde gidiyor. Biraz gol atmayı da denese istese daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama asist yapmayı daha çok seven bir yapısı var Olise'nin.
1: Evet. 5 asiste şu ana kadar iyi.
0: İyi kesinlikle. Kalan oyunculara baktığımızda da asist kralı olarak bitirecek gibi de görülüyor. Yapabilir de tabii bu maçta turda geçirse. Bu maçta da olabilir. Daha sonra final olur. Onda da olabilir. Ama o lise gol atmaktan ziyade asist yapmayı seven bir yapısı var.
1: Kukureya çizgide Bayern'e yanında Kukureya şöyle bir arkadaşlarına baktı. Sol ayağıyla tekrar yarı sahasına bulan Laporte'a bıraktı. Laporte

0: Laporte, oyun görüşü olan stoperlerden biri. Laporte'dan Fabian Ruiz, sol ayak yerden bir pas Kukure'yi topla buluşturmak isterken araya Upamecano giriyor. Sahayı bitiyor, bitiriyor ve bu top out'la sonuçlanıyor. Dünkü basın toplantısında son sözlerde karşılıklı övgüler vardı. İki teknik adam biraz taktik mi yaptılar? Sevgili Erhan Seven, Didier Deschamps dedi ki favori İspanya dedi. Bir aradalar dedi. La Fuente işi biraz sanata vurdu. Fransızlar bir sanat eseri gibi dedi. İyi evet. bir takım dedi. Gerçekten saygı de. Duyuyorum dedi.
1: Büyük hocalar.
0: Övgüler büyük.
1: Evet, büyük hocaların rakibe saygıları da büyük oluyor. Bu bir gerçek. Her iki takım da hakikaten övgü hak ediyor. Rakip takım hocaları da olsa bu övgüyü de yapıyorlar ki küçüldükçe büyüme diye, mütevazılık diye de bir şey var. Sen de ben de bunu hayatta fazla yaşarız. Bazen bunu gerçek sanarlar, bizi farklı görmeye çalışırız ama biz değerimizi biliriz, gösteririz herkese. Sıkıntı yok. Aynen. Sevgili İbrahim. O yüzden bu saygılarını göstermesini değerli buluyorum. Tabii ki övgüye değer. Ama Yamal şöyle dedi. Biz dedi Fransa'dan çekinmiyoruz ya. Biz evet. Fransa'yı yenmek üzere çıkacağız dedi.
0: Biz Avrupa şampiyonuyuz.
1: Avrupa şampiyonuz dedi. Ve biraz da tabii ona saygısızca demiyorum o demecini. Ama hani böyle o saygı cümleleri arasında Yamal'ınki biraz iddiayı vurgulamak anlamında öne çıkan bir cümle oldu.
0: Bu söze da biraz İspanya cephesinden de tepki geldi.
1: O kendi ülkesinden evet, değil mi?
0: Mikrofonlara evet. söylemek de olmuyor bu işler. Evet.
1: Bir de Yamal attığı gol sayısı
0: Fransızlar
1: yeterli
0: değil. Fransızlar daha doğrusu tepkilerdi. Evet,
1: Fransızları diyelim.
0: Kukure'ye evet. orta ceza alanının içine Dinye karşılıyor. Kademede astırıp topu kazanmak isteyen Ivan Barton penaltı noktasına gidiyor. Sol kanattan Kukure'ye uzun menzilli bir orta. Ceza alanı biterken çizginin içinde Dinye'nin Lamine Yamal'a pozisyonu. Evet,
1: tam Yamal derken
0: Barton evet. penaltıya gidiyor.
1: Evet, orada Dinye bir zamanlama hatası yaptı. Ayağını fazla kaldırdı. Yamal topu alırken o ayağıyla, sol ayağıyla rakibinin sol bacağına vurdu. Tabi burada topa vurmak istedi. Yamal çok fark edemedi. Dinye kafasıyla kontrol ettiği topa ceza sahası içerisinde vurmak isterken araya Yamal çok akıllıca girdi.
0: Her şeyiyle geliyor.
1: Evet, evet. Ama görmesi gerekiyor. Çevre kontrolü var. Çok net ve sert bir şekilde vurdu. Çok net penaltı. Ya Barton da hiçbir şekilde şüphe etmedi.
0: Net
1: açısı
0: gitti.
1: Uygundu. Net bir şekilde gösterdi. Hiçbir Fransız oyuncu da başta Dinye olmak üzere itiraz etmiyor. Deschamps'ın morali çok bozuldu. O da farkında.
0: Şaşkın.
1: Şaşkın biraz da. Yani şöyle hiç yani penaltı olacak pozisyon var mıydı? Sen de anlatırken dedin ki sol taraftan sağ tarafa uzun bir pas.
0: Uzun.
1: Uzun bir pas. Yani nereye gideceği de belli değil. Dinye'nin kontrolüne geçti top. Fransa'nın kontrolüne geçti top. Ama sonrasında çok net iyi kontrol edemeyince topu kafayla kontrol edip vurmak istedi. Ama işte orada çabukluğunu kullandı Yamal. Cin gibi hareket etti diyelim. Orada araya girdi ve topla rakibin arasına girdikten sonra Dinye'nin vurduğu topla da penaltı pozisyonu oldu.
0: Ivan Barton herkesi bir dışarı çağırıyor. Dakika 21 penaltı anı. Mbappe, Dembele, Upamecano onlara bir şeyler anlattı. Radyoda geldi o noktaya. Ivan Barton hayır bir inceleme olmayacak yok, mesajı veriyor.
1: Yok kaleye geç diyor kaleciye.
0: Evet,
1: Mbappe'ye çıkın diyor. Rabiot'a çıkın diyor. Dembele'ye çıkın diyor. Zaten kenardan da okey geldi. Onaylandı ve kaleci evet. Manyan'a geç kalene dedi. Hani ilk pozisyonda hiçbir Fransız itiraz etmemişti ama sonradan bir şanstan dener gibi oldular. Başta kaptan Mbappe olmak üzere, Rabiot olmak üzere, Dembele olmak üzere geldiler. Ama sonuç itibariyle Barton kulaklıkla da onayı aldıktan sonra Manyan'a geç dedi. Mbappe'ye çık dedi. Topu da Oyarzabal'a verdi değil mi?
0: Oyarzabal'a verdi. Son 5 ay penaltısında isabet var. Oyarzabal golcü birisi. Manyan dikkatli Dallas'ta penaltı anı yarı finalde dakika 22. Oyarzabal'ın konsantresi Manyan bozmaya çalışıyor. La Fuente dikkatli İspanyol seyirciler heyecanlı. Ivan Barton'dan işaret gelmek üzere. Oyarzabal sol ayak topağlara gidiyor. İspanya son Avrupa şampiyonu İspanya Fransa karşısında Batı Avrupa rekabetinde yarı finalde 1-0 öne geçiyor.
1: Dakika 25 penaltıdan Oyarzabal çok net temiz bir vuruş.
0: Sol ayakla
1: rakibin soluna sol iç yanağlara yerden de 1 metre yükseldi. Top da iyi yere gitti. Kalecilerin çok bir şey yapabileceği pozisyon değil. Net bir vuruş olunca da zaten karşılığında görüyorsunuz. Oyarzabal hani Merino demiştik ya yayına başlarken giriyor atıyor. Kesebilmesi ihtimali olan isimlerden biri belki Oyarzabal. Ama Oyarzabal da sağda duruyor. İspanyol oyuncu da şu anda 5. golünü attı turnuvada. Onu da belirtmekte fayda var. Net sert bir vuruşla da topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. Böylece İspanya 1-0 öne geçmiş oldu rakip karşısında.
0: Evet. Evet, İspanya 1, Fransa 0. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Yarı finalde La Fuente ve öğrencilerinin son Avrupa şampiyonunun büyük sevinci. Goyo Yarzabal penaltıdan. Fransa 0, İspanya 1. Yarı finalde Dallas'ta üzülen Fransızlar da var. Maça çok büyük ilgi var ama Oyarzabal Fransa'yı üzüyor. Penaltı vuruşu ve İspanya Fransa karşısında 1-0 öne geçiyor dakika 24. Oysa ki Fransızların daha çok istediği, Fransızların daha hızlı geldiği, çoğalarak geldiği, bir şemsiye gibi açılıp İspanya yarı sahasına ablukayı aldığı anlardı ama bir anda hızlı çıktılar.
1: Ne demiştik?
0: Aynen abi, Türkiye İspanya maçını da Konya'da birlikte izledik. Ne gelirse Kukureya'nın kanadından geliyor. Hatırlarsın.
1: O gün tabii 6-0 kaybetmiş. Şimdi gülümsüyoruz ama tabii 6-0'lık bir yenilgi gelmişti.
0: Sen 3-0'dan sonra notları bıraktın. 3-0'dan
1: sonra not bıraktım. Kalemi, defteri bırakmıştım. Evet. Tabii su molası da biz rahat rahat biraz da Konya'ya, evet, falan o yüzden de gidiyoruz. Çok da iyi oynamışlardı. Zaten 20 dakikada 3-0 olmuştu. Biz 3. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun bir şutu vardı. Onun dışında pek varlık gösteremediğimiz bir maçtı. Evet, sol kanadı çok iyi kullandılar o dönemde, o maçta. Merino da o maçta iyiydi. Ceza sahasında çok topla buluştular.
0: Ve ama Kukureya'nın gördüler. Kanadını aklına getir.
1: Evet.
0: İki yani. Pas, Laporte. O gün stoper Lenormand'dı. Kukureya'yı bir anda çizgide buluşturuyor. Kukureya oyun kuruyordu.
1: Evet, evet. Sol kanattan Raşit Gezal'ın hani böyle Beşiktaş'ta sağ önde oynayıp da oyun kurucu gibi oynamışlığı da vardır. Şampiyon oldu sen hatırlarsan. Bu da Kukureya da sol kanatta bek olarak öne doğru fırlayıp oyun kuruyordu.
0: Evet.
1: Doğru söylüyorsun. Tabii ki Kukureya öncelikli görevi defansif anlamda ama ofans olarak da yapması gerekenleri de yapıyor. Onu da söylemekte fayda var. Yani İspanya turnuva öncesinde TRT Spor Komtere bizlere hangi takımın şampiyon olacağı ile ilgili tahminlerini sormuştu. Ben turnuva başlamadan önce 0. maçta diyelim İspanya demiştim. Öyle de bir tahminim olmuştu. Ama şu anda bu son 4 takım arasında Sevgi İbrahim daha formda, daha iyi oynayan takım Fransa'ydı. Yani buraya kadar bu 7 maçlık bu periyotta daha iyi takım olarak öne çıkmıştı. Bu maç öncesinde de birçok futbol sever bir adım önde olduğunu belirtiyorlar.
0: Şimdi su molası bitmek üzere. Artık Dallas'ta son bir dakika.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
0: Kısa bir reklam arasından sonra tekrar TRT Radyo 1'de sevgili Aran Seven'le sizlerle birlikteyiz. Su molası da bitmek üzere. 26. dakikayı bulduk. 22'de Oyarzabal'ın penaltı golü. İspanya 1, Fransa 0.
1: Senin defterde 22'de, benim defterde 25'te yazıyor 25. Ama neyse, hadi sıkıntı yok.
0: 20 küsür mü diyelim?
1: Tam su molasına gidecekti Barton. Bekliyordu ama penaltı olunca tabii o dakikalara gelindi. Sarktı biraz. Şu an 27. dakikada girmiş olduk. Sen de bahsettin. Fransa topu kaptığında biz de ilk dakikalarda söyledik.
0: Evet.
1: Dikine doğrudan oynayan bir yapısı vardı. Pozisyonlara daha çok girebilen taraftı. Ama İspanya için ne demiştik sevgili İbrahim? Topla daha fazla oynuyor.
0: Uyutur.
1: Sabırlı oynuyor. Pas pas pas derken bir ters ortayla soldan sağa. Yaptığı ortayla kendi atak yönüne göre penaltıyı da buldu orada ve golü de geldi. Şu anda tabii kalan dakikaları belki bir Fransa biraz daha topa sahip olup baskılı olabilir. Hep beraber göreceğiz. İspanya biraz daha savunmada mı kalacak? Onu hep beraber kalan dakikalarda izleyeceğiz.
0: Tchouaméni Digne'ye gelmeden o koridoru Porro kapatıyor. Sağ kanatta Porro rakibine de çarptı. Rabiot dönen top, İvan Barton taç. İspanya'nın diyor karşı tribünlerin önünden sağ kanattan. 1-0 önde olan İspanya, son Avrupa şampiyonu İspanya, taç atışıyla Ivan Barton işaret ediyor. Oyuna yeniden başlayacak Rodri. Şimdi Porro. Baskı Arcola'dan. Yerde kalan bir isim var orada. Mbappe yerde kalıyor. Taç çizgisiyle ceza alanı çizgisi arasında sol kanatta. Şimdi arkadaşları tarafından ayağı kaldırıldı. Mbappe'ye bir müdahale.

0: Ama Kubarsi topa doğru geliyor orada. Mbappe şimdi ayakta. Fransa'nın gol ümidi. 1-0 yenik durumda. Taç atışıyla Fransa oyuna başlıyor Digne. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Geriye doğru oynadı Olise. Olise daha da geriye Saliba'yı buldu. Saliba iki stoper şimdi kendi yarı sahasına Upamecano. Saliba topla hareketlendi ve bir anda kendini de yere bıraktı.
1: Evet. Çok ilginç pozisyon oldu. Top ayağındaydı Fransız oyuncunun. Kendi vücudu eksen etrafında dönmeye çalışırken bir sıkıntı yaşadı. Kendini yere bıraktı. Orada İspanyol oyuncular da koşup topu kapıp belki atak edebilirlerdi. Onlar da saygı gösterdi oyuncunun sakatlığına. O da hatta topu taca atmak için çabalarken İspanyollar koşmadı. Bu da güzel, değerli bir olay ama
0: Tchouaméni'ye değişiklik diyor.
1: Evet, evet. Kenar işareti. Çünkü yere kendini bırakırken vücut dili iyi değildi. Bir ağrısı acısı olduğu belli. O çerçevede baktığımızda bir oyuncu değişikliği olacak gibi görülüyor. Derin bir son adam tekrar olarak o pozisyon ilginç oldu. Evet.
0: Penaltı pozisyonuna tekrar bakıyoruz. Digne görmüyor Yamal'ın gelişini.
1: Dedim ya, arkadan gelişini çok fark etmiyor. Ve kendini orada ani bir şekilde topla rakip arasına sokuyor Yamal. Ve o vuruşu yapacağını da bildiği için, o voleyi vuracağını bildiği için de o topla rakip arasına girdiği anda da rakibin kendisine vurmasının imkanını sağlıyor. Bu da beraberinde ceza sahası içerisinde olduğu için de penaltıyı getirdi. Rahatlı bir karar. Önce dediğim gibi şu Fransız oyuncu itiraz etmedi ama sonra itiraz haklarını kullanır gibi oldular. Ve Mbappe başta olmak üzere, Manyan başta olmak üzere itirazlarını yaptılar ama sonuç değişmedi. O her zaman net ve güzel bir vuruşla da topu filere gönderdi ve 1-0 öne geçti. Saliba, evet dediğin gibi sevgili İbrahim,
0: geçmiş olsun.
1: Kenara doğru geliyor.
0: Lacroix oyuna giriyor. Saliba çıkıyor. Didier Deschamps'ın biraz planları bozuluyor. Geçmiş olsun dileyelim. Saliba oyunda yok. Lacroix oyunda. Fransa'da ilk değişiklik. Alkışlar eşliğinde Saliba oyun dışında sakatlanmıştı. Ivan Barton'un topu bırakmasıyla Lacroix'in önüne ve oyun yeniden başlıyor. 30 dakika şu an için. Fransa 0, İspanya 1 yarı finalde. Koundé baskı hemen Bayana'dan geldi. Koundé o baskı cevap verdi. Sonuç verir gibi oldu Oyarzabal'ın baskısı. Taç Fransa'nın oluyor.
1: Sevgili ben, bu iki takım arasında oynanan son maç Haziran 2025 Uluslar Ligi yarı finali. Skoru evet, biliyor musun? Kaç kaç? İspanya 5, Fransa 4.
0: Evet,
1: 5-4'lük maç vardı. Hani bu iki takım arasında bu kadar gollü maç görmedik ama 5-4'lük maç vardı. İspanya'nın kazandığı. 9 gol 5 Haziran 2025, yani 13 ay önce. Şimdi ilk kez tekrar karşılaştı.
0: Kukureya'nın sert bir müdahalesi taç çizgisi üstünde. Olise'ye, artık takım arkadaşına bir sarı kart görüyor Kukureya.
1: Biraz şöyle söyleyeyim, önce bir dirseğini çıkardı. Evet. Olise ayakta kaldı. Taç çizgi üzerine topla devam etmek istedi. Bu kez de sol ayağıyla Kukureya rakibinin sağ ayak bileğine doğru sertçe hareket yaptı. Ve sarı kartı hak etti yani.
0: Görmüş
1: net
0: oldu.
1: Bir şekilde çok temiz Dembele. Bir sarı kart.
0: Serbest vuruş. Simon'a geliyor top. Çok rahat Simon şu dakikaya kadar. 1-0 önde İspanya. 32 dakikayı bulduk. Radyo 1'de sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz. Kubarsi kendi yarı sahasından çıkıyor. Baskıya da karşılık verdi. Kubarsi rahat bir şekilde çıktı ama ölü bir noktaya geldi. Rakibine Digne'ye çarptırıyor. Kubarsi benden bu kadar diyor. Topu yarı sahaya kadar taşıdım diyor. Taç atışı İspanya'nın şimdi tam santra çizgisi üstünde. Porro bu taç atışını kullanacak. Boşta olan bir arkadaşı Fabian Ruiz'i gördü. Porro sağ ayağıyla geriye doğru Kubarsi'ye, ön alanda baskı Mbappe'den ve Dembele'den. Unai Simon çok dikkatli. Gelişine uzun bir vuruş. Kafayla karşılayan Lacroix'i Olise'den sekiyor. Kazanan Dani Olmo oluyor. Kendi yarı yuvarlağında sol kanada bırakıyor. Alex Bayana topla buluştu şimdi. Peşinde Koundé var. Bayana yarı yuvarlak tekrar kaptanı Rodri'yi gördü. Rodri merkezde. Sağ kanatta atağa katılan Porro. Digne'nin kontrolünde yine Lamine Yamal. Ondan Bayana'ya. Bayana Rabiot mücadelesi kazanan Rabiot oldu. Barcola'dan sekiyor top Fabian Ruiz. Geriye doğru çıkartıyor Laporte. Top trafik kazandı, hız kazandı. Kukureya bir kez daha geriye doğru Laporte'a. Laporte sol ayağında top. Oyun aklı var. Rodri ile paslaştı tekrar Laporte. En uçta çizgide Dani Olmo kendisini unutturdu ve kaybetti. Ceza alanına sokuluyor Olmo'dan Kukureya'ya. Kukureya ortaya çevirdi. Daniel Olma tekrar bu topu kazandı.

0: Kazanma mücadelesinde Upamecano yanında. Dani Olmo, Upamecano baskı. İspanya'dan taç İspanya'nın oluyor.
1: Şimdi Fransa izlerken altı maçına da bir yandan sonuçlarına bakıyorum. İşte Senegal'ı 3-1, Irak'ı 3-0, Norveç 4-1, İsveç 3-0, Paraguay 1-0, Fas 2-0. 16 gol atıp 2 gol yiyip baskılı bir Fransa var. Ama şu anda geride kalan 34 dakikada kendi yarı sahasında kalan bir Fransa İspanya ataklarını karşılamak durumunda. İşte rakip de İspanya olunca da o baskıyı da kuramıyorsunuz. Ön bölgedeki o önemli ayakları saydık. Hep beraber seninle de beraber sevgili Ben Dembele'sinden, evet, Mbappe'sine, Barcolos'undan, Olise'sine, ama sonuç itibariyle baktığımızda o isimlere top da gelmiyor fazla. İspanya topu ayağında tutarak da, tırnak içerisinde, topu rakibe vermeyerek de top kendisine gelen defans yapıyor. Bak bu da ilginç bir tespit olsun. Rakibe pozisyon vermemeye gayret ediyor. Topu kendi ayağında tutarak İspanya bunu da başarıyor. Fransa topla sahip olma oranına bakarız biraz sonra, ama İspanya'nın hatta sayılır bir üstünlüğü olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Biraz telaş görüyor musun Fransa'da?
1: Ya şimdi tabii dakika erken, 35. dakikaya doğru gidiyoruz ama beklemediği
0: bir Bayena, golde. Bayena, kale boş, Bayena şırtmadı, yandan Manya'nın yanından topa vuruyor. Ofsayt bayrağı da havaya kalkıyor.
1: Evet, yani bir önde kaldığı için Bayena da farkındaydı ama yine de vuruşunu denedi. Orta sahadan başlayan orta sahada Bayan'ın bir koşusu var. Geriden bir uzun top. Kaleci Simon'la Upamecano orada arada kaldılar. Bayan o 30 metrelik deparla topu da aldı. Vuruş çok iyi olmadı. Kalecinin kapatmasının ardından. Ama offside bayrağı da pozisyon bitince kalkmış oldu.
0: Dakika 35. Fransa 0 İspanya 1 diye de şampı görüyoruz. Biraz düşünceli. 1-0 yenik durumda, bir penaltı golü. Çok şaşkın, çok şaşırmıştı Döşamp.
1: Pozisyon olduğunda hem şaştı hem de kızdı, evet, kızdı. Dinye'ye. Yani kızdı. O pozisyonda çevreni kontrol etmemen anlamında değil mi? Topa o voleyle uzaklaştırma çabanı, ama işte orada.
0: Luis uzun bir top, yerde kalan bir isim Alex Bayena. Koundé ile mücadelesinde oyun devam ediyor. Kazanan şimdi Tchouaméni, kendi yarı yuvarlağında Koundé'yi görüyor bir kez daha. Çizgide Olise top istedi, onu görmedi. Tekrar Tchouaméni şimdi İspanya yarı sahasına geçti. Lacroix oyuna Saliba'nın yerine girmişti. Ondan Lucas Digne'ye. Çizgide Mbappe var, ona vermedi. Lacroix tekrar Tchouaméni yakınında. Dani Olmo'yla Oyarzabal'ın ön alan baskısı. Lamine Yamal da katılınca üçlü bir baskı oluyor. Digne geriye doğru, tekrar Lacroix. Upamecano sakin diyor. 36 dakikayı bulduk. Fransa 0 İspanya 1. Gol dakika 22. Oyarzabal penaltıdan. Tchouaméni şimdi kazanan Dembele boş bir alan buldu. Çizgiye bıraktı. Barcola hareketlendi. Porro karşılıyor. Barcola ceza alanına girmek üzere. Barcola açıyı aradı. Barcola vuruyor, üstten alta gidiyor.
1: Evet, Barcola'nın diğer takım arkadaşlarının, kanat oyuncularına göre bir tık daha fazla topla oynama ve kendisini sonlandırma beklentisi var. Doğa'ya göre, Olise'ye göre, Dembele'ye göre. Bunu söylemekte fayda var. O da gol istiyor, gol arıyor. Burada mesela sol ayaklı bir oyuncu olarak içeri kat edip sağ ayağıyla vurdu. Aslında farklı alternatifleri var mıydı? Vardı, ama Barcola da bu yönüyle öne çıkan da bir isim olduğunu hatırlatmakta fayda var.
0: Ruiz hızla çıktı Kukureya ile birlikte. Şimdi Alex Bayan'a karşılayan Koundé. Bayana geriye doğru döndü. Oyunu biraz yavaşlattı Fabian Ruiz. Fabian Ruiz eksenin etrafına bir kere döndü. Sol ayağıyla Dani Olmo'ya. Dani Olmo. Rabiot'un baskısı, kazandılar. Şimdi Porro uzaklardan sert bir vuruş. İspanya bugün dikkat ediyor musun Erhan abi? Topu kazandıktan sonra daha hızlı çıkıyor. Pek Fransa müsaade etmez bunlara ama müsaade eder yani şöyle, gibi oluyor.
1: Yani geriden başlarsa kaleci Simon'la
0: etkisi var.
1: İşte Laporte'la başlarsa biraz daha pas ama dediğin gibi eğer topu orta saha civarında kaparsa hemen müdahaleyi hızlıca yapıp atak ediyorlar.
0: Manyan baskı, İspanya kazandı. Rodri cezalarının önü, Yamal'la araba Berkaç, Lamine Yamal ortaya, cezalanı vuruş avuta gidiyor. Fabian Ruiz nasıl kaçırdım diyor.
1: Evet, çok güzel paslaşmalar oldu. O Manya'nın iyi top kullanmasını olma baskıyla engelledi.
0: Sonuç getirdi.
1: Sonra pas en uca gitti. Tekrar izliyoruz. Korner mi, ona da bakalım. Çünkü son anda bir müdahale de olabilir.
0: Upamecano.
1: Ruiz topa vurmak isterken son anda Upamecano ayağını soktu ve korner oldu. O topa temas etmese Fransız oyuncu Ruiz topu filelere göndermesi işlem bile değildi.
0: Alex Bayane köşe vuruşu.

0: Tekrar kullanacak İspanya, dakika 38, Fransa 0 İspanya 1. Köşe vuruşu İspanya'nın, orta cezalının içine, öndüreye doğru Lacroix'i karşılıyor. Yükseklik kazanan top, Rabiot indirdi. Şimdi sol kanatta Fabian Ruiz, sol ayağında sevdiği bir nokta, orta en uzak noktaya doğru. Soldan sağ uzun bir orta, Bayern'e ancak kontrol etti Lamine Yamal. Şimdi topu kazandı Lamine Yamal, iki kişi var arasına girmek istiyor. Dinye dikkatli bu kez. İvan Barton bu kez Lamine Yamal'a sen faul yaptın diyor. Evet.
1: Dinya bu kez topla rakibin arasından kendisi girdi, Fransız oyuncu. Yamal da koşusunu hızlı bir şekilde yapıyordu. Süratini ayarlayamadı. Bu kez Dinya biraz esverince onunla temas oldu ve faul kazandı. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi penaltı pozisyonunda ters olup Dinya Lamal'a faul yapmıştı ve o penaltıyı da Oyarzabal gole çevirmişti. 1-0'lık İspanya üstünlüğü dakika 39 devam ediyor. 5 şut var İspanya'nın. İkisi kaleci bulmuş İspanya'nın. Bir şutu var Fransa'nın, o da üstten avuta giden biraz önce Barcola'nın şutu. Arayışlar İspanya tarafında sanki biraz daha fazla gibi görülüyor.
0: Çok sert bir müdahale. Kaptan Rodri Olisere hemen toparlandı, ayağa kalkıyor. Ivan Barton kart tercihine gitmedi. Topa da bir müdahale aslında. Olise yerde kalmıştı. Serbest vuruşu Fransa hızlıca kullandı. Dakika 40. Gazi'ye, Lacroix'e Sariba'nın sakatlığı var. Biraz önce oyundan çıktı. Tekrar Digne, sol kanat yerden bir pas. Alan Mbappe. Şimdi Rabiot topla buluştuğu anda bir offside bayrağı havaya kalkıyor.
1: Sanırım burada Mbappe... Fransızlar tepkiyi şunun için gösteriyor. Hani pozisyon bittikten sonra bayrak kalkması kuralı vardır ya son varla beraber. Pozisyon devam ediyordu. Çünkü Fransız oyuncu sağ kanattan akıyordu. Onun önüne doğru geliyordu ama çok emin bir şekilde yardım çeken bayrağını kaldırdı. Gördüğümüz kadarıyla pozisyon offside.
0: Simon Rodri Fransa yarı sahasına kadar gönderdi bu topu. Upamecano topla buluştu. Uzun bir top sağ kanada doğru. Fransa gelmek istiyor. Bir offside bayrağı daha kalkıyor. Üst üste ikinci offside bayrağı Mbappe için.
1: Evet, Fransız atakları biraz daha uzun toplara döndü. Mbappe'nin koşularına döndü. Mbappe ikidir o uzun toplara depar atarak sahip olma çabasında. Ama sınırda olmak kaydıyla doğru offside kararları var. Mbappe'nin de kendisini ayarlaması gerekiyor. O toplar güzel, iyi paslar. Bir adım geride olsa, 70 santim geride olsa, 75 santim geride olsa topla buluştuğu anda da rakip yarı alanda çok daha etkili olabilir. Mbappe gibi tecrübeli oyuncu da bu ayarlamaları yapmak durumunda diye düşünüyorum.
0: Evet, Oyarzabal gerilere kadar geldi. Rodri'yi topla buluşturdu. Ruiz bir anda geriye doğru döndü. Laporte, ondan Cucurella. İspanya için 1-0 olunca da bir de skor önde olunca en sevdiği anlar sakin paslar. İspanya adına biraz Belçika maçına bir tereddüt yaşadılar ama maçı bitirmesini bildiler. Biliyorlar sonuçta yani.
1: Belçika 1-1 de getirdi o maçta ve ilk golünü yemişti İspanya turnuvadaki. 11 gol attı, 1 gol yedi. Dediğim gibi orada bir an sıkıntı yaşar gibi oldu ama Merino işi halletti. 88'de attığı golle de şu anda yarı finalde oynamasını sağladı. Ya İspanya şu hissi veriyor rakiplerine, bizi izleyenlere de, ya bu maçı bir şekilde kazanır, bu turu bir şekilde geçeriz hesabı bize yaptırılıyor. Şu ana kadar da güçlü rakip Fransa'ya karşı da daha etkili oynayan bir İspanya gerçeği var.
0: Rabiot hızlı çıktı. Mbappe, Unai Simon uzaklaştırmak istedi. Kendisine çarpılsayken topu Porro uzaklaştırıyor. Mbappe Unai Simon'dan önce müdahale ediyor. Derin bir toptu Rabiot'dan. Şimdi Kubarsi ters bir vuruş. Mbappe'nin baskısı vardı. Köşe vuruşu Fransa'nın. Fransızlar yeniden bir ayağa kalkıyor. İlk yarının son anlarında beraberlik arıyor. Fransa milli takımı 98'in 2018'in dünya şampiyonu Fransa.
1: Bu bahsettiğimiz biraz önce Mbappe'nin bir dakikada iki tane offside vardı. Bu kez demek ne demiştik? Ayarlaması lazım. Evet, ayarladı. Koşuyu yaptı ama Simon da zamanında çıktı.
0: Olise köşe vuruşu. Kukere'ye dans ekiyor. Sağ kanatta Kunde topla buluştu. Sağ ayak orta cezaların içine. Kafalar dans ekiyor. Unai Simon elinden sektirdi. Rodri uzaklaştırıyor ama orada Laporte'a yapılan müdahale. Bir faul diyor maçın hakemi Ivan Barton. Oyar orada... zavallı. Unai Simon bir anlaşamadılar.
1: Evet. Çünkü top Simon'un kontrol alanına gelmişti. Simon da hatta ben de diyerek seslendi de anladım.

0: bildiğimiz kalede. Ama Oyar Zabal da kaçamadı. Kafasına düştü top, kelimenin tam anlamıyla.
1: Elinde Oyar Zabal'ın evet. kafasını buldu.
0: Aynen. Yani topu tutacağını Oyar Zabal'ın kafası tuttu Simon. Çünkü Oyar Zabal da o sırada topa vurmuş oldu.
1: Onun ne güzel gidiş.
0: Şakalaşmalarını yapıyorlar şu anda.
1: Takım
0: pozisyon şöyle. Laporta bir önceki pozisyonda faul çalındığı için çok değer kazanmamış olabilir ama güzel bir tarihi görüntü olarak da Oyar Zabal'ın kafası Simon'un ellerinde evet. olarak da bir fotoğrafta tarihe geçmiş oldu. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Gerçekten güzel görüntülerdi. Oyun yeniden başladı. Dembele yaya doğru bir pas, Dembele yerde kalıyor. Serbest vuruş Fransa'nın. Şimdi tehlikeli nokta ve serbest vuruş Fransa'nın. Dakika 44, 1-0 İspanya önde. Ivan Barton bugün kararlarında yine net.
0: Çok net. Yani biz Paraguay
1: cıvıl cıvıl bir
0: Türkiye
1: insan.
0: Maçından hatırlıyoruz. Evet, kendisi
1: çok hareketli.
0: Spor yapan, aynı zamanda farklı bir meslek grubunda, ekonomiyle de alakalı bir meslek grubunda diyebiliyorum. Çok da spor yapan, koşan, mücadele eden bir yapısı var. Bizim Paraguay-Türkiye maçında 88 dakikada birçok futbolcudan daha fazla depar atıyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Şu anda da kararını verdi.
1: Verdi ama top elinde. Laporte, Ruiz.
0: Bir uyarı üzerine de topu İspanya'ya verdi gibi.
1: Evet.
0: Deşamp'da tepkisini sert bir şekilde
1: gösterdi. Deşamp'a da açıklamalar var. Burada. Dembele yerde kaldı. Ruiz'in müdahalesi ilginç.
0: Evet. Orada sonrası uyarı üzerine nasıl karar değişti onu tam bilemiyoruz ama evet. top şu anda İspanya'da.
1: Kukure'ye. Sol ayak yerden. Rabiot cezalarının önünden topu karşıladı. Şimdi Olise birebir de karşısında Kukureya var. Yeni iki takım arkadaşı Kukureya, Olise kazanan Bayana'nın sayesinde İspanya oldu. Şimdi Laporte, Kukureya hızlı paslar. Fabian Ruiz kendi yarı sahasında savunmasına yardıma gelen Oyar Zabal. Zaman zaman şöyle bir geriye çekiliyor, bir pas istasyonu oluyor.
0: Evet, Oyar Zabal kendi takımında da İspanya'da oynarken de bu özelliğini kullanan bir isim. Kanat da oynadı. Yani tipik 9 numarada oynadığı zamanlar oldu. Şu anda İspanya'nın gol umudu olarak da oynuyor. Hani biz 4-6-0 olarak tepki gösteriyoruz ya, ben göstermesem de Montella. O Oyar Zabal da çok tipik bir 9 numara
1: evet,
0: gibi oynamasa da.
1: Evet,
0: o mevkinin
1: ön taraf bize benziyor biraz.
0: Evet, ön taraf bize benziyor. Çünkü dediğim gibi Oyar Zabal farklı yerlerde, farklı zamanlarda kanatta da gördüğümüz bir isimdi. Burada da şu anda takımının 5. golünü attı ki 7. maçta değerli diye düşünüyorum. Penaltıdan da olsa penaltıyı atmak da değerli. Çünkü turnuvada kaçan penaltılar da epeyce oldu. Bu açıdan baktığımızda şu anda İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle uzatmadaki 6. dakikanın ilk dakikasında başlamış olduk.
1: Evet, 45 bitti, artı 6 var. Fransa 0 İspanya 1, gol Oyar Zabal penaltıdan. Lamine Yamal pası Bayana'ya gelmeden önce Upamecano, ondan Rabiot'a. Şimdi yeniden Upamecano, Fransa hızlı çıkmak istiyor. Baskı ön tarafta olmadan geliyor. Olise çizgide kazandı, içeriye doğru hareketlendi sol ayağıyla. Sol ayağının dışıyla yerden bir pas Dembele'ye gelmeden önce savunma serbest vuruşu da alan İspanya oluyor. Günder'in bir faali var. Rakibine Alex Bayana'ya itiyor Günde. Fuente adım adım maçı takip ediyor. Döşam golden sonra biraz daha sinirli, sakin izlerdi genelde ama Lefuente maçı yine oynuyor sağ kenarında.
0: Evet, evet. Yani De La Fuente'nin en büyük özelliği iyi bir taktisyen.
1: Anneme, babama, kardeşime üçünü de kaybettim. Onları anmaktan her zaman gurur duyuyorum dedi. Her maçta onları anıyorum. Bu maçta onlar için oynayacağım dedi La Fuente.
0: Güzel. Tabii yani bu aile bağları
1: yani sonuçta önemli. Sonuçta diyor yani. Ki aklımdan çıkmıyorlar diyor. Yani.
0: Öyle. Yani futbol önemli, değerli ama aile bağları, insanlık daha önemli. Biz de bu insanlık, insanlığın daha iyi olması için de sen de ben de çabamız var değil mi sevgili ben?
1: Kesinlikle, her daim hep beraber.
0: Yani dünyayı da iyilik, güzellik kurtaracak bence kötüler düşünsün.
1: Evet. İyi olmanın her zaman faydası vardır. Dembele, Tchouameni, Dembele. 45 artı 2 bitti, 3'ü bulduk. Sol kanat, Digne, yerden pas, Rabiot'a, çizgide orta, cezaların içine, Kunde'ye gelmeden önce Kukure'ye offside bayrağı havaya kalkıyor.
0: Kanatta,
1: Rabiot çıkınca evet, o çizgiye evet, inince.
0: Atak ettiğinde sol tarafta hakem oynattı. 2-3 pozisyon geçer gibi oldu ama pozisyon offside.
1: Muslera çok tepki verirdi bu oynatmaya değil mi? Canı yandığı
0: ya
1: için.
0: Şöyle Rize maçında ayağı evet. kırılmıştı ama şimdi bu VAR
1: bir gün hata isyan etti, bu kadar niye oynatıyorsun?
0: Evet, VAR çerçevesinde pozisyonun net bir şekilde bitmesi bekleniyor ki VAR protokolü gereği VAR kuralları hayata geçebilsin diye. Ama sonuç itibariyle çok netse de offside'ların ben kaldırmasına yanım.

0: bayrakların. Onu da söyleyeyim. Ama bazen de tereddüt edilebiliyor. O zaman da VAR protokol çerçevesinde bekleyin, pozisyon sonrasında kaldırın diye de talimat var. Yardımcı hakemler de buna uyuyor.
1: Simon oyunu yeniden başlattı. 45+3 bitmek üzere, çizgiye kadar.

0: bekledi arkadaşlarını. Hemen merkeze Ruiz'e riskli bir pas. Kazanan Fransa, Tchouameni biraz daha hızlı hareket etmeliydi. Sağ kanatta şimdi gördü Olise'yi. Ona baskı Alex Payana'dan. Olise 45 artı 4'ün içindeyiz. Tchouameni yerleşti Fransa bir kez daha ilk yarının son anlarında İspanya yarı sahasına. Lacroix'den Digne'ye, Digne'den Barcola'ya çizgide. Barcola geriye doğru oynadı, Lucas Digne. Şimdi tekrar Lacroix. Merkeze geldi Tchouameni, top istedi, aldı. Ondan Koundé'ye, Alex Baena. Koundé'ye müdahalesi, serbest vuruş Fransa'nın.
1: Evet, çok güzel top çevirdi Fransa. Belki hani efektif ya da rakip sahanın yay civarına inemedi ama en azından Fransa'nın bu yarı içerisinde topu en fazla paslaşarak ayağında tuttuğu anlardan biriydi. Onu da faulle Alex Baena bitirdi.
0: Dembele ayağından sektirdi Porro. Bir üçgen Rodri ile birlikte tekrar Porro uzatıyor Dani Olmo'ya. Karşı tribünlerin önü çizgide. Rodri'yi gördü kaptanını. Rodri daha da geriye Kubarsi'ye. Baskı ön tarafta Dembele, Mbappe ve Olise'den Unai Simon sol ayağıyla uzun oynuyor. Fransa yarı sahasına doğru karşılayan Koundé. Ondan Olise'ye düşen top, yükseklik kazanan top. Laporte bir an Dembele'nin baskısını gördü. Sol ayağıyla hemen uzaklaştırdı. Oyarzabal, Upamecano mücadelesi, kalesi Manyan'a dönüyor. Ondan Lacroix'e, şimdi Upamecano. Sağ kanatta Koundé, 45 artı 5 bitmek üzere. Fransa son bir şans arıyor. Olise nefis sıyrıldı Kukureya'dan ama kendisi ayrı sıyrıldı. Bir müdahale, taca gidiyor top, itirazlar. Olise, taç kimin? Taç bizim diyor Fransızlar. Olise mükemmel sıyrıldı Kukureya'dan bir vücut çalımıyla. Taç, evet, Fransa'nın Koundé. Oyun yeniden başlıyor.
1: Kukureya top bizde diyerek vermedi uzunca süre rakibine. Tacı biz kullanacağız diye. Biraz Olise de ona tepki gösterdi. Ama şu anda Fransa oyuna başladı.
0: Son 30 saniye. 45 artı 6'yı yaşıyoruz. Barcola geliyor. Barcola yerden Mbappe'ye. Mbappe tane olma karşıladı. Mbappe bir duvarı gördü karşısına. Digne'nin vuruşu. Bir ortaydı gelişine. Rodri'ye çarpıyor. Taç Fransa'nın. Belki bu son şans. Taç atışı, dünya arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Ceza alanının içinde 4-3 tane Fransız oyuncu dünya geriye doğru oynuyor. Lacroix'i görüyor, Saliba'nın yerine oyuna girmişti. Yerden pas Koundé'ye, tam İspanya yarı sahasına sağ kanada bırakıyor. Olise aldı. Karşısına iki kişi geriye doğru çıkardı. Dembele. Fane Dembele vuruyor. Rakibine çarpıyor mu top? Çarpmıyor. Ve bu top out'a gidiyor. 45 artı 6 da tamamlanıyor. Bir korner itirazıydı. Ivan Barton, El Salvador'la hakem ilk yarı bu kadar diyor. Dakika 22. Gol Oyarzabal penaltıdan. Batı Avrupa buluşması bir klasik. Fransa 0, İspanya 1. Sevgili Erhan Seven'den bir yorum, sonra devre arası.
1: Evet, İspanya'nın topa daha fazla hakim olduğu, topu rahat, daha rahat çevirdiği, rakip kaleye daha rahat gittiği bir ilk yarı izledik. Ama Fransa'da topu kaptığı anlarda rakibin İspanyol defansını zorladığı anları da gördük. Penaltıdan geldi gol. Net bir penaltı, itiraz edildi ama net bir penaltı. Karşısında Oyarzabal'ın da golü geldi. Ben ilk yarıdaki oyunun karşı olan skoru da elde edildiğini düşünüyorum. İspanya'nın üstünlüğü vardı. Bir tık diyelim, onun karşısında bir sıfırlık bir üstünlük var. Tek farklı üstünlük. İkinci yarıda bizi güzel bir maç beklediğini düşünüyorum.
0: İkinci yarıda bir final anını yaşayacağız sevgili Erhan Semen'le birlikte. TRT Radyo 1'de Fransa 0, İspanya 1 ilk yarı skoru. İkinci yarıda yeniden burada buluşmak üzere.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Güzel bir yaz gecesinde TRT Radyo 1'e yeniden hoş geldiniz. Fransa 0, İspanya 1. Yarı skoruydu. Bakalım gecenin ilerleyen saatlerinde belki uzatmalar, belki penaltılar, belki de normal skorla birlikte Dünya Kupası'nda ilk finalist kim olacak hep birlikte göreceğiz. TRT Radyo 1'de tüm dinleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yayın masasında sevgili Soner Abacı ile birlikteyiz ve yorumlarda TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le ikinci yarı heyecanı yaşayacağız. Gece uzun olur mu?
2: Uzar mı diyorsun maç? Evet, 1-0 İspanya önde. Fransa son 5 dakikada biraz daha rakip yarı sahada yer aldı. 41-42'den sonra maç da 6 dakika uzadı. Yani bu toplam 8-9 dakika biraz daha İspanya yarı sahasına doğru yöneldi. Ama İspanya iyi kapanıyor. Bu bir gerçek. Az gol yiyen bir takım zaten. Simon'la da bunu iyi başardılar. Başarıyorlar genel itibariyle, turnuva itibariyle öncesinde de. Tabii neden olmasın? Fransa'nın ofans bölgesindeki isimleri maç başlarken saydığımızda hakikaten böyle rakibe korku salan bir yapısı var. Yani Mbappe başta olmak üzere kuvvetli bir ekip. İkinci yarıda göreceğiz ama İspanya'nın sakin kalması, topu ayağında tutması, rakibe fırsat vermeden oynaması, belki Simon'un son anda bir yaptığı hata rakibe bir fırsat doğurdu. Yine oyun kontrolü İspanya'da geçer gibi olacak ama Fransa'da arayacaktır mutlaka ikinci yarıda.
1: Ivan Barton, El Salvador'la hem ikinci yarının başlama düdüğü Rabiot oyunda yok. Evet. Kone oyunda Fransa'da artık. Evet. Deschamps ikinci hamleyi de denedi. Saliba sakatlanmış, Lacroix oyuna girmişti.
2: Evet, iki oyuncu değişikliği yapmış oldu böylece. Biri İslam dışı, biri de tabii ki orta sahadaki düzenleme. Şimdi Tchouameni, Kone ikilisini Fransa orta sahasında göreceğiz. Tabii ofans hattı kuvvetli isimler. Belki ilerleyen dakikalarda Doué'yi de burada Barcelona yerine görebiliriz. Ama değişiklikler daha çok böyle sanki orta sahadan oluyor gibi. Ama Fransa'nın ofans hattından yine der şey beklenebilir.
1: Kone, sol kanat Digne. Digne'den geriye doğru Lacroix. Ön tarafta yine her zaman olduğu gibi Olmo ve Oyarzabal'ın baskıları var. Manyan sağ kanadı Upamecano'ya bırakıyor. Oyun kurmaya çalışıyor Fransa. İkinci yarının hemen başındayız. Dallas'ta 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final ilk mücadelesi. Esas yarın gece değil mi Erhan abi?
2: Tabii İngiltere, Arjantin hikayesi olan
1: her
2: bir maç.
1: Her yeri Maradona'yla dolu.
2: Evet, yani bir değiş, maç. Farklı. Ta 1990'lardan Falkland Savaşı'na kadar gideriz. Evet, sonra Tanrı'nın eli olarak adlandırılan evet. Maça geliriz. Her zaman o maçlar ilginç olmuştur.
1: Ortalık biraz gerildi ama.
2: Arjantin, İngiltere yendiği maçlarda koyu mavi lacivert bir forması var ve onu giydiklerinde kazanıyorlarmış. Yarın da o formayı giymek için de Arjantin'de o forma hazırlanıyor ya da işte Amerika'da hazırlanacak. Böyle uğur deniliyor. Biraz da tatlı tatlı dediğin gibi gerginlikler var. Futbol sadece futbol değil. Bu bir gerçek. İki ülke arasındaki gerginlik, siyasi gerginlik de zaman içerisinde futbola da yansımıştı. Yarın güzel de bir maç bizi bekleyecek. Arjantin, İngiltere. Oradan finalist belli olacak. Tabi buradan da belki 45 dakika sonra, belki 75-80 dakika sonra bilemiyoruz. Bir finalist daha çıkacak. Dünya Kupası'nın 101. maçında sevgili dinleyenlerle birlikteyiz.
1: Evet, 11 Haziran'dan itibaren birlikteyiz. İlk radyo yayınımız Dünya Kupası'nda 1966 İngiltere Batı Almanya finali ve Halit abiyle başlamış. Halit Kıvanç'la sevgiyle saygıyla analım. 1966 finali.
2: Tam 60 yıl önce. Biz de şimdi dediğin gibi Halit abimizi sevgi saygı rahmetle analım. Biz de 60 yıl sonra o mikrofonlardan bu mikrofonlara diyerek de nöbeti devralmış durumundayız. Bir Dünya Kupası maçı anlatmak da hakikaten keyifli. Belki Ankara'dan anlatıyoruz. Buradan yerinden değil ama Dünya Kupası maçı anlatmak da bizlere nasip oldu. Keyifle izliyoruz şu anda.
1: Çok
2: anlatmaya
1: büyük
2: da çalışıyoruz.
1: Keyif zaten sevgili Erhan Sever. Sizlerle birlikte olmadan seken top Taç Kukureya kullanacak. İspanya'nın Didier Deschamps.
2: Son 45 dakikası mı acaba?
1: Belki de
2: Deschamps
1: doğru.
2: Biraz stresli çünkü turnuva bitince bir takım bırakacağı bilgisini de yineleyelim, hatırlatalım. Elenirse ondan sonra dediğimiz gibi son 45 dakikası da olabilir. Biraz tedirgin görüyorum. Tabii ki 1-0'lık skor her hocayı tedirgin edebilir ama rakibin İspanya olması da sanırım hangi takım teknik direktörü olursa olsun daha fazla tedirgin ediyor. Deschamps biraz tedirgin gördüğümü söyleyebilirim.
1: Upamecano yerde, Fabian Ruiz'de bir çarpışması. Herkes Fransa nasıl açılır derken, duvar gibi bir takım derken İspanya bunu başardı. Bir penaltı vuruşu ama pozisyon önemli.
2: Evet tabii. Şöyle de yayında da söylemiştik, yani yine topa fazlaca hakim olan taraf İspanya'ydı. Top biraz daha fazla Fransa yarı sahasında oynadı. Yamal'ın uyanıklığıyla da kazanılan bir penaltı, ki penaltı doğru, atılan bir gol. Ya yani ilk yarıyı anlatabilen bir skor ve oyunun karşılığı diyebiliriz sevgili Bey.
1: Peki, Rodri, Laporte, Kubarsi, sağ kanat Porro, baskı geldi Barcola'dan, çıktı oradan İspanyollar, Lamine Yamal yerde kalıyor, Ivan Barton oynayın diyor. Lamine Yamal'ın biraz canı yandı, şimdi Olise sol kanattan gelmek istiyor Fransa. Mbappe arapası Barcola'ya gelmeden önce Kubarsi o koridoru kapatıyor. Fabian Ruiz kendi yarı sahasının ilk metreleri, etrafını şöyle bir açtı, dağıttı. Rodri topu rahat bir noktaya çıkardı Alex Bayara'ya. Ondan soldan sağa uzun bir top Dani Olmo'ya. Bir isim daha yine yerde kalıyor orada. Oyarzabal bu kez İspanya'dan. Lacroix'in müdahalesi.
2: Topsuz alanda. Evet. Top aslında Olmo'ya doğru geliyordu ama orada bir sertçe topun olduğu bölgeye dolmak isterken Lacroix'in bir teması oldu Oyarzabal'a. O iteklemeyi de Olmo avantajı kullanmak istemedi. Hakeme ellerini açtı, devam etmek istemiyorum dedi. Öyle olunca da faul çaldı. El sallatıldı hoca.
1: Lamine Yamal penaltı dışında var mı?
2: Ya Lamine Yamal turnuvada genel itibariyle yok diye de eleştiriliyor biliyorsun. Bu turnuvada belki turnuvada bir dolu isim öne çıktı. İşte Mbappe'si, Kane'i, Messi'si bir dolu isim goller attı. Ama Yamal gibi o pas attı.
1: Pasa ceza alanı için Lamine Yamal ceza alanına. Lamine Yamal manyağın. Offside bayrağı evet. Da havada.
2: Evet. Ya bu şimdi hani pozisyonu tamamlandıktan sonra kaldırma, bayrağı kaldırma gerçeğinden yola çıkarak bekledik ama 1,5-2 metre offside'da görmüştük pozisyonda. Ama şöyle diyelim, pozisyon evet offside ama çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yine de atağı bitiremedi, golle sonuçlandıramadı. Yamal'ın bu turnuvadaki çok fazla öne çıkamaması ile ilgili anlatırken bu pozisyonda ilginç oldu diyebiliriz.
1: Luis kalecisi Simon'a dönüyor. Unai Simon arkadaşlarına şöyle bir baktı, dikkatlice Olmo'ya doğru gönderdi. Ondan Digne karşılıyor. Düşen top İspanya'nın tekrar. Pedro Porro, Dani Olmo şimdi dar bir alandalar. Lamine Yamal sevdiği noktalar. Rodri geriye doğru. Bir emniyet, bir sigorta. Çok yüce bir orta saha diyeyim. Rodri şimdi Kukure'ye boşlukta sevdiği noktalar. Sol kanattan geliyor İspanya. Alex Payen aldı karşısında. Rakibiyle Kunde var. Bayena yerden bir pas yayın üstüne. Oyarzabal iki ayağına çarptı geldi. Top tekrar onun sol ayak, sert vuruş. Stanout açıyı bulduğu anda vuruyor. Real Sociedad'dan Oyarzabal. Bu top avuta gidiyor. İspanya'nın kaleyi yokladığı bir an.
2: Evet, öncesinde iki ayağına top çarptı dedin ya. Orada artistik bir pas vermek istedi. Bir topuk hareketiyle. Ama diğer ayağı. Pas vermek isteyen ayağına engel oldu. Ama ne oldu sonrasında? Önüne düşen topta pozisyon oldu. Yay civarından da sertlemiş çekti ama yarım metre üstten top avuta gitti. Oyarzabal her an her şey yapabilecek bir futbolcu. Onu da belirtmekte fayda var. Bir an önünde kalan boşluğu değerlendirdi. Ama istediği bir vuruşu yapamadığını söyleyebiliriz. Yine de işte dediğimiz gibi yani net bir 9 numarası olmadan

0: da İspanya maçlarını kazanabiliyor. Bu eleştiriler Türkiye'de Montella üzerine fazla yapılıyor. Ama takım İspanya, bu İspanya'da böyle Avrupa şampiyonu oldu. Belki de böyle Dünya Kupası kazanacak.
1: Belki de Dünya Kupası'nı kazanacak. Simon uzun oynuyor. Sol ayağıyla girişi güzel bir vuruş. Lacroix'i indiriyor. Ondan Barcola'ya İspanya tekrar topu kazandı. Çizgide Lamin Yamal'dan. Lamin Yamal'lık hareketler. Depara kaltı Lamin Yamal. Peşinden geliyor Barcola, pozisyonunu bozuyor, kazandırıyor Upamecano'ya. Ters bir vuruş Manyan. Son anda kontrol ediyor. Bir acele bir telaşla başladı Fransa'da. Fabian Ruiz Kukure'ya çizgiye kadar indi. Baskı Fransa savunmasından. Chouameni'den. Didier Deschamps'ı yeniden görüyoruz. Bir hayli düşünceli. 98'de Dünya Kupası kaptanı olarak kupayı havaya kaldırmıştı. 2018'de Moskova'da Fransa teknik direktörü olarak kupayı kaldırdı. 2 Temmuz 2000'de Avrupa şampiyonu oldu Fransa'yla. Şu demecini ben hep beğendim Erhan abi. Grup başlarının içinde bir yerde söyledi. Belki bizim de biraz mesaj almamız gereken bir konu. Şu hata bir bakayım, Olise aldı çekti döndü, Digne'ye kazandırdı. Şimdi Fransa sol kanattan geliyor. Barcola Digne ikilisi karşılayan Porro ve Bayena, içeride hareketlenen Olise, bir topu pası Barcola'ya, ondan da bir pas. Şimdi Mbappe aldı döndü, dönemedi. Kone atak devam ediyor. Chouameni bir ay çizdi Fransa. Sağ kanatta Koundé. Şimdi Dembele yerden bir pas, Kukureya'nın kontrolünde Otoap Simaya'ya gidiyor. Didier Deschamps diyor ki grup maçlarının birinin sonunda, ben takımıma ne benden bahsettim, ne 98 jenerasyonundan, ne 2000'den, ne Zidane'dan, ben onları kendilerine bıraktım diyor. Biz acaba turnuvalara giderken çok mu fazla geriyi konuşup bizim çocukları biraz baskı altına mı alıyoruz Erhan abi? Bunu
0: 2002
1: mu
0: dünya üçüncüsü olan milli takımındaki oyuncularla birlikte bu jenerasyonu da kaynaştırmak maksadıyla yapılan dediğim gibi çalışmalar oldu. Bu da belki bizim oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Çünkü o jenerasyon dünya üçüncüsü oldu. Yani dünyanın en iyi üçüncü takımı değildi ama o turnuvanın üçüncüsü olmuştu. Evet. O bir gerçek. Sonuç itibariyle tabii şöyle bir şey var. Bunlar iyi niyetle yapılan hareketler. Baskı oluşturmuş bu olabilir.
1: Barcola cezaların içine, Barcola aldı, sürükleri Simon. O açıyı hemen kapattı kayarak. Geldi yattı ve topu sahip oldu. Fransa 0 İspanya 1 dakika 55.
0: Evet, iki oyuncu değişikliği aklını ilk yarıda ve devre arasında kullandı Fransa. İlerleyen dakikalarda ben bir Duya'nın oyuna girmesini de bekliyorum. Tabii başka isimler de olabilir. Orta sahada şu anda onu hep beraber göreceğiz.
1: Duya. Fransa'da Due hazırlık yapıyor.
0: Evet. Yani bir Barcola Due değişikliği ihtimalini ilk yarı biterken de bekliyordum açıkçası. Şu anda 56. dakika içerisindeyiz. Bu hareketlenmeler kenarda görülmeye başladı.
1: Kone ara pası Ruiz'den sekiyor, Simon'a geliyor tekrar. Yenilmez denen Fransa. Zor yenilen Fransa. Turnuvanın İspanya ile birlikte en büyük favorilerinden biri Fransa. İki dünya, iki Avrupa şampiyonluğu olan Fransa, İspanya karşısında yarı finalde 1-0 yenik durumda. Yamal, Olmo, Lamin Yamal geriye doğru çıkardı. Rodri açıldı yine İspanya. Alex Baena orta sol ayağıyla uzun bir top. Ne Oyarzabal'a geliyor, ne Lamin Yamal'a geliyor. Değişiklik Fransa'dan, üçüncü değişiklik. Due oyuna giriyor alkışlar içinde. Oyundan çıkan isim Barcola oluyor Fransa'da. Didier Deschamps üçüncü hakkını kullanıyor. Saliba sakatlanıp çıkmıştı. Lacroix oyuna girmişti. İkinci yarının hemen başına Rabiot yok. Kone oyundaydı. Ve şimdi ön taraf Due, Dembele, Mbappe, Olise. İşte o formda dörtlü yeniden oluştu.
0: Çılgın dörtlü önde. Dört buluşlar. Bu ilk maçta Senegal maçındaki 11'deki öndeki dörtlü bölgeydi. 3-1 kazanılan bir maç vardı. Ama o maçta Barcola oyuna girip de gol atınca da daha sonraki maçta Due kenara geldi. Yine 11'e girdi çıktı. Ama ilk maçta Fransa'nın Dünya Kupası'nda ilk maçındaki dörtlü öndeki dörtlü bu şekildeydi. Due'nin içeri kat edip ters ayakta şutları var. Geçen Paraguay maçında kazanılan bir penaltı var. Rakibin ona içeri kat etmesine fırsat vermemek için uzattığı ayak penaltıya sebebiyet vermişti. Ön bölgeye ekstra bir hareket getireceğini düşünüyorum.
1: Olmo. Oyarzabal kendisini gösterdi. Olmo sol kanadı düşünüyor. Alex Bayena. Karşısında Kunde var. Bayena vuruş Kunde'den dönüyor. Geriye doğru çıkardı Rodri. Şut mu düşünecek içeriye? Bir orta Digne karşılıyor Fransa'da. Düşen top Ruiz ve Rodri'nin. Fabian Ruiz geriye doğru çıkartıyor. Pedro Porro. Lamine Yamal'ı görmedi. Olmo. Pedro Porro. Cezalarında Porro. Pedro Porro. İspanya rahatlıyor. İspanya golü buluyor. Oyun akıllarından biri Cucurella ise bir diğeri işte Pedro Porro. İspanya'da beklerin katkısı, beklerin oyun ağırlığı ve beklerin golleri. Pedro Porro savunmayı Berkaçlarla açtı. Geçilmez denen Fransa defansını geçti ve Manya'nı mağlup etti. İspanya dev Batı Avrupa derbisinde 2-0 önde.
0: Evet, paslaşmalar harikaydı. Senin de vurguladığın yerden ben de devam edeyim sevgili İbrahim. İspanya zaten pas onun ardından da gelen son vuruşlarla da öne çıkan bir takımdı. Burada da Porro aldı verdi aldı. En sonda aslında faul de var. Bakın son pası veren asisti yapan oyuncuya faul de yapılıyor. El Salvador'lu hakem bir an durakladı. Faul çalmakla çalmamak arasında kaldı ama oyunu devam ettirdi. Ve karşısında da avantaj kuralının ne kadar değerli olduğunu gördük. Orada faulü olma yapmasına rağmen Fransa defansı top Porro ile buluştuğu için Barton değil mi? Barton devam dedi ve
1: Olmo yerdeydi.
0: Evet, o faul net faul ama sonuç itibariyle hocanın avantaj kuralının doğru uygulaması Porro'nun da bir anda kaleci Manya'nınla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdi.
1: Kimi gördüğüm gibi oldum biliyor musunuz?
0: Ve 2-0'lık bir skor oluştu.
1: Kafuyu gördüğüm gibi oldu.
0: Kafu olabilir doğru kafu.
1: Kafu gördüğüm gibi oldu.
0: Kafu mu geçti oradan?
1: Ya bir anda kafu. Pedro Porro bir anda kafu oldu gözümde.
0: Evet, yani
1: mükemmel bindirme.
0: Zaten kafu sağ bek miydi sağ çık mıydı bilemiyoruz. Geldi geçti ama hep ön bölgedeydi. Rakip defansın arasındaydı.
1: Şimdi çok rahatladılar. İspanya oynuyor. İspanya 2-0 önde. Eren abi hiç düşündün mü zaman zaman? 80'lerin başı ortası. Raul var, Sanchez var, Michel var, Gordillo var, Camacho var, Puyo var, Chendosu var. İspanya bir türlü başaramıyordu. La Fuente diyor ki gençlik yıllarında İspanya en fazla çeyreğe gidiyor. Buna ben çok üzülüyordum diyor. Ama sonra işte 3 tane adam geldi. Xavi, Iniesta, Fabregas, Casillas. Her şey tamamen İspanya lehine döndü. Ne, evet. Hiç aklınıza düşünür müydünüz İspanya niye beceremiyor diye?
0: Tabii çok saydığın çok önemli isimlerle aslında oluşan bir kimyayla birlikte onun da karşılığında kupalar, galibiyetler, şampiyonluklar olması gerekiyordu.
1: Real Madrid markası daha büyüktü.
0: Tabii o zaman Santillano'la Real Madrid değil mi oradan?
1: O da milli takımdaydı. Onunla da olmadı. Çok önemli isimler geldi geçti.
0: Evet. Santillano İspanya mı?
1: İspanya. Şimdi cezalanışı. Lamine Yamal aldı döndü. Lamine Yamal offside bayrağı havada. Hayır diyor Yamal ama Barton offside diyor.
0: Evet, güzel bir gol vuruşu yaptı onu da söyleyelim. Ama gördüğümüz kadarıyla offside. Yamal iddialı bir şekilde offside olmadığını
1: hayır diyor.
0: Vücut diliyle iletiyor. Tabii ki biraz sonra VAR sonucu bildirecektir. Yamal bu deparları atarken biraz daha kendini kontrol etmeli ve offside.
1: Offside oyun hemen başladı. Dakika 61 İspanya çok rahat Santillano İspanyol.
0: Tamam.
1: Ama olmadı o kadrolar.
0: Sen Sanchez demişsin.
1: Peki yok.
0: Yok ya haklısın.
1: Güzel isimlerdi değil mi?
0: Öyle. Çok güzel isimlerdi.
1: Cento, Camacho, Gordillo.
0: Ben İspanya'da Real Madrid sempatizanıyım. Almanya'da Bayern Münih. Hani bunlar diyeceksin çok güçlü takımlar zaten.
1: İtalya'da?
0: Ama hani, İtalya'da da Juventus. Ama şöyle de bir şey vardı.
1: Biz Milanlıyız sevgili
0: Milan,
1: Kaya Çilingiroğlu'nun kulakları çıkmasın Kaya abi.
0: Milan-Inter çekişmesi olduğu dönemde de Milan-Inter çekişmesi olduğunda ben de Milan'a sempati duyuyordum. Orada Hollandalılar vardı biliyorsun Milan'da. Inter'de de
1: Almanlar
0: vardı. Bir Hollanda-Alman çekişmesi de vardı. O da bir gerçek. Ama böyle hani bir küçüklüğümde biraz Juventus ama daha baskın olan iki Milano takımının eşleşmesinde biraz daha Milan'a yakındım.
1: Didier Döşam yüzü iyice düştü, iyice morali bozuldu. Didier Deschamps.
0: Son 30 dakikası Deschamps.
1: Belki de evet, belki de bunu gelen kaynaklardan ve bilgilerden haber olarak dile getirdiğimiz için söylüyoruz. Bir

0: Ağustos itibariyle Zinedine Zidane Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olacak. Dakika 62, bundan sonraki senaryo ne olur Fransa için?
1: Tabii şimdi 1-0'ı sen demiştin ya, iyi oynayan bir takım diye İspanya. Şu anda 2-0 da iyi oynuyor. Topu daha çok ayağında tutuyor, gezdiriyor rakibi, topun peşinde koşturuyor, rakibi yoruyor. Bakın topu atarak İspanyol oyuncular topu yoruyor. Ama Fransa topun arkasında koşarak futbolcular yoruluyor.
0: Bir dağınıklık da var.
1: Evet, şu anda Fransa takımı daha 2-0'ın şokunu da atlatamadı. Yani şimdi 2 gol bulacak, uzatma olacak, 3 olursa tur gelecek gibi gibi biraz kafada hesaplar var. Dakika olmuş 63. İspanya'nın daha iyi oynadı. Belki de gol de gelirse belki İspanya'nın 3. golü de gelebilir. Bu dağınıklık.
0: Kopabilir, iyice kopabilir.
1: Kopabilir, hep beraber göreceğiz.
0: Alex Bayana.
1: İspanya iyi oynuyor.
0: Karşısına Upamecano var. Karşı tribünlerin önü Bayana geriye doğru çıkardı. Dakikaları da bir yandan İspanya tüketecek. Olmo, Ruiz, Rodri, öyle bir üçgen ki. Şimdi Pedro Porro. İkinci golün sahibi Kafu gibi savunmayı açtı gitti, duvarı deldi ve golünü kattı. Şimdi Lamine Yamal, topuk pası Pedro Porro'ya. İspanya şovada başladı. Lamine Yamal sol ayağında geriye doğru çıkardı Pedro Porro. O daha geriye Kubarsi'yi giriyor. Unai Simon dikkatli bir şekilde bana attı. Simon'dan Laporta. İspanya top dolaştırıyor. İspanya son 20 yıldır yaptığı en iyi şeyi şimdi avantajlı bir şekilde uyguluyor.
1: Daha iyi yapıyor. O, İspanya topu koşturuyor. Fransa da topun peşinde koşuyor. O da ilginç bir pozisyon. İlginç görüntüler oluyor. Yamal da demin topuk pasıyla, şık top pasıyla gözlerinizin pasını sildi.
0: Mbappe çizgiyinde. Mbappe ortası. İvan Barton direkt mi, Simon mu? Simon'un bir müdahalesi var mı? Mbappe çizgiye kadar inmişti. Sol ayak Unai Simon'un müdahalesi. Köşe vuruşu Fransa'nın. Fransa bir gol bulmak zorunda. Olise köşe vuruşunu kullandı. Dembele bugün etkisiz. Şimdi Digne sol ayağıyla çevirmek istedi. Porro oraya kadar geliyor. Bir köşe vuruşu daha Fransa için. Dakikalar eriyor. 65 ile bitmek üzere. Oyarzabal'ın penaltı golü, biraz önce Pedro Porro'nun golü, yarı finalde İspanya avantajlı. İspanya Fransa karşısında 2-0 önde. Olise cezalının içine, öndüreye doğru. Şu an beni topukla çevirmek istedi. Bu top üstten avuta gitti.
1: Evet, ilginç bir artistik vuruş yapmak istedi dediğin gibi. Ama istenilen yöne doğru top yönelmedi. Şimdi tabii kameralar locaya zoom yapınca onlar da kendi görüntülerini görünce hem böyle kılıklarını değiştiriyorlar, yüzleri gülümsüyor, değişik görüntüler de başta.
0: Değişik pozlar.
1: Infantino ve Wenger olmak üzere 6-7 dünya futboluna yön veren isimleri de gördük. Infantino'yu her maçta görüyoruz zaten, o da ayrı bir konu. Sumolasa'na da herhalde 2-0'la gidecek İspanya. Ondan
0: ve son
1: sonra
0: dönemece girecek.
1: Daha rahat oynayacak gibi görülüyor.
0: Peki, La Cruy, Manyan. Yarı finaldeyiz. TRT Radyo 1'de Fransa 0 İspanya 2. La Cruy yerden Kone'ye. Kone kaptırdı. Porro yine araya girmek istedi. Kone kademeye geldi. Bu topa sahip oldu. Karim Manyan'a dönüyor. Ondan La Cruy'ye. İspanya ön alanda 4 kişiyle baskıda bu topu çıkardılar. Fransızlar Luka Digne. Ondan şimdi Tchouameni, sağ kanatta Koundé, çizgide Dembele, karşısında Kukureya var. Dembele iki kişi karşısında, yayın üstüne Mbappe, o geriye çıkardı Kone. Sol kanatta Digne boş, bir sol ayak ortası, gelir mi Pedro Porro? Hayır diyor, taça gönderiyor. Fransa taç atışıyla başlayacak, dakika 67. Son dörtte birlik dilim İspanya, net skoru 2-0'ı buldu. 2010'un dünya şampiyonu İspanya Güney Afrika'da Johannesburg'da Hollanda yeni Esta'nın golüyle 1-0 mağlup edip dünyanın en büyüğü olmuştu. Şimdi Mbappe yerden vuruş, direğin dibinden out. Bir müdahale var mı, out mu, korner mi? Sanırım köşe vuruşu. Mbappe maçın başından bu yana en etkili olduğundan Kukureya'ya çarpıyor. Simon uzanıyor. Köşe vuruşunu hemen kullandı Fransa. Olise. Şu iki dakikadır Fransa'nın da topa daha çok sahip olduğu anlar. Digne, Olise, Porro karşısında Olise, yerden. Şimdi bir vuruş, Due'den savunmadan dönüyor. Tekrar Due, bayağı kalabalık ön taraf. Olise kazanıyor, dar alan. Digne sol kanat bindirmesi orta ceza alanı.

0: işine Unai Simon çok rahat. Hemen kaleci vuruşunu kullanıyor. Lamin Yamal'a doğru. Manyan cezalarının dışında kafayla karşılıyor. Fransa artık her şeyini kullanıyor. Olise sol ayak, soldan sağa uzun bir top. Şimdi Fransa sağ kanattan geliyor. Mbappe çizgiyinde Kukurea, offside bayrağı sanırım. Havaya da kalkıyor. Su molasında artık gelmesi gerekiyor. Dakikalar 68.
1: Sevgili Bülent, şimdi Fransa yükselmeye başladı. Rakibinin yarı sahasına yerleşti. Pozisyonlar da buluyor. Tam olmasa da yarım pozisyonlar. Su molası geldi. Şimdi böyle boksörler yumruk yer yumruk yer, gong zili çalınca o çok mutlu olur ya, biraz nefesini rakibinden diye. Su molası şimdi Fransa biraz yükselirken acaba
0: gelecek.
1: İspanya'ya da, evet daha henüz gelmedi. İspanya'ya da bir nefeslendirir mi? Son 3-4 dakika senin de bahsettiğin gibi Fransa'nın daha çok rakip yarı sahada gördüğü anları yaşadık hep beraber.
0: Fabian Ruiz geriye doğru döndü. Karşı tribünlerin önünde çizgili Alex Baena yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor.
1: Top İspanya'da bir avantajı bıraktı
0: evet,
1: yine.
0: Şöyle arkadaşlar ona zaten şöyle bir baktı. Aymeric Laporte. Laporte Basko Lise'den. Yine yerde kalan bir isim. Yine Alex Baena. Müdahale kümlenen. Serbest vuruş. İspanya'nın dakika 69 yarı finalde adım adım sona doğru gidiyoruz. Nasıl bir son? Normal bir son mu? Uzatmalar mı? Futbolda her şey var.
1: Evet. Sonuç itibariyle İspanya'nın daha çok topa sahip olarak da oynadığı bir 70 dakika yakın sürede gördük. Onun da karşılığında iki golle buldu. Biri penaltıdan, işte diğeri de normal akan oyunda ve karşılığında da 2-0'lık bir sonuç var. Şimdi İspanya İspanya gibi oynuyor ama sevgili İbrahim, Fransa Fransa gibi oynamıyor.
0: Oynamıyor.
1: Yani Fransa, biz bu maça kadar 6 maçta 16 golle şahit olduk. Ama bu maçta istenilen pozisyonlar bulunamadı diyelim.
0: Evet, kesinlikle öyle. Fransa gününde değil, Fransa istediği günde değil. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri Fransa. Son 2 Dünya Kupası'na 1 Dünya Kupası şampiyonluğu var. Moskova'da 2018'de Hırvatistan'ı mağlup etmişlerdi. Dünyanın en büyüğü olmuşlardı. 2022'de Arjantin'e kaybettiler. 12 Temmuz 1998'de bundan birkaç gün önce kutlama yaptılar. Şanzelize'de Başbakan Zidane sesleri yükselmişti 98 yazında. Döşamlı kadroyla Fransa Brezilya'yı 3-0 yenip dünyanın en büyüğü olmuştu. 84'ün ve 2000'in Avrupa şampiyonu Fransa, ama bir gerçek var ki son 16 yıldır, 16 yazdır, hatta 2008'i de katalım, yaklaşık 20 yıldır İspanya rüzgarı esiyor. 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya şampiyonluğu. La Fuente'nin sözü Konya'da belirtmişti, söylemişti. Hatta benim bir sorum üzerine, ben bu çocuklarla 12-13 yaşlarından itibaren beraberim, her şeylerini biliyorum. Bu takım çok iyi bir takım. Biz dedi bu yaş grubunda almıyoruz takımı. Biz geriye dönüp 11-12'ye bakıp oradan geliyoruz demişti La Fuente.
1: Tabii zaten doğrusu olması gereken de o aslında. Alt yaş kategorilerinde görev yapan teknik adamların hem orada kendi tecrübelerini artırmaları, hem o genç oyuncuları yetiştirmeleri, artı daha sonra A takıma çıktıklarında da o birliktelikleri yaşamaları değerli. Bu planı yapabilmek ve bu planı uygulayabilmek bence çok önemli. Bunu İspanya başarıyla yapıyor. Sabır dediğimiz olayı başarıyla gerçekleştiriyor ve karşılığında alıyor. Ha, bazen bu plan tutmayabilir, ayrı konu, ama sonuç itibariyle bunu denemek ve karşılığını almak için çaba sarf etmek çok da önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda İspanya'yı tebrik etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu çocuklar da bilmiyorum, yarın tabii maç bitmeden henüz daha bir 20-25 dakika var ama İspanya tura yakın, finale yakın taraf gibi görünüyor. Bilemiyorum yarın İngiltere mi Arjantin mi olur, ama sonuç itibariyle baktığımızda İspanya'nın şampiyonluğu da Dünya Kupası şampiyonluğunda çok istediği gerçeği var ki son Avrupa şampiyonuydu. Bundan 2 yıl öncesinde. Şimdi de dünya şampiyonluğu için de büyük bir mücadele veriyor. Kalan uzatma dışındaki 19 dakika uzatmayla beraber belki 25-26 dakikalık süre içerisinde.
0: Didier Deschamps'tan iki hamle daha geliyor. Bir İran Şer ki turnuva boyunca vardı, yoktu, biraz konuşuldu. Olise ve Digne oyundan çıkıyor. Olise yaptı elinden geleni aslında. Digne ilk penaltıda hatası vardı. Didier Deschamps oyuncularını alkışlıyor. Theo Hernandez ve Cherki oyuna giriyor. Fransa'da 5 değişiklik. Fransa'da

0: Didier Deschamps artık son 20 dakikanın içinde son kozlarını oynuyor. Fransa 0, İspanya 2 dakika 73. TRT Radyo 1'de Dünya Kupası tadında bir gecede, bir yaz gecesinde sizlerle birlikteyiz. Porro, Olmo, yerde kalan isim Fransız Tchouaméni. Serbest vuruş Fransa'nın. İspanya yarı sahasının ilk metreleri Tchouaméni, Kone. Kone'den Theo Hernandez'e. Şimdi Lacroix. Yerden Theo Hernandez. Geriye doğru dönüyor Lacroix. Tchouaméni yakınında Olmo ve Oyarzabal'ın ön alandaki baskısı. Şimdi Upamecano. Çizgide Dembele, günün etkisiz isimlerinden biri. Due'de girdikten sonra bir hareketlilik kazanamadı. Daha doğrusu İspanya'yı açamadılar.
1: Evet evet. Yani kanatları iyi kullanan bir takımdı. Kanatları çok iyi kapattı İspanya. Hiçbir oyuncuya fırsat vermedi diyebiliriz Fransız oyuncuları.
0: Hernandez orta. Ön tarafta Ruiz karşılıyor topu. Hemen boş alanı uzaklaştırıyor. Oyarzabal, Upamecano kazandı bu topu. Lamin Yamal, Oyarzabal bir üçgenin içinde bu topu Fransızlar kazandı dediğim anda taca doğru giden bir top oluyor.
1: Fransa topu kaptıktan sonra hani ilerler mi, çabuk öne çıkar mı, ama hemen topun peşinde iki İspanyol oyuncu görüyoruz. O baskı karşılığında
0: büyük bir alkış.
1: İyi bir şekilde topun çıkmasını engelliyor. Hatta İspanyol tarafına kapılıyor.
0: Evet, Ferran Torres oyuna giriyor. İlk golün sahibi. Penaltı vuruşunun sahibi Oyarzabal çıkıyor. Lefuente'den ilk değişiklik geliyor. Ferran Torres'in Theo Hernandez karşısındaki ilk topla buluşması. Lamin Yamal ara pası Ferran Torres'e. Offside bayrağı havaya kalkıyor. 75'i bulduk. Evet. Fransa 0, İspanya 2. İspanya şöyle küçük adımlarla diyelim finale doğru.
1: Evet, yani tabii epeyce bir süre var ama oyunun genel pozisyonlarına baktığımızda, havasına baktığımızda, İspanya'nın havasına, Fransa havasına baktığımızda yani çok dönecek bir oyun gibi görülmüyor. Şimdi tabii bakarsın Fransa'nın atacağı iki golle uzatmaya gider ayrı konu, ama bizdeki şu anda 75 dakikalık izlenim değil mi sevgili İbrahim?
0: Evet.
1: İspanya'nın kontrolünde giden bir maç pozisyonunda gibi görülüyor.
0: Due sol kanatta. Due ceza alanının içine uzun bir top. Mbappe'yi aşıp giden bir top. Out'a kadar gidiyor. Laporte'un hemen önünde. Mbappe'de durgun isimlerden
1: biri. Şimdi normal paslaşmalarla aşamadı Fransa.
0: Aşırtmaları.
1: Rakiplerini, İspanya'yı değişik pas yöntemleriyle aşmaya çalışıyor. Biraz önce işte aşırtma bir pasla Mbappe'yi devreye sokmaya çalıştılar. Ama hızlı bir top oldu. Yani normal şartlar altında İspanya defansı kuvvetli Fransa ofans bölgesine pozisyon vermedi. Şu dakikaya kadar net bir pozisyon
0: hiç
1: vermedi.
0: Hiç açık görmedik.
1: Vermedi evet. Yani önümde notlarım var. İşte pozisyonlar oldukça yazmaya çalışıyorum ama Fransa adına çok net bir pozisyonum yok. Karalamış olmak için yazdığım bir iki Fransa notu var. Onun dışında İspanya'nın daha net atakları ve pozisyonları var.
0: Oysa ki ilk çeyrekte iyi başlayan da bir Fransa vardı. Sol kanat. Hareketlendi. Sert bir müdahale. Ivan Barton oraya doğru geliyor. Mbappe yerde, arkadan bir müdahale Lamin Yamal'dan. Serbest vuruş Fransa'nın sol kanattan. Didier Deschamps sinirli.
1: Kart bekliyor. Mbappe'ye yapılan hareketten dolayı.
0: Dördüncü hakemin yanında.
1: Yamal'a kart verilmesi yönünde bir beklentisi var.
0: Ne
1: bence
0: diyorsunuz?
1: Bence de bu dakika itibariyle bu tür hareketlerin kartla değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Allah korusun. İki ayağının üstüne, arasına bacağını sokuyor. Yamal düşüyor. Bir diğer İspanyol oyuncu da kontrolsüz bir şekilde Mbappe'nin sağ bacağının üstüne basar gibi oldu. Kendi son anda ayağını çekti. O da bir gerçek ama o öyle de bir temas var. Yani iki oyuncunun sert temasıyla da Mbappe yere düşürmüş oldu.
0: Dembele, Theo Hernandez topun başına, Dembele orta ceza alanı içine. İvan Barton Rodri'ye yapılan harekete faul diyor. 77. Fransa 0, İspanya 2. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı. Yarın gece 22 İngiltere Arjantin. Dev rekabette sizlerle birlikte olacağız Radyo 1'de. İspanya'dan Lefuente'den iki hamle daha. Bunlardan biri Pedri. Oyuna girecek Dani Olmo, günün pas trafiğinde önemli isimlerden biriydi. Olmo alkışlar içinde oyundan çıkıyor. Fabian Ruiz de oyundan çıkacak. İki değişiklik geliyor De La Fuente'den son çeyrekte.

0: Ruiz ve Olmo yok. Pedri ve Merino.
1: Merino bugün daha erken girdi. 78'e girdi. 85'i görmeden oyuna girmiyordu.
0: Son nokta koyar mı?
1: Ya olabilir. Tabii attığı gollerle tur geldi. Yani hem Portekiz hem Belçika maçlarında 1-0'ı ve 2-1'i getiren goller atmıştı. Burada tabii şu anda 2-0 önde. Ama Merino'nun bence daha fazla süre almayı hak ettiğini düşünüyorum ama oynayan takımda hakikaten bir makine düzeni içerisinde tıkır tıkır işlediği için de Merino'ya çok ihtiyacı olmadığını
0: oluyor. Pedri aldı döndü. Pedri, Ferran içeride. Sol kanata Bayena var. Karşısında Kunde, İspanya geliyor. Bayena açıyı aradı. Orta cezalarını şey kafa vuruşu. Ferran Torres direğin yanından avuta gidiyor. Didier Deschamps son dakikalarda bayağı bir görüyoruz ve anıyoruz kendisini. 5 değişikliği de yaptı ama bugün bir hayli sinirli. Rodri top tekrar İspanya'da. Rodri tam Fransa yarı sahasının ortasında. Aldı döndü sol kanada Kukureya. İkinci yarıda çok fazla çıkmadı ileri. Kukureya, Bayena o görevi o yaptı. Tekrar Merino, Kukureya. Geriye doğru döndüler Laporte, Kubarsi, Simao üçgeni.
1: Evet. Rahat ve temiz paslar veriliyor. Topun kendilerinde kalmasını sağlıyor İspanya. Artık basketbolda şöyle bir tabir vardı. Zaman işte önde olan takımın dostudur diye.
0: Tabii.
1: İspanya'da şu anda onu oynuyor. 79. dakika 2-0 önde. Topa fazlasıyla sahip olma çabasında. Böylece rakibin de ataklarının fazla olmasını engelliyor. Zaman zaman da topun arkasına geçiyor. Alanını savunuyor. Fransa'da çok rahat efektif sonuç verecek pas yapmasına fırsat vermeden alanı savunarak da rakibi önlemeye çalışıyor.
0: Hernandez orta simağı bırakmıyor altı pasın üstüne. Kapanıyor yerden. İp gibi gelen sert ortayı tutuyor. Simon kalesinde çok fazla bir tehlike görmedi Theo Hernandez. Luka Digne'nin yerine.
1: Raya New York deniyor mesela İspanya'da kaleci olarak da. Arsenal kalesi değil mi?
0: Evet.
1: Ama sonuç itibariyle Simon'la buralara geldi. Simon da iyi bir kaleci. Ve Simon tercihini de yaparak ona güvenini gösteriyor De La Fuente. İhtiyacı olursa belki diğer kaleciler de devreye girecek ve iyi sonuç verecek. Ryan'ın iyi bir sezon geçirmesinin ardından niye kalede yok eleştirileri var. Ama Simon da buraya kadar geldi. Bu Dünya Kupası'na takım getiren isimlerden biri. Ve şu anda da karşısını verdiğini söyleyebiliriz. Zaten bir gol yedi. O da Belçika'dan. Bu 7. maç şu an itibariyle. Ve takımın sadece bir gol yemesine sağlayan isim diyelim. Engelledi rakiplerinin gollerinin ataklarını. O açıdan da Simon'a da ayrı parantez açmak lazım.
0: Savunması Simon'uyla İspanya bir duvar oldu. Fransızların umutları
1: yavaş
0: tükeniyor.
1: Evet.
0: 80'i bulduk, hatta 80 bitti. Bir yudum suyla birlikte Didier Deschamps şöyle bir yüzünü burktu ve dediği gibi sevgili Erhan Sever'in
1: en son soğuk suyu kim içecek bilmiyorum ama şu anda Deschamps içiyor gibi.
0: Değil mi? Yavaş yavaş sona doğru. Son 10 dakikanın içindeyiz. Didier Deschamps 2014'te milli takım macerası başladı. 2016'da takımına final oynattı.
1: Evet, biz de buradan bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize de sevgiler, saygılar
0: sevgi
1: sunuyoruz.
0: Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz bizler de. Evet. Şimdi uzun bir top. Mbappe istediği an Simao. Kale boş. Due. Due aşırtabilecek mi? Due. Due Simao. Due aşırtamıyor. Çok kritik bir an, dakika 81. Due aşırsa bu gol olsa.
1: Aslında bir Simon'un orada çıkışı doğru muydu? Doğru diyebiliriz. Kafasını vurdu. Burada Due topu kaptıktan sonra ani bir şekilde topa hükmetse, vurmaya çalışsa daha iyi olabilir ama bir İspanyol oyuncu bastırdı. Simon da kaleye geçme durumundaydı. Vurdu bu kez, kaleci ceza sahası içerisinde topu da önledi. Yani bu tür pozisyonları vermemesi üzerine de konuştuk biraz önce. Vermediği üzerine de konuştuk biraz önce. Ama sonuç itibariyle boşlukta bir pozisyon verdi İspanya savunması.
0: Mbappe geriye doğru. Tchouameni kaleye uzak bir mesafe. Sağ kanadı gördük. Kunde orta yerden Laporte'dan sekiyor. Kubarsi'den sekmiyor. Dönen top yine Fransa'nın Upamecano. Theo Hernandez sol kanat. Due son anlar, son ataklar, son fırsatlar Simao'yla. Theo Hernandez'in çarpışması. Unai Simao bir sakatlık geçiriyor. Yüzünü tutuyor. Dakika 82. Çok sert bir andı Simon'a.
1: Evet. Orada Fransa'nın da bir penaltı beklentisi Unai var Simon'a gibiydi. Simon'la bir çarpışma oldu Hernandez'in. Ama sonuçta Hernandez'in ayağı da rakibin koluna, biraz yüz bölgesine temas eder gibiydi. Ha, Fransızlar da kaleci Simon'un da topa kontrolsüz geldiğiyle ilgili bir itiraz oldu. Çok kuvvetli olmasa da, ama gördüğümüz kadarıyla buradan penaltı çıkmaz zaten.
2: Çıkmaz.
1: Simon da ani hareketiyle birlikte rakibinden önce hareket etmenin avantajını kullandığını söyleyebiliriz.
2: Lefuente Nico Williams'la konuşuyor. Euro 2024'ün önemli ismiydi sevgili Erhan Seven. Sonra bir sakatlık, form düşüklüğü. İstanbul'da Fenerbahçe Bilbao maçında
1: oynamıştı.
2: Evet.
1: Ya şöyle bir şey, şimdi saç stilini görüyoruz. Tepede bir yumak yapmış orada, niye bağlamış falan. O kafa vursa şimdi o top nereye gidecek? Topa nasıl temas edecek? O da çok ilginç diye düşünüyorum saç stili anlamında.
2: İki değişiklik. Pedro Porro günün kafusu, ikinci golün sahibi. Ben böyle benzettim. Bayena ile birlikte oyundan çıkıyor. Lafayette'nin değişiklikleri, Llorente ve Williams oyuna giriyor. Nico Williams 84 dakikayı bulduk. Fransa 0, İspanya 2. Batı Avrupa rekabetinin en büyüğü. 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası finalistleri Parc des Princes Fransa Platini'li kadrosuyla İspanya'yı 2-0 mağlup etmişti. Tek Dünya Kupası buluşmaları 2006'da Hannover'de. Fransa 3, İspanya 1, Zidane'lı kadro.
1: Platini frikiği kullandı.
2: Arconada.
1: Arconada'nın kolunun altından, değil mi?
2: Yazık oldu Arconada.
1: Demiştik hatta o dönemde.
2: İyi kaleciydi.
1: Bir de Bellon mu atmıştı?
2: Bellon. Aşırtan çok güzel. Hangi kadro peki? Platini'li, Zidane'lı, Mbappe. Mbappe'li kadro. Bunu da sorayım. Ben, üç nesil.
1: Platini, Zidane. Bu kadro da iyi ama Zidane'lı kadroyu daha böyle oturaklı buluyorum.
2: Zidane'lı kadro. Döşampar diye mi?
1: Döşampar etkisi vardı tabii.
2: Peki sevgili Erhan abi, 85'i bulduk. Sonuçta bir üçüncülük, dördüncülük maçı da var.
1: Evet.
2: İspanya Fransa karşısında 2-0 önde adım adım finale gidiyor. Tam 16 yaz sonra İspanya 2008, yani 2010, maçları, 2012 üçleme yapan tek ülke.
1: Biraz gazı kaçmış maçlar gibidir. Bazı hocalar az süre almış, oynamamış oyuncuları da oynatırlar. Dünya
2: ama bir kürsü formayı maçı.
1: Ama sonuçta madalya bir kürsü maçıdır. Onu unutmamak gerekir. Onu dengelemek gerekir. Yani şu anda Fransa sanki bir üçüncü maçında oynayacak gibi görülüyor. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi madalya bir kürsü maçı. O anlamda değerli. Biz mesela o dünya üçüncülüğünü Kore'ye karşı oynadığımız oyunda alırken
2: anlamı var.
1: Anlam vardı. İyi başlamıştık. Güzel skor olarak da maçı bitirmiştik. Anlamı olan maçlar bunlar, değerli şeyler. Tabii şampiyonluk bekleyen takımlar için üçüncülük maçları biraz daha dediğim gibi gazı kaçmış maçlar gibi olsa da yine de değerlidir sonuçta.
2: Serbest vuruşu Fransa kullandı. Savunma uzaklaştırdı. Manyan orta sahaya kadar geldi artık. Hemen Theo Hernandez'e, ondan Cherki'ye. Fransa 0 İspanya 2, dakika 86. Cherki aldı, döndü sol ayağıyla. İçeriye bir pas. Öyle boş bir koridor ki hem Kubarsi rahat, hem Llorente rahat, hem Unai Simon rahat. İspanyollar alkışlarla dakikaları sayıyor. İspanya 16 yıl sonra adım adım
1: Simon orada topu
2: finale gidiyor diyordum.
1: Eline almak isterken Mbappe'nin sert bir hareketi var. İşte biraz stres, biraz tur gidiyor. Evet, dakika oluyor gidiyor. 87-88. Alamayacağı topu Mbappe yakışmadı kardeşim.
2: Hiç gerek yok. Senlik bir durum yok.
1: Ayağıyla bir temas, yukarıdan da hafif dirseğiyle boyun bölgesine. O da yaptığının farkında. Sarı kartı da gördü. Yani Mbappe'sin, atarsın atamazsın, kaçar gider. Bu hareketleri yapma.
2: Bunun alınma.
1: Tabii stres büyük, sıkıntı büyük. Kaçan kupa var, kaçan tur var. Belki bir derece ama Mbappe'yi böyle görmeniz yani. Böyle işler yapmaz. Hem aşağıdan rakibinin bilek

0: Böyle.
1: Böyle kalalım. Evet. Şimdi Nico Williams araya giremedi. Upamecano uzaklaştırıyor. Dakika 88, Fransa 0, İspanya 2. Kunde. Fransa şu dakikalarda bir kriz golü bulsa belki oyun ortak olur. Ama İspanya'nın hiç eli ayağı dolanacak gibi değil.
0: Evet, fırsat vermiyor. Şu an bir solda.
1: Sol kanat Due. Bindirme Hernandez'den. Faul Yamal'dan. Due yerde.
0: Peki pozisyonda çizgi üzeri olabilir mi? Hadi ortaya bir iddia atayım.
1: Evet,
0: şu anda
1: bakmak gerek.
0: Fransız oyuncu yerde.
1: Bakmak gerek.
0: Oo, çok ilginç. Bence bu pozisyon buradan penaltı çıkabilir.
1: Sol ayak çizgide. Ayak hatta çizgide. İşte.
0: Evet, oradan VAR'ın incelemesiyle Barton doğru bir karar verdi. Net bir şekilde faul dedi. Evet. Ama orada içeride mi dışarıda mı?
1: Bir araştır konusu gelir mi?
0: VAR'ın baktığı kesin. Ama Fransızlar da çok itiraz etmediler. Topu da dikti Mbappe frikiki kullanmak
1: sol
0: üzere.
1: Sol çapraz. Fransızlar heyecan içinde. Divan Barton işaretini vermek üzere Mbappe. Üç kişilik bir set. Mbappe vuruyor, üstten alta gidiyor. Unai Simon yine rahat. Dakika 89.
0: Mbappe bu değil ya sevgili ben. Değil. Mbappe bu değil. Bizim bildiğimiz
1: bugün hiç yok gibi değil
0: bugün
1: mi?
0: Bugün evet ikiz kardeşim mi gelmiş, kopyası mı gelmiş bilemiyorum.
1: Fransa bu değil. Hiç giremedi oyuna.
0: Giremedi. Yani bunda tabii şöyle, Fransa'yı bir etkili özne olarak düşünürsek oyuna giremedi diyelim. Onun üzerinden okuyalım. Ama nasıl okuyalım? İspanya oyuna sokmadı. İspanya Fransa'ya karşı iyi alan savundu. Topu ayağında tuttu. Topun ayağında kaldığı her süre aslında aktif bir defans yapmaktır. Bizim eden takım olarak.
1: Teo Hernandez Şerki ile mücadelesi yerde kaldı. İvan Barton. Gerçekten cıvıl cıvıl bir hakem. Sevgili Hernan Seven.
0: Hakem her yerde ya. Topun o kadar çok yakında ki bazen ben hakemi izlerken yoruluyorum. Çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Bizim Paraguay Türkiye maçında da dikkatimi çekmişti. Burada bir itiş kalkış var ama sonuç itibariyle Yamal diyorum ya, ayakta kalk kardeşim.
1: Evet.
0: Pozisyon hakem çok yakın devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Fransa'nın İspanya'nın ufak bir penaltı beklentisi vardı ama sonuç vermedi.
1: Vermedi. Dakika 90. Bitmek üzere. Uzatmaları bekliyoruz. Kone. Fransa bir gol diyor.
0: Kaç dakika uzar? Ben bir 7-8 dakika bekliyorum.
1: 7-8. Ben de 5 diyeyim.
0: Hadi bakalım.
1: Due. Lacroix. Kone. Baskı Pedri'den. Şimdi Şerki. Şerki. Ara pası. Ceza alanı için Kukure'ye. Ortalık bir anda karıştı, bir karambol. Kukure'ye. Konsantrasyon hareketleri. Haydi diyor, az kaldı diyor. Due. Ceza alanı içine. Şimdi Dembele. Orta ceza alanı içine. Kafayla Kubarsi. Tchouameni. Sağ kanat Kunde. Baskıyı kurdu Fransa Mbappe. Çizgi indi. Orta ceza alanı içine. Laporte'dan sekiyor. Düşen noktada Kone. Ceza alanı dışına taşıdı topu. Şimdi Teo Hernandez. Şimdi Şerki. Sol kanat Kone. Bir orta daha geliyor. Ceza alanının içine kimseye değmiyor. Artı 7 de geldi. Tebrik ediyorum.
0: Artı 7. Biraz önce Fransa'nın bir karambol de ayrı konu ama sonuç itibariyle en Fransız taraftarlarına heyecan yaşattığı andı. Kukure'ye ayak ucuyla topu dokunarak korner çeldi. Orada gol atmışçasına sevindi. Neden? O teması yapmasa Fransız forvet attı. Topu kaleye rahatlıkla gönderebilirdi. Ama Kukure'ye işte ayak parmak ucuyla dokununca top da kornere gitti. Fransa'nın karamboldan yarattığı pozisyonda dediğim gibi taraftarını en heyecanlandıran anlardan biriydi. Ama sonuçta tabii uzatma dakikalarına girdik. Şu anda 90+2 dakikayı oynuyoruz.
1: 90+2 Lamine Yamal geriye döndü. Llorente. Kubarsi, oley sesleri İspanyollardan geliyor.
0: Geliyor. Evet, oley oley. Zaten kendilerine has bir söylem geliyor. Şekli. Onları da şu anda biz de sevgili dinleyenlerimize OPEC sesini iletiyoruz. İspanya oley'i hak etti yani sonuçlar.
1: Topa sahip.
0: Bak şu anda
1: Merino
0: kaçan oyuncu oldu. Araya atılabilirdi Williams'a. Atmadılar. Top bizde kalsın diyorlar şu anda.
1: Böyle bitirirler.
0: Böyle böyle çevirip topu.
1: Böyle bitirirler.
0: Williams'da niye atmadınız dedi ama atmıyorlar ya. Sonuçta bak top bizde kalsın dedi.
1: Lamine Yamal Hernandez bırakmıyor. O koridor benim diyor. Teo Hernandez Manyana mı dönecek? Lacroix'e döndü. Baskı Ferran Torres'ten. 90+2 bitmek üzere. İspanya 16 yaz sonra yeniden Dünya Kupası finaline gitmek üzere.

0: Bu turnuva öncesinde Hernandez sol bekti. Dinye bu tercih oldu. Yani bu maça kadar da iyi oynadı ama pozisyon itibariyle baktığımızda da maçı çözen pozisyonda Dinye'nin kontrolü yapamadığı bir pozisyonda ürettiği, rakip adına ürettiği, olumsuz anlamda söylüyorum, bir penaltıyla oldu. Ben Hernandez veya Dinye'ye karşılaştırma yapmak istemiyorum ama hani milli takımın yeni sol beki pozisyonunda olan ismin de yarattığı penaltı, oluşturduğu penaltı pozisyonunda bir anlamda İspanya'nın lehine oldu, Fransa'nın aleyhine oldu.
1: Aleyhine oldu. Merino yerde kalıyor. Kone faul, İspanya'nın. 90+3 bitmek üzere. Fransa 0, İspanya 2. Casillas'ı görüyorum, Xavi'yi görüyorum, Sergio Ramos, Puyol. Bunlar 2008, 2010, 2012'nin
0: İspanyalı. Michel de mi orada?
1: Çok önemli isimler.
0: Evet evet, çok önemli
1: isimler. Üçleme yapan.
0: Kesinlikle. Yani şu anda tabii mutlular, çok belli etmediler ama
1: evet.
0: bir tur geliyor, final geliyor İspanya adına.
1: Final geliyor.
0: Önemli bir karşılaşma.
1: Çoğunluk Fransa derken gün içinde.
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben yayının bir bölümünde de söylemiştim. Turnuva öncesinde benim beklentim İspanya'nın şampiyon olmasıydı. Bizim TRT.com.tr'nin web sayfasında da kullanmıştık ama turnuva içerisinde baktığımızda da şu ana kadar kalan dört takım arasında yarı finaldeki en formda, en iyi oynayan takım olarak da Fransa'yı da andık. O da bir gerçek. Ama benim beklentim hala aynı şekilde devam ediyor. İspanya'nın şampiyonluğu üzerine. Onu da belirtelim. Yani hani hem böyle hem böyle söylüyor gibi algılanmasın. Benim
1: Ferran
0: beklentim
1: Torres, devam ediyor. Arabası Nico Williams, Upamecano. Karşısında Nico Williams. Ceza alanını zorluyor Nico Williams çizgininde. Nico Williams. Out. Sol çaprazsızlığı geldi.
0: Tercih tartışılabilir. Arka direkte farklı arkadaşlar da vardı ama sol çaprazdan oyuna girdikten sonra işte gol de atmak istiyor oyuncular adına. Bir şey de diyemiyorsun. O güzel çalımın ardından golle süslemek istedi ama açısı çok daralmıştı.
1: Taç Fransa'nın. 90+4 bitti, 5'e başladık. Fransa 0, İspanya 2, son anlar. Mbappe, yerden Şerki. Mbappe, Şerki, sağ kanat. Cezalanı sert vuruşuna İsmon Dembele.
0: Dembele'nin şut çekmek şimdi aklına geldi. Dakika 90+5.
1: 90+5 bitiyor.
0: Bitiyor Dembele.
1: Bitiyor. Evet. İspanya finale gidiyor adım adım. Yarın gece İngiltere Arjantin. Deschamps'ın belki de son anları, son dakikaları. Oo. Ağlayan Fransızları görüyorum. Üzgünler. Son iki Dünya Kupası'nın finalisti. Bir kupa onların 2018'de. Acaba herkes bir Fransa-Arjantin finali üçüncü kez üst üste gelir mi derken İspanya 16 yaz sonra son Avrupa şampiyonu İspanya.
0: 86-90'da Almanya-Arjantin görmüştük. 86'da evet. Arjantin, 90 Almanya almıştı. Tekrar olur mu dedik ama dediğin gibi Fransa eleniyor.
1: Evet, Fransa artık veda anları. Top çeviriyor İspanya. Bu top benim diyor. Bu topu en iyi ben dolaştırırım diyor.
0: Arada bir sen de oley diyebilirsin.
1: Oley sesleri İspanya için.
0: Evet, evet.
1: Dallas'ta İspanya finale gidiyor. Hak ettiler 2010 Dünya Şampiyonu İspanya. Johannesburg'da Hollanda'yı 1-0 mağlup etmişti. Iniesta'nın golüyle. Son Avrupa Şampiyonu Iniesta İspanya. Kukure'ye artık
0: fazla
1: son anlar.
0: Fazla şovvari paslar. Evet. Fransızları da sinirlendiriyor.
1: Evet, evet. Defante yani, biraz...
0: Evet.
1: Müsaade etmez bunlara.
0: Daha sakin olun dedi.
1: Evet.
0: Şovvari paslar İspanyol oyuncular tarafından yapılmak istendi. Fransızlar da biraz tepki gösterme noktasında olduklarını söyleyebiliriz.
1: Dün basın toplantısında De La Fuente, annemi kaybettim, babamı kaybettim, kardeşimi kaybettim. Onlar her an aklımda ve bu maç onlar için demişti. Evet. Onları almaktan her zaman gurur duyuyorum demişti.
0: Evet. Aile bağları önemli.
1: Koca bir hediye.
0: Evet. Buradan da final geldi. Sonrasında da kupa da gelir. Belki o cümleleri bir kez daha
1: görür,
0: kupa için de söyleyebilir.
1: Dembele son anlar. Fransa 0, İspanya 2. Sert bir vuruş Simon'dan dönüyor. 90+7'deyiz.
0: Çutacak kim? Dembele.
1: Dembele, Kunde, Kone, Şerki. Saniyeler var. Mbappe yine üstten out'a.
0: 90+5'te ilk şutu çekti Dembele. 96+6'da bir tane daha çekti. Diyoruz ki Dembele neredeydi?
1: Neredeydi? La Fuente tebriklere başladı.
0: Evet, evet.
1: Kabul ediyor.
0: Son 30 saniye. Uzatma lazım,
1: evet.
0: Normal sürede.
1: La Fuente tebrikleri kabul ediyor. İspanyollar ayakta. Fransızlar üzgün. Batı Avrupa'nın en büyük rekabeti.
0: Ya sistemin kazanması anlamında ben memnunum skordan İspanya adına. Fransa'da diyeceksin bir sistem dışı takımı. Biraz daha bireysel ve ofans yeteneklerinin yüksek olduğu bir takım gerçeği de var. O anlamda İspanya'nın galibiyetini ben kendi adıma...

0: söyleyebilirim.
1: Son düdük İspanya. 2008-2010-2012 üçlemenin tek sahibi İspanya. Buraya en büyük favori olarak gelen İspanya. Bu çocukları bugün değil 12-13 yaşlarından itibaren tanıyorum diyen De La Fuente'nin öğrencileri İspanya 16 yaş sonra Dünya Kupası'nda finale yükseliyor ve bir dönem belki de sona eriyor Didier Deschamps. 2014 yazında aldı Fransa'yı, bir Avrupa Şampiyonası finalinde oynattı, 2018'de dünya şampiyonu yaptı, 2022'de final oynattı. Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri. Büyük olasılıkla görevini 1 Ağustos'ta Zinedine Zidane'a bırakacak. Ve Deschamps'ın belki de veda maçı oluyor. Fransa 0, İspanya 2. İspanya 16 yaz sonra Dünya Kupası'nda finale yükselen takım oluyor.
0: Evet, Mbappe de üzgün ama sonuç itibariyle şu bir gerçek ki hak edilmiş bir galibiyet sevgili İbrahim. Yani İspanya bu maçı hak etti. Skor 2-0. Oyunun hemen hemen her bölümünde hissederek, bize bu hissi vererek de İspanya turu geçeceğini bize kanıtladı ve karşısında iki golle de maçı bitirdi ve finale çıktı. Bakalım rakip yarın belli olacak, İngiltere mi Arjantin mi? Seninle yine bu fırsat olursa yarın da saat 22 civarında buluşur ve buradan da sevgili dinleyenlerimizle bu programı, bu maçı anlatırız diye düşünüyorum.
1: Program tadında oldu, ağzınıza sağlık.
0: Evet, evet. Zaman zaman program az yapsak da seninle beraber güzel oldu.
1: Her daim.
0: İspanya'yı tebrik ediyoruz. Fransa'da buraya kadarmış.
1: Didier Deschamps'a da teşekkür ediyoruz. Emekleri için İspanya Fransa 2-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İspanya 16 yaz sonra Dünya Kupası'nda finale adını yazdırmış oldu. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte olduk. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Arhan Seven'le birlikte. Yarın da maç var. İngiltere Arjantin gecesinde birlikte olacağız. Yayın masasında sevgili Kerem Arıkaya bizlerle birlikteydi. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gece, mutlu sabahlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Yeni günü selamladık, hatta ilk iki dakikasını çoktan geride bıraktık bile. Gecenin içinden başladı. Programı sizler için Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz.

Dünya Kupası heyecanı sürüyor sevgili dinleyenler. Az önce de şahit olduk yarı finallerin ilkine. Kupanın favorisi Fransa veda etmiş oldu İspanya galibiyetinin ardından. Bu Dünya Kupası heyecanına bir de şarkı eşlik ediyor. Şimdi onunla başlayacağız. Başka bir şarkıyla başlayacağız ama ilerleyen dakikalarda bununla ilgili daha önce konuk ettiğimiz Profesör Doktor sevgili Ethem Güneren'in bir incelemesi var. Onu paylaşacağız sizlerle az sonra.

Az önce de ifade ettik değerli dinleyenler, her ne kadar biz erken veda etmiş olmanın burukluğunu hala yaşıyor olsak da Dünya Kupası heyecanı bütün hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın bir de resmi şarkısı var arkadan duymaya başladığınız üzere. Dayı Dayı, daha önce programlarımızda konuk ettiğimiz Profesör Doktor Sayın Ethem Güneren, Tıbbi Bülteni adlı dergide Dünya Kupası üzerine Dayı Dayı, Haydi Haydi başlıklı güzel bir inceleme yayınlamış. Şimdi özetleyerek paylaşalım istiyoruz. Şöyle diyor Ethem Güneren: Shakira'nın Dayı Dayı şarkısını ritmi de müziği de güzel ama asıl sözleri dikkat çekici. Biliyordun doğduğun günden beri ait olduğun yerin burası olduğunu. Başından beri bu kadar cesur oldun. Seni bir kez kıran güçlü hale getirdi. Hadi, hadi gidelim, bastır, yürü, hadi bakalım. Enerji bulaşıcıdır biliyorsun ve asla yanıltmaz. Yok, yok, kimse yorulmuyor biliyorum. Çünkü o ateşe sahipsin. Hayallerini biraz daha yükseğe kur. Hadi, hadi, hadi. Kalbimizin taşıyabileceği her şeyi göğüsledik. Geçmişe tutunup kalamayız artık. Çamurdan ve gözyaşlarından altın var ediyoruz. Bizler et ve kemikten çok

Shakira'nın bu şarkısının Türkçe sözlerini okuduğumda çok etkilendim. Günümüz eğilimlerine uygun, motivasyon verici. Her bir paragrafı ayrı bir kavramı ele almış. Dünya Futbol Kupası için yapılmış bir eser ama aslında oradan çok daha ötelere giden mesajları var. Dünya Futbol Kupası tarih boyunca yalnızca yeşil sahadaki fiziksel bir mücadele alanı değil, aynı zamanda küresel kültürün, bir arada var olma istencinin ve insan iradesinin somutlaştığı en büyük görsel şölenlerden biri olmuştur. Müzikse bu kitlesel enerjiyi ortak bir duygu durumuna dönüştüren en güçlü katalizördür. Shakira'nın Nijeryalı süperstar Burna Boy'la işbirliği içinde seslendirdiği resmi marşı Dai Dai, ilk bakışta stadyumları coşturmak amacıyla yazılmış ritmik bir spor şarkısı gibi algılanabilir. Ancak eserin katmanlarına inildiğinde günümüz insanının varoluşsal eğilimlerine dokunan, motivasyon sınırlarını zorlayan ve adeta modern bir yaşam manifestosuna dönüşen entelektüel bir arka planla karşılaşırız. Şarkının her bir paragrafı sadece futbolun dinamiklerini değil, insanın köklerini, arzusunu, toplumsal hafızasını ve modern psikolojinin en popüler vizyonlarından

Şarkının ismi olan ve İtalyanca kökenli olup İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Japonca Dai, Dai, Iko, Dale, Ales, Let's Go gibi dillerle harmanlanan bu toplanma çağrısı tek başına bir kelimeden çok daha fazlasıdır. Günümüz dünyasında bireyler aşırı bilgi yüklemesi, belirsizlikler ve modern hayatın getirdiği analiz felci nedeniyle eyleme geçmekte, karar almakta büyük güçlükler yaşamaktadır. Dayı dayı bu durağanlığa ve zihinsel sıkışmışlığa karşı radikal, tavizsiz bir müdahaledir. Bu başlık sayfalarca süren bir kişisel gelişim ya da felsefe kitabının tek bir nidadan ibaret çarpıcı bir özetidir. Bir yandan dinlemeye devam ediyoruz değerli dinleyenler. Shakira'nın Dayı Dayı şarkısını ve Ethem Güner'in inceleme yazısını da okumaya, sizlerle paylaşmaya devam edelim. Eserin ilerleyen bölümlerinde motivasyonun kaynağı tamamen içselleştirilir ve şu sözlerle formüle edilir. Bir istek varsa bir yol da vardır. Sen o ateşin sahibisin. Kimse onu senden alamaz. Bu pragmatik ve kararlı yaklaşım, stoacı felsefenin yalnızca kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanma öğretisiyle kusursuz bir

felsefi açıdan en büyüleyici ve entelektüel zirve noktası nakaratın ve kapanışın ruhunu oluşturan o sarsıcı imgedir. Seni bir kez kıran şey seni güçlü kıldı. Bu cümle sadece kırılan bir nesnenin alelade yapıştırılması ya da psikolojik bir dayanıklılık öyküsü değildir. Bu dizi talebin modern dünyaya kazandırdığı anti kırılganlık kavramının sanatsal ve müzikal bir manifestosudur. Yani sonuç olarak Shakira'nın Dayı Dayı eseri yeşil sahaların kurumsal ve sportif sınırlarını aşarak insan ruhunun sınır boylarında gezinen bir başyapıttır. Küresel bir turnuvanın coşkusunu arkasına alırken kaderi, iradeyi, emeği, kolektif hafızayı ve anti kırılganlığı sarsıcı bir dille özetlemeyi başarır. Şarkıyı dinlemek ya da sözlerini felsefi bir gözle okumak sadece dönemsel bir heyecana ortak olmak anlamına gelmez. Aksine hayata karşı dik durmayı, darbelerden güçlenerek çıkmayı ve içimizdeki o sönmeyen yaratıcı ateşin tek hakiki sahibi olduğumuzu hatırlatan kitlesel bir uyanış çağrısıdır.

Değerli dinleyenler, Shakira'nın Nijeryalı süperstar Burna Boy ile birlikte seslendirdiği Dünya Kupası resmi şarkısı Dayı Dayı radyolarınızdaydı. İşte bu şarkı ile ilgili yazılmış Tıbbiye Bülteni adlı dergide yayınlanmış inceleme yazısının sahibi Profesör Doktor Sayın Ethem Güneren'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gecenin içinden devam ediyor. Bu gece neler var programımız içerisinde? Her zaman olduğu gibi son bölümde net var net yok olacak. Sanal dünyadan son haberleri alacağız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan. Ama öncesinde arşivden seçmeler bölümümüz var bu akşam, bu gece bolca. İşte onlardan ilki, zira bugün tuluat sanatçısı İsmail Dümbüllü 58 yıl önce bugün 1968'de bir jübile gecesiyle sahnelerden ayrılmıştı. Kendisini saygıyla anıyoruz ve işte onun sesiyle baş başa bırakıyoruz sizleri.

0: İsmail!
1: Efendim!
0: İsmail!
1: Hayrola efendim, bir emrin var. Efendim, Allah emir versin hanımcığım. Buyurun efendim.
0: İsmail'cim neredesin ayol?
1: Efendim?
0: Neredesin?
1: Nerede olacağım? Abini nimetim. Köşeyi intibaya çekildim.
0: Evet.
1: İçin için ağlıyorum efendim.
0: Vah vah vah vah. Ne oldu İsmail'cim?
1: Daha ne olacak? Ben müddetle hayatımda sevdaya tutulmuş insan mıyım?
0: Ha sen de yanıyorsun demek ki.
1: Efendim?
0: Sen de yanıyorsun.
1: Tabii iş kokusundan anlamıyor musun?
0: Anlatamıyorum canım. Demek ki senin de kalbinde bir kiracı var.
1: Efendim?
0: Demek senin de kalbinde bir kiracı
1: tabii
0: var.
1: Kalbimde kiracı var. On para hava parası aldım sana.
0: Canım onu demek istemiyorum yani. Sevmiş ol demek bir kadın var.
1: Efendim olmaz olur mu? Ben size sırası gelmişken arz edeyim. Öyle bir hastalığa giriftar oldum ki...
0: Evet.
1: Allah düşman başına bu hastalığı vermesin.
0: İyi.
1: Bu hastalığın ne doktoru var, ne ilacı var, ne de reçetesi var.
0: Evet.
1: Evet, Allah iyi adamların eksikliğini göstermesin.
0: Evet.
1: İhtiyar bir efendiye tesadüf ettim. O adamcağız benim derdimi ben anladı.
0: Ne dedi?
1: Oğlum dedi, beni tepeden tırnağa kadar şöyle bir süzdü.
0: Evet.
1: O süzdü ben tortu koyuverdim. Efendi oğlum dedi... Sen öyle bir hastalığa giriftar olmuşsun ki Allah düşmanıma vermesin dedi. Sen sevdaya tutulmuşsun diyor bana. Bu hafta evlenmezsen öbür hafta tohuma kaçarsın.
0: Vay o İsmail'cim daha ben böyle hastalığı yeni duydum.
1: Efendim?
0: Böyle hastalığı daha yeni duyuyorum
1: ben. Ben de yeni duyuyorum ne bileyim efendim.
0: Anladım şimdi anladım üstüne bastın.
1: Yatıyor muydu birisi?
0: Ha İsmail'cim gemici köyüne gitmiştik ya.
1: Evet.
0: O çeşme başında Bedide ile konuşuyordun sen.
1: Ah o Bedide sanki Cenab-ı Hakk'a kurban olayım benim için halk etmiş.
0: Ah hemşireciğim. Aman İsmail'in sevmiş olduğu Bedide'nin bir gözü var.
1: Bir gözü var hanımcığım.
2: Evet.
1: Öbür gözünü bulamazsın namus.
0: Ayol ne münasebet. Gözler gayet iri badem.
1: Gözler badem. Çekici al suratının ortasında kırmaya başlıyor. Ne bademi?
0: Gayet iri gözler.
1: İri gözler.
0: Evet. Aynı zamanda kirpiklerini görme hemşireciğim. Kirpikleri evvela böyle doğru çıkmış sonra caymışlar geri dönmüş.
1: Caymışlar ben merak ettim niye caydılar geri döndüler dedim.
0: Evet.
1: Yolun acemisi de ondan dediler. Niye dönüyor?
0: Ayol kızın kirpikleri kıvırcık.
1: Evet kirpikleri kıvırcık.
0: Evet.
1: Burnuna baktı mı dağılış gibi böyle.
0: Ne münasebet ayol kızın en güzel yeri burnu. Fındık gibi burnu var kızın evet, maşallah. Ki... Fındık gibi burnu var.
1: Hangi fındık gibi burnu? O yanaklar Amasya'nın elması. Burnuna dikkate bakmamışsın sen.
0: Niye?
1: Langa hıyarını oturtun.
0: Ne münasebet ayol ne münasebet. Kızın en güzel yeri en evet. Şahane yeri.
1: Evet.
0: Ufacık böyle fındık gibi burnu var.
1: Öyle gözükür bazı burun fındık gibi gözükür.
0: Hakikaten hemşireciğim hurma gibi kaşlar. O elma gibi yanaklar, fındık gibi bir burun,
1: evet.
0: O kiraz gibi dudaklar, Çengelköy ayvası gibi de bir çenesi var kızım.
1: Evet hanımcığım, suratlı manav sinemat dükkan açıyorsun. Anlam etsin sen de.
0: Aa hele o kollarının güzelliği.
1: Ey kurbanım.
0: O ne mevzun kollar, asma kabağı kollar.
1: Kollar asma kabağı, 150 dirhem pirinç al, yarım kilo kıyma al, otur mutfağa dolmasını yap.
0: Canım neler söylüyorsun?
1: Ya o kadar güzel.
0: Hele bacaklar sürahi gibi maşallah.
1: Bacaklar sürahi, kalçadan aşağısı Enes küpü gibi böyle gidiyor. Evet.
0: Ah hemşireciğim, o sevmiş olduğu Bedide'nin bir ağzı var. Bir ağzını açtı.
1: Bir ağzı var, bir ağzını açtı. Herkes kapıları, pencereleri kapattı. O kadar rabıtalı düzgün ağzı.
0: Ne münasebet, o ne güzel okumaktı, o ne güzel okumaktı.
1: Bir okudu hanımcığım, Demirci köyünde bir okudu.
0: Evet.
1: Demirci köyünde okur okumaz, Necidiye
2: evet.
1: Köyünden telgraf aldık.
0: Ne diye?
1: Efendim?
0: Ne diye?
1: Ne güzel okuyor gazeli diye.
0: Yani gayet güzel sesi var kızcağızın.
1: Sesi var, evet.
3: Şimdi de İsmail Dümbüllü'yü kendi sesinden, kendi ağzından dinleyelim.
4: Üsküdar Selman Ağa mahallesinde dünyaya geldim. Pederim Sultan Hamid'in silah yollarından Abidin Efendi namine maruf olan bir zattı. Validem ise Şerkes Fatma Azize Hanım'dı. Üsküdar Ravzi Tarakki Mektebi'nde okudum. Okuduktan sonra pederim beni Toptaş Rüştü'ye askeriyesine verdi. Oranın da 3. sınıfından çıktım ve Üsküdar'da Paşa Kapısı namine maruf olan bir yer vardır. Orada da Dülküşah Tiyatrosu vardı. Şevkiye Mayın pederi Şevki Bey oynuyordu. Şevki Bey'den sonra Abdurrazak, Abdurrazak'tan sonra Hasan Efendi merhum oynarlardı. Bendeniz daha Şevki Bey'in yanına girdim. 4-5 sene Şevki Bey'le beraber bulundum. Bulunduktan sonra Şevki Bey Hasan Efendi'nin bir ara maslahat güzarlığını yaptı. Bendeniz de o ara Hasan Efendi'nin yanına girdim de Hasan Efendi beni çok sevdi. Hatta Hasan Efendi'nin kardeşi Recep Safa varken, hayır bu çocuk bu sanata daha allaktır ve bu sanata daha meyli olan bir insandır. Onun için ben bunu çırak yetiştireceğim dedi. Ve gözlemeci oyunu namıyla maruf olan oyunda bana peştemal kuşattı. Ve odur budur tam sahnede 55 sene hizmet ediyorum.
3: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Sunapek Uysal ve Sezai Altekin'in ardından geçtiğimiz hafta Zihni Göktay'ı da uğurladık ötelere. Sanatçımızı saygıyla anıyoruz. Ve şimdi Lüküs Hayat Operetinden bir eserle gecenin içinden devam ediyor.

Gökkubbe'de baki kalan hoş sedalar bunlar değerli dinleyenler. Biz de sizlerle paylaştık. Gecenin içinden devam ediyor. Az sonra teknoloji dünyasından son haberleri alacağız. Her zaman olduğu gibi net var net yok köşemizde. Ama şimdi Zeki Müren'e kulak verelim.

varsa söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın.

Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme.

sana açık kucaklar. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

bana açık kucak var. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucak var.

0: Bakan gözler kör olsun.
1: Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Değerli dinleyenler, sıra geldi Net Var Net Yok köşemize. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barucu telefon hattımızın diğer ucundalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
3: Merhaba, hoş bulduk. Burak ben de.
1: İsmail Dümbülü'nün sesiyle, sonrasında Lüküs Hayat'la ve en son Zeki Müren'den dinlediğimiz eserle şöyle bir geçmişe götürdük dinleyicilerimizi, ama Net Var Net Yok deyince bugüne hızlıca ışınlanmış olduk ve sözü teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri dinlemek için hemen size bırakıyorum ben de.
3: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
2: Teşekkür ederiz. Biz de bugünden biraz geleceğe doğru gidelim şimdi. OpenAI ile başlayalım. Yani yapay zekayı aslında bizler ilk böyle ChatGPT ile böyle karşılıklı konuşarak tanıştıran OpenAI firmasıydı. Onun bizle tanıştırdığı yaklaşık bir sene önce bir internet tarayıcı vardı. Atlas ismindeydi. Hani biz de biraz heyecanlanmıştık, artık böyle bir tekel bitiyor mu? Yani işte Safari vardı, Internet Explorer gitti, Edge geldi, Chrome vardı, Firefox var filan. Ama neyse, yeni bir tane yapay zeka destekli Atlas diye bir tane tarayıcı hayatımıza girmişti. Aslında çok da böyle yaygınlaşmadı. Denemek için bir kurdum, ben hemen sildim. Herhalde herkes benim gibi yaptı ki ömrü bir sene bile sürmedi. Ve 5 Ağustos itibariyle hani böyle bazen ölü doğan teknolojiler vardır ya, yapay zeka tarayıcıda ilk denemelerinden biri olarak çıkan Atlas devam edemedi. Hani devam edemeyen teknolojilerden biri de aslında gene WhatsApp üzerinden kullandığımız OpenAI'nin ChatGPT'si vardı ki 15 Ocak itibariyle artık biz bunu kullanamadık ve aplikasyon kurmak zorunda kalmıştık. Hani o geri dönüyormuş çünkü o regülasyonlar biraz böyle izinler sebebiyle Meta kendi kaldırmıştı. Ama o geri dönüyor, fakat Atlas'a güle güle diyoruz Burak.
3: Evet, Atlas gitti ama aslında biraz dönüştü diyebiliriz Tolga. Çünkü ChatGPT geçtiğimiz günlerde 5.6 destekli yepyeni bir Work isimli bir sürümünü kullanıma aldı. Ve yeni bir uygulamayla geliyor ve bilgisayarlarımızı kurabileceğimiz bir uygulama olacak aslında bu 5.6 ile beraber Work uygulaması. Atlas'ın kalkmasındaki en büyük aslında neden de bu. Çünkü bu yeni uygulama içerisinde bir tarayıcı da barınıyor. Yani Atlas'ın tüm özellikleri bunun içerisinde entegre etmiş şekilde duruyor. Ne gibi farklılıkları var derseniz, biliyorsunuz ChatGPT'ye biz yazıyorduk, o bize cevapları veriyordu. Veya bir dosya yazıyordu, onu düzeltiyordu, inceliyordu, raporlar sunuyordu. Artık agent dediğimiz uygulamaları bilgisayarımız üzerinden çok daha net bir şekilde kullanabilecek bu yeni sürüm. Yani siz işte bana şuraya posta at, işte şu dosyaları al buradan buraya kopyala, bunların yedeklerini al gibi normal klavyeyle anlattığınız, bilgisayarda mouse yardımıyla yapmış olduğunuz tüm işlemleri artık bu Work uygulaması üzerinden, bilgisayardan üzerinden kullanabileceğiz, programlayabileceğiz. İleriye dönük olarak işler tanımlayabileceğiz. İnternette benim için git şunları araştır, bir rapor hazırla gibi böyle bir beyaz yakanın yapmış olduğu birçok çalışmayı da ChatGPT artık çok daha basit bir şekilde bu uygulama üzerinden yapılabilecekmiş. Hem Mac uyumlu bilgisayarlar için hem de Windows uyumlu bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Aslında bunu yapan sadece ChatGPT değil, Google'ın da Gemini'yi bunu yapıyor. Aynı zamanda senin de Tolga'ya çok yakından kullandığın Cloud da bu işi çok net bir şekilde yapıyor. Ama ChatGPT biraz daha gecikti aslında bu özellikle ajan uygulamaları konusunda. Bu Work uygulamasıyla biraz daha böyle diğer rakiplerini yakalamış gibi gözüküyor. Şu an Türkiye'de yapay zeka kullanımında ChatGPT çok ciddi anlamda ilk 3 sırada. Gerçekten Türk insanı çok sevdi ChatGPT'yi ve bu Work uygulamasıyla özellikle bu ajan bazlı kullanımlarda, yani yapay zekanın bir sonraki aşamasında yani normal bir asistan gibi kullanabileceğiz bu uygulamayı. Aynı zamanda cep telefonları üzerinden yapmış olduğumuz işlemlere bilgisayar üzerinden devam etme gibi opsiyonlar sağlıyor bu sistem. Veya cep telefonu üzerinden bilgisayarınızı kullanmak, bilgisayarınıza emirler vermek gibi böyle karmaşık işlemleri de bu Work uygulaması üzerinden yapabileceğiz. Tabi bu Work uygulamasını kullanmak için ne yazık ki ChatGPT'ye Plus üyesi veya Plus'ın bir üstü Pro üyesi olmamız, yani bir miktar para ödememiz gerekecek. Normal bedava kullanıcılar bu özelliklerden yararlanacaklarmış.
2: Şimdi Burak, ben senin dediğin gibi hani Cloud'da yatıp Cloud'da kalkıyorum son birkaç aydır. İşte Opus 4.8 modelini çok kullanıyorum. İşte Fable vardı. Fable gitti, geri geldi. İşte Haziran başında gitti, sonra bir hafta uzadı, bir hafta daha uzadı. Şimdi tekrar bir hafta daha uzarken Mythos ve Fable ve dil modelleri tekrardan kullanıma açılacağı açıklandı. Bunlar nerede fark ediyor? Hani böyle hızlarda istediğimiz herhangi bir şeyi yaptırırken bize bir cevap verdiği hızlarda veya derinlemesini yaptığı incelemelerde veya kod yazarken çok ciddi bizi hızlandıran ve faydalı modeller olduğu konusunu söyleyebiliriz. Fakat şu soru işaretleri kafamda Burak. Sen derken de aslında böyle ben de bazı şimşekler çaktı kafamda ki şöyle Senin söylediğin gibi 5.6'nın ilk beta sürümünün deneyenlerin yazdığı bazı raporlarda bilgisayara erişim izni verdikten sonra dosyaları sileyebildiğinden bahsettiler. Ki ben de aslında bir ekstra bir şey kullanacağım. Yani şöyle ki işte 2 terabaytlık bir alanım var Google Drive'de ve ben cloud yapay zekasına izin veriyorum. Oradaki benim dosyalarımı erişsin, oradan bana raporlar çıkarsın veya işte oğlumun özellikle bu LGS sürecinde orada karnelerini sürekli çıkarsın ve güncellesin falan diye. Hatta şunu da söyleyeyim, optik formları bile okutabiliyoruz. Yani LGS hazırlanan bizi dinleyenler varsa, gerçi hani ne kadar 350 gün var gibi görünse de çabuk geçiyor.

0: Hani böyle tek tek testleri kontrol etmek yerine cevap anahtarını yükleyip bir de optik formları yükleyip de oradan sonuçları çok hızlı alabiliyoruz. Hani burada kullanıyorken de Google Drive'a izin veriyorum. Fakat fark etmişler ki benim daha çok şükür başıma gelmedi. 5.6'da bazı dosyaların silindiğini, hele hele böyle Drive'a falan da izin verdiğiniz zaman orada acaba yani her ne kadar size şunu şunu yapıyorum dese de arka planda sonuçta çalışan tokenlar var. Yani siz bilgisayarı kapattığınız zaman bile oradaki her ne kadar bende aplikasyondan çalışıyor da olsa sonuçta bütün verilerim orada bir oranın da bir bulut sisteminde. Ve benim hesabıma girip de benim dosyalarımı görüp kopyalayıp inceleyip beni daha iyi tanıyıp silme şansı da var ki böyle şeyler başa gelmiş. O yüzden hani ufak bir soru işareti var. Artı eksiye bakmak lazım. Şunu tavsiye edeceğim sadece ki ben bunu daha önce bir yerde denemiştik. Hani böyle ortak bir bilgisayar kullanıyorken ne yapılabilir dediğim zaman da kendime bir tane Tolga Edit diye ayrı bir hesap açmıştım. Ve kendim cep telefonumdan ana hesabımdan o hesaba yetki verip orada kullanıp tekrar işim bitince yetkiyi kaldırmıştım. Böylece ana hesap şifresine hiçbir yere girmemiştim. Bu aslında bir bariyer görevi görüyor. Yani bedavada 15 GB'lik bir alan veriyor. 15 GB'lik bir geçiş bölümü yaparsak orada kullandık tekrar geri aldık bir yapılabilir. Böyle bir bariyer görevi görebilir. Yani bir firewall gibi orada kesebiliriz birçok veri sızıntısından azından veya limitleyebiliriz diye. Ama aklıma gelen bu oldu. Bir de bırak şunu diyeceğim. Deneme şansın oldu bilmiyorum. Sen paralı sürümünü kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. ChatGPT'nin bir live bölümü çıktı. Sesli konuşmayla ilgili ki yorumlarda seyrettiğim videolarda full dubleks yani böyle daha önce telsiz gibiydi. Konuşuyoruz cevap geliyor. Konuşuyoruz cevap geliyor şeklinde. Simplex bir haberleşme vardı. Fakat burada full dubleks. Yani konuşurken araya girip ya da siz araya girdiğiniz zaman daha böyle vurgular ya evet deyip cevap verebiliyor. Çok daha güzel bir vurgular var ama dediğim gibi paralı sürümü olduğu için deneyemedim. Sadece seyrettim. Ama ChatGPT gerçekten hani duruyor böyle Gemini gibi birden çok hızlı geliyor. Sonra tekrar uyuyor birden yüklü geliyor. Ne düşünüyorsun bırak bu konuda.
1: Özellikle bu yeni live bölümü normal bir arkadaşımızla konuştuğumuz gibi konuşabiliyoruz. Mesela şu an yayında olsa da ChatGPT'nin live versiyonu hakikaten bir üçüncü kişi gibi belki de bizden çok daha bilgili bir şekilde sohbete katılacağından %100 eminim. Dediğin gibi aralara girebiliyorsunuz, vurgu yapabiliyor, mecaz anlıyor. Yani normalde çok kalabalık yerlerde konuşsanız bile ne dediğiniz çok net bir şekilde anlıyor ve böyle uzun cevaplar vermiyor. Hani sonuçta karşılıklı sohbetlerde bazen çok hızlı cevaplar vererek anlaşabilirsiniz ya, bu da sizi tanıdıkça çok samimi ve çok hızlı sohbetler yapabiliyorsunuz sistem içerisinde. Çok başarılı olmuş. Bazen böyle chatçi bir de açık kalıyordu. Konuşmalardan yanlış bir şeyler anlayıp cevap verebiliyordu kendi kendine. Bunlar tamamen çözülmüş. Konunun ortasından girmiyor. Çok düzgün bir arkadaşınız gibi, bir dostunuz gibi, bir dert ortağınız gibi konuşabiliyorsunuz. Gerçekten bu kadar yapay zeka aracı var ama bu chatGPT'nin özellikle insansız konuşması insanı bayağı bir şaşırtıyor. Tolga, bu arada tabii sadece ChatGPT değil, neredeyse her şirket yepyeni yapay zeka araçlarını duyurmaya devam ediyorlar. Özellikle cep telefonlarında yapay zeka ile ilgili birçok farklı uygulama var. Fakat şimdi bir şirket bambaşka bir yöntem izleyerek StepFun isimli bir akıllı telefonlarda yapay zeka kullanımını yeniden tanımlayan tamamen Neo modelini duyurmuşlar. Bu Neo modeli aslında biraz enteresan çalışıyor. Normalde biz cep telefonlarında üstleri üzerlerine işte bir yapay zeka aracı kurup onlarla kullanabiliyorduk. Fakat bu sistemde tamamen yapay zeka sistemini işletim sisteminin bir parçası haline getirmişler ve dünyanın ilk yapay zeka ajanlı telefonu olarak lanse etmişler. Bunun farkı da aslında normal cep telefonlarının yapamayacağımız birçok farklı yapay zeka aracını direkt olarak kullanma şansı olabiliyor. İşletim sistemi içerisinde entegre olduğu için artık uygulamalar arasında birkaç farklı özellikler tanımlayabiliyorsunuz. Bir görev verebiliyorsunuz. Sadece konuşarak telefonunuzu yönetebiliyorsunuz. Böyle çok farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Tabii ki tutar mı tutmaz mı hep beraber göreceğiz. Çünkü bu tarz şeylerde bazen insan alışkanlıkları çok daha önemli olduğu için sen de biraz daha bahsettiğin gibi çoğu teknoloji çok hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkabiliyor. Ben birkaç videosunu izledim. Pek ümit vermedim ama farklı olduğu için burada biraz değinmek istedik. Tolga, gerçekten enteresan olmuş.
0: Bırak şimdi de giyilebilen teknolojilerde ve böyle yapay zeka biraz da kamera konusunda ele alırsak Realme diye bir firmanın AirCam isimli bir kulaklığı var. Şimdi cam dedik, kulaklık dedik, şöyle diyelim. Kulaklığa kamera koydular. Biz şimdi bunu aslında çok yakında 2 yıldır haberini yapıyoruz. Patent başvurusu yapılmıştı diye. Çok yakında Apple'ın da bu AirPods'larında o kulağa gelen hap kulaklıklarda küçük bir kamera göreceğiz. Hani bu kayıt amaçlı değil de daha çok böyle önümüzdeki engeller veya yapay zekayı destekleyen veri alma amacı gibi düşünülüyor. Fakat bu AirCam dediğimiz çıkan kulaklığın biraz daha farklı. Gerçekten üzerinde 8 megapiksel kayıt yapabilen bir kamerası var. Ve ne işe yarıyor derseniz de ilk etapta sadece kayıt yapacak. Ama daha sonra baktığımız zaman işte entegre olup da telefona bağlandığı zaman işte orada nasıl diyeyim video kaydı ve resim alma dışında işte o hep konuştuğumuz girilen teknolojilerde soru sorma veya günlük konuşmaların kaydı. Ondan sonra kalkıp da işte hep şöyle bir şey vardı ya, anahtarımı nereye bıraktın? İşte saat 3 gibi televizyonun önüne koymuştun falan gibi hatırlatmaları yapacak. Hani bunlar da artık ütopikten çıkıyor ve hayata girmeye başladı. Hani daha ufak kulaklıklarda tamamdır ama büyük kulaklıklara gelmesi biraz daha, hani gerçekten büyük kulaklık bu ve 8 megapiksel diye böyle özümsenecek, küçümsenecek bir oran değil. Ses kaydı yapan bir kulaklık daha geliyor. Nasıl Air diye 3 ayı tanıtıyor. Şimdi bunlar daha basit geliyor. 32 GB'lık ses kaydı yapıyor ki büyük ihtimalle bu hacklenip konuşmaları da, hani telefon üzerinde birçok telefon ses kaydı yapmayı engelleyebiliyor ama kulaklığa geldikten sonra belki o tarafı engelleyemeyebilirler. Bu da bir açık kapı olarak duracak. Yani kulaklığın yaptığı ses kaydı telefondan engelleme şansınız olmayabilir. Aynı şekilde şunu da söyleyelim. İlk çıkan akıllı gözlükler vardı Meta'nın. Onlar da böyle görüntü kaydı yaparken mavi lamba yanıyordu. İlk versiyonlarında bu lambayı belki kimleri o LED'i bozuyorlardı veya yazılımlar yok edilebiliyordu. Son versiyonunda bunu engellediler. Hani kayıt yaptığınızı karşınızdaki anlamıyordu. Şimdi böyle baktığımız zaman ilk versiyonları biraz daha böyle casusluk yapmak isteyenler için bir tık daha önde olsa da beni açıkçası bırak korkutuyor. O dediğim telefon da korkutuyor ama bunun kaçarı yok. Eninde sonunda onda biz de yüzleşmesini kullanmaya başlayacağız. Çünkü bizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalara bizler çok iyi bir veri kaynağıyız diyebiliriz.
1: Şimdi biliyorsunuz burada hep yapay zeka konuşuyoruz. Aslında bu işin en görünmeyen kısımlarından bir tanesi yapay zeka veri merkezleri. Şu an bu tanıtmış olduğumuz haftalardır yapay zeka araçlarının en büyük problemi enerji problemi. Neredeyse bir ülke kadar enerji harcıyor bir yapay zeka veri merkezi. Ve gitgide katlanarak da artıyor ve yetmeyecek bir noktaya doğru hızlıca ilerliyoruz. Ve çok ciddi anlamda bir su sistemimize, su harcamaları konusunda çok ciddi anlamda sorun yapıyor. Küresel ısınmaya çok kötü anlamda katkılar sağlıyor. Ve aslında en büyük güvenlik endişelerimizden bir tanesi de bu yapay zeka veri merkezleri. Birçok insan şunu söylüyordu, yapay zeka veri merkezleri insanlığı ele geçirecek, işte Terminator filmi gibi olacak gibi birçok da böyle komple teorisi vardı ama herkesin söylediği şuydu, ya işte sorun olursa fişini çekeriz, olay biter deniyordu. Fakat geçtiğimiz seneden beri enteresan bir tartışma var. Bu yapay zeka veri merkezlerine gelelim hep beraber uzaya taşıyalım gibi bir proje vardı. Bu bir aslında çok da gerçekçi durmuyordu. Fakat işin içerisine Elon Musk girince hakikaten biraz gerçekçi noktaya geldi ve proje duyuruldu. Elon Musk SpaceX veri merkezini tamamen uzaya taşımak istiyor. İsmine Starmind ve 1 milyon uyduluk dev bir plan yapıyor. Aslında bu olur mu deyip böyle biraz utopik gelebilir ama geçtiğimiz 3 sene içerisinde 30 bin tane uyduyu internet altyapısı için dünyamızın çevresine yerleştirdiler ve dünyada kullanılan en büyük ISP dediğimiz aslında internet servis sağlayıcılarından bir tanesi oldu Starlink. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyorlar ve veri merkezlerini uzaya taşımaya çalışıyorlar. Bundaki en büyük neden de güneş enerjisini kullanarak bu uydular üzerinden veri merkezlerini yerleştirmek istiyorlar. Hem soğutma problemiyle uğraşmayıp su problemini ortadan kaldıracaklar. Hem de aynı zamanda da enerjiyi güneşten aldıkları için de dünyadaki bu enerji problemine ciddi anlamda katkı sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyorlar. Bir sürü ufak uydunun beraber çalışarak yapay zeka veri merkezini üretmiş olduğu verilerden çok daha verimlisini üretip aslında veri merkezinin uzaya taşıma planları var ve 1 milyon uydu hedefleri var. Dünyanın 600 kilometre ilerisine gönderecekleri büyük uydular 20 metre yüksekliğinde ve 70 metre kanat açıklığına ulaşacaklarmış. Yani güneş panelleri çok daha büyük olacakmış haliyle çok daha büyük uydular olacak. Ve eğer bu gerçekleştirilirse gerçekten artık uzaya baktığımız zaman yıldızları mı göreceğiz yoksa uyduları mı göreceğiz gibi bir tartışma içerisindeyiz. Ve aynı zamanda tartışmanın en büyük kritik noktası ise hakikaten fişini nasıl çekeceğiz? Çünkü şu anki veri merkezleri biraz daha bahsettiğimiz bir fişlerini çektiğimiz anda hiçbir şekilde insanla ele geçiremeyecek. Ama işin bu kadar hızlı ilerlediğini düşünecek olursak ve bir şekilde hacklendiğini düşünecek olursak, çünkü ne kadar güvenlik sistemler olursa olsun görüyoruz, devletlerin güvenlik sistemleri bile çok hızlı bir şekilde hacklenebiliyor. Artık teknoloji o hale geldi ki neredeyse her işletim sistemi neredeyse 2-3 haftada bir güvenlik güncellemesi oluyor ki binlerce yazılımcının geliştirmiş olduğu binlerce test yapılmış uygulamalar bile saniyeler içerisinde güncelletilebiliyor. Ama bu veri merkezleri, bu yazılımlar sadece iyi amaçlarla kullanılmıyor. Askeri amaçlarla kullanılabiliyor veya kötü amaçlarla kullanılabiliyor. Dolandırıcılık amaçlarıyla kullanılabiliyor veya yanlış kullanılırsa yanlış sonuçlar da verebiliyor. Bakalım ilerleyen günlerde hakikaten ne gibi şeyler gelecek insanın başına. Kendi kendimize sonumuzu mu getireceğiz? Ciddi anlamda bence korku verici bir gelişme. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ne düşünüyorsun Tolga sen bu konuda?

0: Yani Burak, maalesef son ki İran, Amerika daha doğrusu Amerika-İran saldırılarında yapay zeka Amerika'nın kullandığını biliyoruz. Ve uzaydan da özellikle mesela SpaceX AI firması da var. Onların Grok 4.5 modelini geliştirdiğini de biliyoruz. Hani bu modeller öyle bir noktaya gelecek ki uzaydan olması belki de aslında saldırıları düşünmek. Yani saldırı riskini belki minimize etmek için aslında militarist bir yaklaşım da olabilir. Yani ben de çok ilk başta verimli olacağını düşünmüyorum. Hani işte Grönland konusu vardı, soğuk için veyahut da okyanus altlarında kullanılması da düşünülüyordu suyun kendi soğutması ile ilgili. Hani olay bence sadece soğutma değil. Belki biraz daha işte uzun ömürlü olması veya zor zamanlarında diyeyim veya savaş anlarında belki biraz daha veri güvenliğini sağlamak gibi olabilir. Biz de bir anda böyle şeyi konuşuyoruz Burak. Bazen hani merkeziyetsiz sistemleri çok konuştuk daha önce. Yani o decentralized dediğimiz. Yani aslında bir server'a bağlanmadan o kriptoloji gibi yani her yerde verilerin gezmesi ve o gezen veri arasından bir gereken verileri kriptolanmış verileri çekmemizi konuşuyorken daha büyük serverlara dönmeye başladık böyle yapay zekalı. Başa döndük aslında bir anda ki aynı nükleer enerjiye dönmek gibi. Yani işte enerji yetmiyor artık. Yapay zeka çok ciddi bir enerji harcıyor ve biz bunu takip etmek zorundayız gibi bakıyoruz. O yüzden de gelişmeleri birlikte göreceğiz. Hani bence olacak ama ana sistem mi olacak, yedek sistem mi olacak bunu göreceğiz. Veya askeri olarak mı yapılacak, halka açık mı olacak veya acaba Starlink sistemlerinin biraz daha yani bu alçak yörünge uydularıyla bir destek sistemi mi olacak onu da göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim mesela o konuda biz de Gökbağ sistemini birkaç hatta 15 Şubat'ta zannediyorum tanıştık Aselsan'la. Gökbağ'da alçak yörünge uydularıyla bizim kendi sistemimiz yani kendi Türkiye içerisinde askeri amaçlı kullanacağımız kesilemeyen bir internet sistemi. Aynı şekilde Fergani yanlış hatırlamıyorsam kendi GPS yani konumlandırma sistemimiz de devreye giriyor. Aslında böyle savunma sanayine önem veren ülkeler ki biz de bunların başındayız. Böyle yatırımları yapmak zorunda, inovasyonları yapmak zorunda ki etkilenmesinler ki görüyoruz. Hani siz en büyük açığı kapatıyorken çok ilkel bir şekilde zararı veyahut da hasar görebiliyorsunuz. Bunu önlemek için olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani içinden gelen bu Burak. Bence bu soğutma ve enerjiden ziyade tamamen askeri güvenlik olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet orada çok kötü haber verdik. Biraz da güzel teknolojik gelişmelerden istersen biraz bahsedelim. Güney Kore'de bilim insanları çok enteresan bir buluşa imza attılar. Biliyorsunuz güneş panelleri çatılarımıza yerleştiriliyor ve belli bir açıda enerji üretebiliyorlardı. Fakat yeni yapılan buluşla tamamen saydam cam şeklinde güneş panelleri üretilmiş ve bunların aslında daha önce versiyonları geçtiğimiz senelerde duyulmuştu fakat çok verimsizlerdi. Bu yeni güneş panelleri ultraviyole ışıkları değerlendirerek enerji üretme prensibiyle çalışan enteresan bir cam aslında bildiğinizde baktığınız zaman camdan hiçbir farkı yok. Ve normal olarak bütün duvarlara, bütün gökdelenlerin camlarını entegre edecek şekilde tasarlanmış. Ve hepsi de enerji üretebiliyorlar. Eğer prototip aşamasından üretime geçerse dünya için büyük bir devrim olabilir. Bu konuşmuş olduğumuz tüm enerji problemini ortadan kaldırılabilecek bir aslında bulur. Çünkü her binada camlarımız var. Siz de tahmin edeceğiniz gibi birçok farklı noktada çok daha ucuza enerji elde edebiliriz. Çünkü lityum teknolojileri konusunda da ciddi anlamda devrimsel gelişmeler oluyor. Özellikle elektrikli arabalarla beraber lityum üretiminin maliyetleri ciddi anlamda düşmüş durumda. Hatta bu hafta da resmi gazetede yayınlanan kararla lityum LFP dedikleri aslında gelişmiş lityum bataryaların vergileri

0: günler öyle gözüküyor. Bunlar güzel gelişmeler.
1: Peki, o zaman bu güzel gelişmeyle bu geceyi noktalamış olalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
2: Tamamdır, görüşmek üzere o zaman.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Değerli dinleyenler, Net Var Net Yok köşesinde sanal dünyadan son haberleri bilişim uzmanları sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan aldık.

Ve işte veda vakti değerli dinleyenler, gecenin içindenin sonuna geldik. Program başlarken Fransa'nın vedasına şahit olmuştuk. Ama yarın gece, aslında tarih olarak bu gece, İngiltere-Arjantin maçının ardından yine buluşacağız. Bakalım o zaman kim veda edecek, kim devam edecek? Bunun cevabını yine gecenin içinden de bulacağız. Ama bu gecelik bizden bu kadar diyoruz. Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı programı. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve ben Demet Akat. Önce güzel bir gece, sonra güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslim Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yeliz Kaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yeliz Kaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Valiliği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Vali Davut Gül son 3 yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören 1370 öğrencinin burs programından yararlandığını belirtti. Bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık 1700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda

bekleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adalarıyla Ahvaz kentini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan askeri üslerini vurduklarını açıkladı. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hoş geldiniz. Programımıza Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Ünal Sofuoğlu sizlerle. Merhamet kıl kaşı keman, ehli imana benzersin. Sallanıp gittiğin zaman servi revana benzersin.

Eda Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Cemuş Yazıcıoğlu'nun Çetin Bozalan'dan derlediği İzmir türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Ah bir ateş ver sigaramı yakayım, sen sallan gel ben boyuna bakayım.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Gülşen Kutlu sizlerle. Ben bir Yakup idim kendi halımda, Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

Nurettin Dadaloğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği Adana türküsünü İmran Koç'tan dinliyoruz. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım, gülemem gayrı.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İyi günler kıymetli dinleyiciler. Bugün kalbimizin en geniş ve en dokunulmaz köşesine, vatanın, devletin hukukuna yani vatanperverlik adabına bir pencere açalım istedik. Milli ve manevi değerlerimiz açısından bakıldığında daha kıymetli bir şeyimizin olmadığını fark etmek hiç de zor değil. İçinde özgürce ve tüm özgünlüğümüzce yaşadığımız kutsal kara parçası, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi tevekkülle demlediğimiz toprağımız, ülkümüz, en değerli varlığımız. Sahi vatanı sevmek sadece sınırları korumak mıdır? Yoksa o sınırların içindeki kardeşlik hukukunu ve millet olarak vakarımızı da baş tacı etmek midir? Kemal Sayar'ın o zarif vurgusuyla insan evi bildiği yerin ruhuyla şifalanır diyelim. Vatan bizim en büyük evimizdir ve bu evi korumak sadece dışarıdan gelecek tehditlere karşı uyanık olmak değil, içerideki o kısır kavgaların, sığ çekişmelerin ve bizi birbirimize düşüren o hoyrat dilin uzağında durabilmektir. Bauman'ın kastettiği o akışkan ve her şeyi tüketen dünyada vatan sevgisi tüketilmeyecek yegane sabit bitelerimizdendir. Bir vatandaş olmanın adabı, devletin kadim geleneklerine, değerlerine, onun kurumlarına ve birliğine en fırtınalı günlerde bile sadakat borcuyla sarılmayı gerektirir. Saadettin Ökten Hoca'nın medeniyet tasavvurunda devlet sadece bir idari mekanizma değil, şahsiyeti maneviyedir. Yani bu şahsiyete hürmet etmek, ülkenin menfaatlerini kendi küçük çıkarlarımızın, günlük siyasi hırslarımızın üzerinde tutmakla başlar. Sadi Şirazi'nin o bilgece uyarısında dediği gibi, kendi evinin huzurunu bozan rüzgarın gazabına uğrar. Biz içeride birbirimizin zayıflıklarını deşmek yerine, devletin ve vatanın bekasını ortak bir payda olarak gördüğümüzde, zeka ve emek bu topraklarda yeniden çiçek açacaktır. Joan Hari'nin çalınan dikkatte bahsettiği o dikkat yağması bugün bizi içerideki anlamsız kavgalara mahkum ederek asıl meselelerimizden koparmaya çalışır. Ülke sınırlarına duyulan saygı coğrafi bir çizgi değildir. O çizginin temsil ettiği tarihi, şehitlerin emaneti ve gelecek nesillerin hakkını da gözetmektir. Bergson'un yaşam atılımı dediği o büyük enerji ancak vatanın menfaatleri etrafında kenetlendiğimizde bir medeniyet inşasına dönüşür. Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağımız bu toprakların bilgeliğinde, devletin adabında ve vatanın hukukunda sabit kalmalı ki diğer ayağımızla dünyayı doğru bir nazarla dolaşabilelim. Sevgili dinleyenler, vatanperverlik çeşitli bahanelerle yakıp yıkmak değil, tam tersine inşa etmektir. Bir vatandaşın vatanına karşı edebi, adabı, ülkesinin çıkarlarını korumasıdır. Kendine ait politik değerlerini savunurken, ideali uğruna sokaklarda eylem halinde iken de nezaketini kaybetmemek. Farklılıklarını bir kavga unsuru değil, bir zenginlik olarak görüp devletin gölgesinde birleşmeyi bilebilmesidir. Vasatlığın ve sığ tartışmaların bizi aşağı çekmesine izin vermeden, zeka zamanımızı, emeğimizi ve vaktimizi bu vatanın yücelmesi için seferber etmek en büyük vatanperverliktir. Unutmayın, vatan üzerinde nefes aldığımız bir toprak parçasından çok daha fazlasıdır. Ruhumuzu emanet ettiğimiz o mukaddes limandır. Bu limanın huzurunu bozmak isteyen her türlü nifaktan uzak durmaksa bir vatandaşlık borcudur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde konumuz iş yaşamında başarının anahtarlarından biri olan etkili iletişim. Doğru iletişim kurmanın kariyerimize, ekip çalışmalarına ve iş verimliliğine nasıl katkı sağladığını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Simge Selvi Topu Akgel aktaracak. Teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürürken iletişim alışkanlıklarımız da büyük bir değişim geçiriyor. Mektuplardan e-postalara, yüz yüze sohbetlerden sosyal medya platformlarına uzanan bu yolculukta dijitalleşen iletişimin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bugünkü programımızda dijital iletişim fırsatlarını, risklerini ve geleceğini halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri uzmanı, akademisyen, doçent Sevinç Koçak'la ele alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular Yaşamın Ritmi ile buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler Yaşamın Ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Yaşamın Ritmi'nde ilk konuğumuz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Sayın Simge Selvi Topu Akgel. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım.
0: Bugün iş yaşamında özellikle iletişimin önemini konuşacağız. Aslında hayatımızın her alanında etkili iletişim çok çok önemli ama iş yaşamında direkt başarıyı, insanın kariyerini etkiliyor, mutluluğunu da etkiliyor. Siz bunu nasıl açıklarsınız? Temel olarak nasıl girmek istersiniz konuya?
1: Tabii ki. Öncelikle bu güzel davetiniz için size çok teşekkür ediyorum. TRT Radyo 1 gibi köklü bir kurumda dinleyicilerle buluşmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Şimdi iletişim dediğimizde aslında iletişimin içerisinde tabii ki çok farklı dinamikler barınıyor. Hı hı. Ve biz iletişimi sadece konuşmaktan ve birbirimizi duymaktan ibaret zannediyoruz ama tabii ki bunun çok daha ötesinde bir kavram. Özellikle sizin de söylemiş olduğunuz bu iş yaşamındaki iletişimde aslında ben en temelde iş yaşamındaki bireyleri bir orkestra ekibine benzetiyorum. Yani bir orkestrada dünyanın en iyi müzisyenleri de bir arada olsa, birbirlerini duymuyorlarsa, dinlemiyorlarsa, birbirleriyle ortaklaşa çalışamıyorlarsa ne yazık ki müzik değil bir gürültü ortaya çıkıyor. O yüzden bugün baktığımız zaman büyük şirketlerin, büyük firmaların, büyük projelerin başarılarında tek bir kişinin aslında başarısı değil, tam anlamıyla büyük bir ekibin ortak bir akılla, birbirleriyle istişare ederek, birbirlerini dinleyerek edinmiş oldukları deneyimler sonucunda ortaya çıkan bir başarıdan söz ediyoruz. Ve hı hı. özellikle bunu öğrencilerimize de, yani bir akademisyen olarak öğrencilerimize de vermiş olduğumuz bu ekip projelerinde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Yani aynı donanıma sahip.

0: sahip iki ekipte eğer bir ekip başarılı iletişim kuramadıysa, birbirlerini dinlemiyorlarsa, fikirlerini önemsemiyorlarsa orada iyi işler de çıkamıyor. O yüzden özellikle takımdaki üyelerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri, birbirlerini iyi bir şekilde anlayabilmeleri son derece önemli. Ki son dönemde yapılan araştırmalar da bize bir kişinin başarısında ya da bir ekibin başarısında IQ yüksekliği ya da teknik bilginin değil, güvenli bir psikolojik ortamın, güçlü bir iletişimin var olduğu ortamlarda başarının olduğunu da bize gösteriyor.
1: Evet, çok güzel. Başladık konuya, güçlü iletişimden bahsediyoruz, başarılı iletişimden bahsediyoruz. Nedir bunun temel özellikleri? Siz dinlemek sözünü vurguladınız çünkü konuşurken. Evet. Bununla mı başlamak lazım acaba?
0: Yani kesinlikle ben her zaman derslerimde de ve aynı zamanda etkili iletişimle ilgili vermiş olduğum eğitimlerde de hep şunu söylerim. Konuşmak tabii ki çok güzel bir eylem ve çok önemli bir eylem. Kendimizi anlatmamız öyle hakeza ama onun öncesinde dinlemek çok çok önemli. Çünkü bir tane ağzımız, iki tane kulağımız var. Yani o yüzden bizim öncelikle kesinlikle karşımızdakini iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Biz de konuşma eylemi aslında bilgilerimizi karşı tarafa aktarıp kendimizi tekrar ettiğimiz bir eylem. Oysa dinleme eyleminde mutlaka bir öğrenme de gerçekleştiriyoruz. Çünkü her insandan, her konuşmadan mutlaka bir edinim kazanıyoruz ve bu da bizde çok büyük bir etki oluşturuyor ama tabii ki tek başına bu yeterli mi? Başarılı bir iletişimi ben en temelde 5 kavramla özetliyorum aslında. Bunların ilki açıklık. Şu anda yapmış olduğum yöneticilik işimde de, yine akademisyenlikte de, hatta belki de sosyal hayatta da en önem verdiğim konuların başında açıklık geliyor. Yani ben neyim, ne istiyorum, neyi önemsiyorum, mutlaka karşı tarafa anlatmak ve karşı tarafın da ne istediğini, onu hangi duyguyla ifade ettiğini anlamak son derece yine önemli. Bunun dışında empati, güven, tutarlılık ve aktif dinlemek de yine iletişime başarıya ulaştıran ölçütlerdir. Açıklık dediğimiz şey yanlış anlaşılmayı zaten azaltan bir olay. Empati dediğimiz kavram başkasını anlamanın da ötesinde farklı bakış açılarını anlamamızı, onlar gibi hissetmemizi sağlayan bir şey. Yine güven dediğimiz kavram insanların fikirlerini çekinmeden paylaştıkları bir ortam yaratmak ki son dönem araştırmaları yine gösteriyor ki özellikle iş ortamlarında fikirlerini açıkça paylaşabilen ekipler başarıya ulaşıyorlar. O yüzden bu anlamda güven unsurunun oluşması çok önemli. Tutarlılık, yine söylenenlerin ve yapılanların aynı olması, bu da iletişimimizi oldukça güçlü hale getiriyor. Aktif dinleme dediğimiz şey de en güçlü ama en fazla ne yazık ki ihmal ettiğimiz iletişim becerilerimiz arasında yerini alıyor. Çünkü biz dinlediğimiz zaman o insanla ilgili doneler topluyoruz ve bu da bizim o insana vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Günümüzde de iletişimin en temel taşlarından bir tanesi aslında insanın kendisini son derece değerli hissettiğini, yani değerli olduğunu ona hissettirmek. Bu nedenle de dinleme yine çok önem kazanıyor.
1: Şimdi biz güzel bir iletişimden bahsediyoruz, güçlü bir iletişimden iş ortamında ama önce bir tabloya da bakalım mı? Aslında neler yaşanıyor? Yani en sık yaşanan iletişim hataları, problemleri neler?
0: Şimdi günümüzde baktığımızda aslında genelde insanlar bir hata olduğunda, özellikle işte bir iş ortamında başarı elde edilmesi gereken ortak hedeflerin olduğu ortamlarda genelde bir hata olduğunda bunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor ama aslında en temelde bilgi eksikliği bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Çünkü o kişi, o ekipte bir kişi bilmiyorsa başka bir kişi bilerek üstlenip hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabiliyor. Burada bir ekip ya da bir şirket başarısız oluyorsa bundaki en temel sebeplerden bir tanesi yine aslında iletişimdeki başarısızlık. Bu da ne gibi başarısızlıklar? Mesela en sık iş hayatında karşılaşmış olduğumuz hata varsayım yapmak. Yani bunu çok fazla yaşıyoruz aslında. İşte nasıl olsa beni anlamıştır. Yani bunu tekrar söylememe gerek yok. Çünkü o zaten beni anlamıştır. Ya da o zaten ne demek istediğini biliyor gibi düşünceler ne yazık ki birazcık iletişim kazalarına, aslında iletişim kazası dediğimiz o şeylere neden oluyor. Çünkü bir boşluk oluşturuyor. Yani anlam arasında bir boşluk oluşturuyor. Ve tabii ki yine en önemli kavramlardan birisi, iletişimin temel öğelerinden birisi olan geri bildirim eksikliği, iş hayatında da iletişimin daha başarılı

0: haksız hale gelmesine neden oluyor. Ve düzenli ve yapıcı geri bildirimlerin de aynı zamanda eksik olması iş hayatındaki başarısızlığı beraberinde getirebiliyor. Çünkü genelde bizlerde biraz daha başarısız, olumsuz şeylere geri dönüş verme noktasında daha hızlıyız ne yazık ki. Ama işte başarı olduğu zaman, iyi bir şey olduğu zaman ona geri dönüş noktasında biraz daha geç kalıyoruz. Evet. Bu da elbette ki iletişimlerde maalesef bir problem oluşturuyor. Bir de tabii günümüz koşullarında artık teknolojinin bu kadar gelişmesi iletişimin yüz yüzeden ziyade daha çok yani bir telefon aracılığıyla ya da bir internet aracılığıyla gerçekleşmesine neden oluyor. Hı hı. Burada da yine tabii ki işte orada mimik, ses tonu gibi kavramlar ortadan kalktığı için yanlış anlaşılmalar da beraberinde gelebilir. O yüzden ben hep şunu önerdim öğrencilerime de vermiş olduğum işte farklı kurumlardaki eğitimlerde de mutlaka çok çok önemli elzem bir konu görüşülecekse telefon yerine olabildiğince mümkün ölçüde yüz yüze iletişimi tercih etmek çok önemli. Çünkü iletişimdeki en pahalı maliyet ne yazık ki yanlış anlaşılma maliyeti önüne geçmek zorlaşabiliyor.
1: Sayın Akyel, şimdi iletişim deyince pek çok kişinin aklına direkt kelimeler geliyor, cümleler geliyor. Ama aslında bu iletişimin çok da az bir parçası olabiliyor söylediğiniz gibi. Ses tonu, mimik, beden dili. Beden dili iş hayatında nasıl bir etki gösteriyor, önemi nedir acaba?
0: Evet, çok haklısınız. Hatta yapılan araştırmalar yaklaşık %95'lik bir kısmını konuşmalarımızda beden dilinin oluşturduğunu söylüyor. Çünkü aslında ses tonumuz, bir cümle üzerinde yaptığımız vurgu bile bir beden dili öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve her zaman öğrencilerime de aktardığım bir şey vardır. Mutlaka bir ortama girdiğiniz zaman aslında öncelikli olarak sizi beden diliniz ele verir. Beden dilinizden siz tanınırsınız. Sizinle ilgili bir ilk izlenim dediğimiz kavram oluşur. Bu nedenle de en temel etkilerden bir tanesi göz temasıdır. Yani iş ortamında ya da başarılı bir iletişim gerçekleştirmek istiyorsak kendimize güven duyduğumuzu karşı tarafında hissetmesi ve onun da bize güven duyması için göz temasını doğru kurmak son derece önemlidir ki zaten özellikle yeni yapılan çalışmalar gösteriyor ki beden dili yöneticiler için güçlü bir liderlik aracıdır. Yani hiçbir duruş, işte iyi bir göz teması, hafif gülümser, tebessüm eder bir yüzle karşı taraftaki kişiyle iletişime geçmek bunlar son derece önemlidir. Ya da yine bir yöneticinin ya da bir çalışma arkadaşınızın yanına gittiğinizde onun telefonuyla ilgilenmesi, kafasını bilgisayarından kaldırmaması, sizinle göz teması kurmaması ne yazık ki bir iletişim eksikliğine neden olabilir ki sosyal psikolog Emikadi de bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapmıştır. Ve şunu söyler, kendinden emin doğal bir duruş hem kişinin kendini daha güçlü hissetmesine hem de karşısındaki kişinin de güven duygusunu daha da ileri bir boyuta taşımasına neden olduğunu söyler ve özellikle tabii ki Kadi bunu söylerken insanların rol yapmadan ama bir o kadar da karşı tarafla sözü ve beden dili uyum içerisinde konuşmasının önemi üzerinde durur ki bunu da insanlar önce bizi görür, sonra bizi duyar kelimesiyle aslında açıklıyoruz. Yani önce bizi görüyorlar, ondan sonrasında bizim ne konuştuğumuzda, hangi kelimeleri sarf ettiğimize dikkat ediyorlar. Zaten beden dili dediğimiz şey aslında kelimelerin sessiz ortağı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi tabii iş hayatında şu da çok önemli. Kişiler ekip arkadaşlarıyla mı iletişim kuruyor yoksa ast üst ilişkisi mi var? İşte yöneticiyle mi iletişim kuruluyor? Bunlardaki farklılıkları bize nasıl aktarırsınız acaba? Yöneticiler ve çalışanları arasında daha güçlü iletişim nasıl kurulur? Ya da eşitler arasında arada rekabet olduğunu da belki göz önünde bulundurmak lazım. Nasıl iletişim kurulmalıdır?
0: Evet, dediğiniz gibi aslında iş ortamında her zaman bir rekabet gibi söz konusudur. Çünkü herkes bir şekilde başarıya ulaşmak ister. Ve bu noktada baktığımızda özellikle güven kavramı yine ortaya çıkıyor. Yani biraz önce o beden dilinde bahsettiğimiz yöneticinin ya da bir çalışanın karşı tarafa aktarması gerektiğini söylediğimiz o kendinden emin tavır ve aynı zamanda karşıya hissettireceği güven yine bu noktada ön plana çıkıyor. Güvenin olmadığı yerde çünkü insanlar fikirlerini paylaşmaktan da çekiniyor.

0: etmiyorlar, hata yapmaktan da korkuyorlar ve zamanla sessizleşiyorlar. Önce yöneticinin bakış açısından bakmak gerekirse, mesela şu anda yapmış olduğum görevde de bunu görüyorum. Bir yöneticinin kesinlikle tek görevi sadece işi dağıtmak değildir. Yani o kişilere bir görev paylaşımında bulunmak değildir. Onun aksine o kişileri anlamak, dinlemek, gelişimlerine katkı sunmak, hangi noktalarda zorlanıyorlarsa onu birlikte çözüm üretirken, en önemlisi çözümden önce kişiyi gerçekten anlamak üzerine dinleme kültürünü oluşturması son derece önemlidir. Ve ben yine bir yönetici yaklaşımında kesinlikle kapısı çalınan bir yönetici olunması gerektiğine inananlardanım. Çünkü böyle olduğu zaman çok daha hızlı şekilde bu iletişim kültürü karşı tarafa da geçmiş oluyor. Hı hı. Tabii ki yine eşit konumdaki kişiler arasındaki iletişimde de aslına bakarsanız bu şeffaflık ön plana çıkıyor. Yani şeffaf bir iletişim kurulduğunda, açık şekilde kendini kişi ifade ettiğinde, geri bildirimini düzenli olarak hızlı bir şekilde karşı tarafa aktardığında, hı hı, karşılıklı ekipler içerisinde de bir aidiyet duygusu oluşuyor ve bunun yani bu süreçle beraber zaten bu şeffaflığın oluşturduğu hususta artık bilgiler saklanmıyor, daha çok paylaşılabilir hale geliyor. Bir sorun yaşandığında hep beraber bir çözüme ulaşılabiliyor. Bu anlamda baktığımızda da yine özellikle dediğim gibi eğer eşit bir konumdaysa şeffaf ve açık bir iletişim çok önem kazanıyor. Hı hı. Bir yönetici için ise hem tabii ki şeffaf, açık bir iletişim ve en önemlisi karşısındakini dinlediğini, anladığını ve onun yanında olduğunu hissettirmesi çok önemli. İyi bir yönetici talimat verenden çok güven veren kişi zaten olmalıdır. Hı hı. Ve aynı zamanda değer gördüğünü çalışma arkadaşına mutlaka hissettirmelidir ki böyle ortamlarda başarı da zaten beraberinde geliyor olacak.
1: Tabii iş yaşamında ister istemez çatışmalar da olabiliyor. Her ortamda olduğu gibi insan ilişkilerinde bu var. Çatışma durumu ortaya çıktığında bu nasıl yönetilmeli, bu kriz durumu acaba?
0: Evet, dediğiniz gibi özellikle iletişim anlamında, yani daha doğrusu iş ortamlarındaki çatışmalara baktığımız zaman en temel sebeplerinden bir tanesi yine arada bulunan aslında bu rekabetten kaynaklanabiliyor. Ve tabii ki bu rekabetle birlikte kişiler bazen o işte yine bahsettiğimiz o açık iletişimden uzaklaşabiliyorlar. Yani hı hı, açık iletişim kurma unsurundan uzaklaşabiliyorlar. Ve tabii ki bazen de farklı fikirler, farklı görüşler de çatışmanın oluşmasına neden oluyor. Ben öğrencilerime de her zaman şunu söylüyorum. Çatışma aslında doğal bir süreçtir. Yani çatışmanın olması bazen de aslında kişiyi geliştiren ya da kurumu geliştiren bir süreçtir. Önemli olan burada çatışmanın nasıl yönetildiğidir. Yani öğrencilerime de her dersinde mutlaka bunu anlatmaya çalışırım hep. Yani çatışma olduğunda bundan kaçmayın ya da bunun bir hata olduğunu düşünmeyin. Sadece bunun nasıl yönetileceğini iyi bilin. Yani ilk olarak mesela bir çatışma olduğunda ne yapmak gerekir? Soruna değil, kişiye odaklanma hatasından kaçınmak gerekir mesela. Biz ne yazık ki bazen iş ortamında, yani çalışma arkadaşlarımız içerisinde de ya da ne bileyim öğrenciler arasında da bunu görebiliyoruz. Bir sorun, bir çatışma olduğunu biz direkt olarak bir kişiyi suçlamaya başlıyoruz. Oysa ki buradaki süreç kişiyle ilgili değil aslında. Olayın özünü bilmemiz gerekiyor. Ve karşımızdakine hemen işte sen hep böylesin, işte bu süreçte bizi zorladın gibi böyle ona sen dili, suçlayıcı bir dil kullanmamak gerekiyor. Ve iletişimin zaten en önemli kurallarından bir tanesi de aslında ben dilini daha fazla kullanmak. Yani bu yaptığın konu beni üzdü, bu yaptığın konu benim işimi aksatmama neden oldu. Yani ben ne hissettim, ben hangi duygular içerisindeyim, bunu aktarmak çok önemlidir. Ve yine duyguların çok yoğun olduğu anlarda karar vermemek gerekir. Özellikle iş yaşantısı dediğimiz şey biraz daha profesyonel bir hayat olduğu için burada çok fazla duygulara yer vererek hareket etmemek gerekir. Yani nedir? Bu çatışma oldu, çok öfkeliyiz, o anda karar vermememiz gerekir. O anda hatta mümkünse o ortamda bulunmamak, biraz sakinleşmek, üzerinden biraz daha süreç geçtiği zaman o kişiyle iletişim kurmak bizim kesinlikle çok daha iyi bir şekilde iletişim kurmamızı kolaylaştıracaktır. Hı hı hı. Ve bunun dışında yöneticilik deneyiminde de gördüğüm şey, en etkili yöntemlerden biri tarafların sözünü kesmeden

0: konuşmasına fırsat vererek ve yine en önemlisi gerçekten dinlediğimi onlara hissettirerek farkındalıkla, empatiyle bir sorun varsa bu sorundaki olayları, durumları tespit edip bu durumlara yönelerek bunları çözüme ulaştırmaktır. Yani iletişimde genelde suçlu aramamak gerekir. Hı hı. Çünkü suçlu aslında oradaki kişiden ziyade o olayın gelişim biçimiyle ilgili bir durumdur. O yüzden zaten hiçbir zaman iletişim kurarken de haklı çıkma üzerine değil, birlikte doğruya ulaşma, birlikte iyi ulaşma üzerine bir iletişim kurmamız gerekir. Böyle olduğu zaman zaten çatışmaları da büyük ölçekte engellemiş olacağız. Yani özetlemek gerekirse kesinlikle kişi bazlı almayacağız. Bir olay olduğu zaman onu daha çok olay üzerinden seyrine bakıyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Bu iş yaşamında olan herkese bir yol gösterici sohbet oldu. Galiba kariyerine yeni başlayan gençler için de faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. İyi günler diliyoruz size.
0: İyi günler, çok teşekkürler.
1: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Simge Selvitopu Akyel konuğumuz oldu.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritminin ikinci bölümünde dijital iletişim konusuna özellikle değineceğiz. Halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri uzmanı, akademisyen, doçent Sevinç Koçak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Aslı Hanım, hoş buldum.
0: Evet, iletişim diyoruz, iletişimi konuşuyoruz ama artık dijitalleşti iletişim. O kadar yoğun ki az önce de konuğumuzla çok kısa girdik. İş hayatında dijital iletişim olduğunda bazen aksaklıklar olabiliyor. Ses tonu işte devrede değil, mimikler, beden dili. Sizinle bunları konuşmak istiyoruz detaylarıyla ama... İletişimin dijitalleşmesi kavramını bize nasıl anlatırsınız hepsinden önce?
1: Tabii ki. Şimdi kısaca şöyle tanımlayabiliriz aslında. İletişimin geleneksel metodları vardı, yüz yüze ya da medyanın geleneksel metodları vardı. Basılı yayınlar, radyolar gibi. İşte bütün bunların üstüne ilave olan akıllı telefonlar, dijital platformlar, sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları ya da yapay zeka araçlarının içinde olduğu bir takım çevrim içi ağlar dijitalleşen iletişimi tanımlıyor. İnternetle tabii ki bu hayatımıza girdi.
0: Evet.
1: Ve dijital iletişim sadece nasıl diyeyim, yüz yüze iletişimin yerini alan sohbetin dışında alışveriş yapmamızı, bankacılık işlemlerini yapmamızı, çeşitli paylaşımlar yapmamızı, bir şirketin kurumsal iletişimini yönetmeyi, her şeyi kapsar hale geldi. Düşünün ki şu anda 77 milyon kişinin Türkiye'de internet kullandığı düşünülüyor.
0: Evet.
1: Ve %88 oranında da WhatsApp'la iletişim kullanıldığı düşünülüyor. Yani 100 kişiden 88'i WhatsApp'la iletişimini sağlıyor. Tabii bunlar çok büyük rakamlar.
0: Tabii.
1: Demek ki biz artık iletişimimizi aslında bu dijital platformlar ya da ağlar üzerinden gerçekleştiriyoruz.
0: Hızlı da adapte olduk galiba, değil mi bu değişime, yani son yıllarda?
1: Zaten Türkiye'mizin en önemli özelliği hızlı adaptasyon. Gençlerimiz de bu işte çok hızlılar. Orta yaşlı üzeri de artık çok alıştı çeşitli işlemleri dijitalden yapmaya. Neden? Çünkü çok hız kazandırdı dijitalleşme hayatımıza. Gerçekten işlemler çok hızlı bir şekilde oluyor. Ama dezavantajını da getirdi birlikte. Dikkatli olmamızı gerektiriyor. Çok dikkatli bu işlemleri yapmamız lazım. Sadece mesaj göndermek değil çünkü işin içerisinde. Daha geniş bir kitleye erişim söz konusu dijital paylaşımlarda.
0: Tabii.
1: Ya da sadece işlemi yapmak değil, herhangi bir banka işleminde veri güvenliğini sağlamak işin içerisine giriyor. Dolayısıyla dijitalleşme hem çok pozitif yönleri var, çok olumlu yönleri var, hem de biraz olumsuz yönleri var açıkçası.
0: Bunlardan önce acaba sosyal ilişkilerimizi biraz konuşsak mı diye düşünüyorum. Biz çünkü sosyal iletişimi çok seven, hani bir arada olmayı seven insanlarız. Böyle bir kültürümüz var. Ama şimdi sosyal medya var hayatımızda. Hani hep şikayet ediyoruz ya, aynı masada oturuyoruz ama telefonlara bakıyoruz diye. Sosyal medya günlük iletişimimizi nasıl etkiledi? Nasıl değiştiriyor toplumu ve ilişkilerimizi?
1: Şimdi öncelikle hem genişletti gündelik iletişimimizi hem de dönüştürdü. Sadece yakın çevremizle görüşür olmaktan çıktık. Daha onların arkadaşlarıyla ya da iş bağlantılarıyla, kurumlarla, markalarla, devlet kurumlarıyla, hiç tanımadığımız insanlarla da iletişim kurabiliyoruz bu dijital sosyal medya kanalıyla. Aynı zamanda bir katılımcı iletişim kültürü de getirdi. Nasıl diyelim, herhangi bir olayda, herhangi bir toplumsal bizi ilgilendiren bir olayda yorum yapmaya, paylaşmaya, eleştirmeye, bir gündeme katkıda bulunmaya teşvik edici bir yönü oldu.

0: Yani tek yönlü bir iletişim olmaktan çıktı, çok yönlü bir iletişimin parçası olmamızı sağladı. Öte yandan şöyle de bir yönü var, uzakları yakınlaştırıyor. Yani sadece ülkemizle ya da yakın çevremizle değil, dış dünyayla, başka ülkelerle de çok hızlı bir paylaşım içerisine girmemizi sağladı. Evet. Bu da günlük iletişimimizi çok etkiliyor. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olaydan bizler de etkilenebiliyoruz. Hı hı. Çeşitli topluluklar oluşturabiliyoruz. İşte ne bileyim, çok yıllar önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızı bulabiliyoruz. Mezun gruplarımız oluyor. Hı hı. Aile grupları oluşturabiliyoruz. Bütün bunlar bizim gerçekten sosyal ve gündelik hayatımız içerisindeki iletişim kapasitemizin artmasına neden oluyor. Bizi görünür kılıyor. Hı hı. Ama bu görünürlüğün yine altını çizmek istiyorum. Sorumlulukla birlikte olması lazım bu görünürlük. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi söylemek, her şeyi konuşmak zorunda değiliz aslında. Hı hı hı. Sorumlu davranmak zorundayız bu geniş ağlar içerisindeki hızlı mesajlaşma trafiğimizde.
1: Peki şimdi olumlu yönleri var, bazen belki olumsuz yönleri var. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? İnsan ilişkileri güçleniyor ya da zayıflıyor dijital iletişim yoluyla. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bizim için?
0: Şimdi bu bir dilema derler ya, güçlendirdiği yönleri de var, zayıflattığı yönleri de var. Şimdi nasıl anlatabiliriz? Biz bir araç kullanıyoruz aslında dijital sistemde iletişim kurarken. Ama bu aracı nasıl kullandığımız önemli. Araç belirleyici değil. Yani sosyal medyayı çok olumlu, çok pozitif, çok güzel, çok güzel paylaşımlarla da kullanabiliriz. Çok negatif paylaşımlarla da kullanabiliriz. Dolayısıyla bu insanın tavrına kalmış bir şey. Yine zayıflık, güçlük kısmına gelecek olursak da işte sosyal medyayı nasıl kullandığımızla alakalı. Güçlü bir şekilde kullanabiliriz. Gerçekten tüm paylaşımlarımızı pozitif ve işlerini doğru yönetmesi için kullanabiliriz. Hı hı. Ya da negatif yönde de kullanabiliriz. Bu bir yönü. Hı hı. Diğer bir yönü de işin içerisinde mimikler, jestler olmadığı zaman yanlış anlaşılmalara çok meydan verebilen bir ortam. Hı hı. Yani bir tamam kelimesini yazdığınızda bu bir azar da olabilir. Gerçekten tamam deyip hani kabul de olabilir. Hı hı. Ya da nasıl diyeyim, şu an yoğunum vesaire gibi bir takım açıklamalarla bunu yapmak gerekebilir. Önemli olan aslında burada dijital iletişim, yüz yüze iletişimin yerine tamamen koymamak. Hı. Onu destekleyici bir araç olarak kullanmak.
1: Evet.
0: İlişkilerin güçlenmesi için yalnızca bağlantıda olmak yetmiyor. Anlamlı bir biçimde de temas kurmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer bir konuda ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Riskli bir durum varsa, anlaşılmakta riskli bir konu varsa mesaj zincirleriyle bunu anlatmak yerine bir telefon konuşmasıyla ya da yüz yüze bir görüşmeyle anlatmak daha anlamlı oluyor. Çünkü biz burada duygu da aktarmış oluyoruz. Hı hı hı. Yani şöyle söyleyebilirim. Dijital iletişim bir köprüyü kuruyor. Ama o köprüden nasıl geçeceğimiz bize bağlı. Oynayarak mı geçeceğiz, yoksa kızgınlıkla mı geçeceğiz, koşarak mı geçeceğiz, o bizim elimizde.
1: Hı hı. Sayın Koçak, bu arada tabii dijital dünyada ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu da biliyoruz. Bununla evet. Nasıl mücadele edilebilir?
0: Bilgi kirliliği aslında gerçekten hepimizin çok büyük bir yarası diyeyim. Hatta birçok haberler de duyuyoruz bu anlamda. Hı hı. Burada da yine dikkat etmemiz gereken konular var. Dijital iletişim bu kadar hayatımıza girdikten sonra şöyle bir üçlü kontrol yöntemini de hayatımıza almamız lazım. Mesela kaynağa bak, tarihe bak, başka güvenilir kaynakla doğrula. Hı hı. Hatta şöyle bir söz var. Eğer bir paylaşım sizde tekrar paylaşma dürtüsü yaratıyorsa, çok korkutuyorsa, çok öfkelendiriyorsa bunu mutlaka kontrol edin. Çünkü burada yanlış bir bilginin sizi tuzak olarak içine çekme ihtimali çoktur deniliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bizim bir kaynak kontrolü yapmamız ya da başka kaynaklarda, başka medyalarda da bu paylaşım var mı diye bir taramamız gerekiyor. Ondan sonra ona inanmamız gerekiyor. Bu bilgi kirliliğiyle mücadelede iki tane kavram var yine bizim akademik olarak kullandığımız medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı.
1: Evet.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikteyiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Tarihi milattan önce 2600'lü yıllara dayanan antik kayıtlarda dut ağacının insanlık tarafından en uzun süre yetiştirilip korunan ağaçlardan biri olduğunu göstermiş. Çin mitolojisinde ve geleneksel tarımda kutsal kabul edilen dut ağacı, ipek böceklerinin besin kaynağı. Devasa bahçelerde özenle yetiştirilmiş. İpek üretimi sayesinde elde edilen ekonomik güç, hanedanlık dönemlerinde Çin'e yüzyıllar süren bir refah getirmiştir. Dut, çok güçlü antioksidanlar arasında C ve K vitaminlerince zengin, demir ve lif açısından da çok zengin, adeta bir şifa deposu. Bağışıklığımızı güçlendirdiği gibi sindirim sistemini düzenliyor, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor ve içeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önlüyor. Yani kan yapıcı özelliği var. Dut deyince tabii aklımıza beyaz dut geliyor ama kara dut, özellikle kara dut çok daha faydalı. Biliyorsunuz kırmızı renkli sebzeler ve meyveler antioksidan bakımından çok daha güçlüler. Geçenlerde kara duttan hem kara dut reçeli hem kara dut şerbeti yaptım. Bugünlerde bulabilirseniz kara duttan hem şerbet hem reçel yapabilirsiniz. Kısaca şerbetinden söz etmek istiyorum. Kara dutları eğer çok tozlu değilse, çok temiz bir yerden toplandıysa yıkamanıza gerek yok. Ama illa yıkamak istiyorsanız şöyle bir tur sudan geçirin, iyice süzdürün. Sonra alın bir tencereye, üzerine içme suyu ekleyin ve dutlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Sonrasında ister el blenderı yardımıyla iyice içindeki dutları inceltin, İsterseniz incelttikten sonra tel süzgeçten geçirin, tam bir pürüzsüz meyve suyu gibi. Üzerine de istediğiniz miktarda şeker ya da bal ya da hurma özü gibi çok daha masum tatlandırıcılar ekleyin. İçine biraz da buz koyarak tüketin. Doymayın keyfine. O kadar güzel oluyor ki anlatamam. Hem sağlıklı beslenmek için çok önemli, hem bugünlerde havalar sıcak. Dutun o güzel özelliklerinden yararlanmak için, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için, gençler için, biz orta yaşlılar için ve yaşlılar için, her yaş grubu insanlar için bu şahane içeceği tercih edin, bugünlerde bol bol tüketin. Dut demişken Malatya yöresi özellikle dut yaprağından sarma yapar. Onlar sadece dut yaprağından değil, fasulye yaprağını, kiraz yaprağını sararlar. Çok güzel sarmalar yaparlar. Buradan Malatya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hayatımın bir kısmı orada geçti, 6 yıl kadar. Gerçekten dutun yaprağı da çok faydalı. Yani dut yapraklarını da çay yaparak tüketebilirsiniz. Efendim sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Afiyetle, sağlıkla kalın.
0: Mutfağın Sırları.